Yerde her sağlam gemiyi gasp etmekte olan bir kral vardı. Erkek çocuğa gelince, onun anne babası mümin kimselerdi. Çocuğun onları sonunda azgınlık ve nankörlüğe düşürmesinden korktuk. Böylece istedik ki, Rableri onun yerine kendilerine ondan daha temiz ve daha merhametlisini versin. Duvara gelince, o şehirde iki yetim çocuğundu. Altında da onlara ait bir define vardı. Babalarıysa iyi bir adamdı. Rabbin istedi ki o iki çocuk güçlü çağlarına erişsinler ve Rabbinden bir rahmet olarak definelerini çıkarsınlar. Ben bunları kendiliğimden yapmadım. İşte hakkında sabredemediğin şeylerin iç yüzü budur. Sana Zülkarneyn hakkında soru soruyorlar. De ki, size onunla ilgili bir parça okuyacağım. Gerçekten biz onu yeryüzünde iktidar sahibi kıldık. Ona muhtaç olduğu her şey için bir yol öğrettik. O da bir yol tutup gitti. Nihayet güneşin battığı yere varınca onu kara bir balçıkta batar gibi buldu. Orada bir kavme rastladı. Bunun üzerine biz, ey Zülkarneyn, onları ya cezalandıracak veya haklarında iyi davranma yolunu seçeceksin, dedik. O şöyle dedi, haksızlık edeni cezalandıracağız. Sonra o, Rabbine gönderilecek. Allah da ona korkunç bir azap uygulayacak. İman edip iyi şeyler yapan kimseye gelince, onun içinde en güzel karşılık vardır. Ve ona işimizden kolay olanını buyuracağız. Sonra yine bir yol tutup gitti. Nihayet güneşin doğduğu yere ulaşınca, onu öyle bir kavim üzerine doğar buldu ki, onlar için güneşe karşı bir örtü yapmamıştık. İşte böyle oldu. Biz onunla ilgili her şeyi ayrıntısıyla biliyorduk. Sonra yine bir yol tuttu. Nihayet iki dağ arasına ulaştığında, bunların ötesinde neredeyse hiçbir sözü anlamayan bir kavim buldu. Dediler ki, ey Zülkarneyn, bu memlekette Yecüc ve Mecüc bozgunculuk yapmaktadırlar. Bizimle onlar arasında bir set yapman için sana bir bedel ödesek kabul eder misin? Zülkarneyn şöyle cevap verdi. Rabbimin beni içinde bulundurduğu nimet ve kudret sizinkinden üstündür. Siz bana kuvvetinizle destek olun da sizinle onlar arasına aşılmaz bir engel yapayım. Bana demir kütleleri getirin. Nihayet vadiyi demirle doldurup İki dağın arasını aynı seviyeye getirince, ateşi körükleyin dedi. Artık onu kor haline getirdiği vakit, getirin bana, üzerine bir miktar erimiş bakır dökeyim dedi. Artık onu ne aşabildiler, ne de delebildiler. Zülkarneyn, bu Rabbimden bir rahmettir. Fakat Rabbimin vaadi gelince, o bunu yerle bir eder. Rabbimin vaadi haktır, dedi. O gün, kıyamet günü, biz onları birbirine çarparak çalkalanır bir halde bırakmışızdır. Sura da üfürülmüş, böylece onları bütünüyle bir araya getirmişizdir. Ve dünyadayken, gözleri beni hatırlatacak delillere kapalı bulunan, vahye kulak vermeye de tahammül edemez olan kafirleri, o gün, cehennemle yüz yüze getirmişizdir. O inkarcılar beni bırakıp kullarımı yardımcı edineceklerini mi sandılar? Biz cehennemi inkarcılar için bir konak olarak hazırladık. De ki, size iş ve davranışları bakımından en çok ziyana uğrayanları bildirelim mi? Onlar iyi yaptıklarını sandıkları halde dünya hayatında çabaları boşa giden kimselerdir. İşte onlar

Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar eden, bu yüzden amelleri boşa gitmiş olanlardır. Bu sebeple biz kıyamet gününde onların dünyadaki amellerine değer vermeyiz. İnkar etmeleri, ayetlerimi ve rasullerimi alaya almaları sebebiyle işte onların cezası cehennemdir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, onlar için de konak olarak Firdevs cennetleri vardır. Orada ebedi kalacaklardır. Oradan hiç ayrılmak istemezler. De ki, Rabbimin sözleri için denizler mürekkep olsa ve bir o kadar mürekkep ilave etseydik dahi, Rabbimin sözleri bitmeden önce mutlaka deniz tükenirdi. De ki, ben yalnızca sizin gibi bir insanım. Şu var ki bana, ilahınızın sadece bir ilah olduğu vahyolunuyor. Artık her kim Rabbine kavuşmayı bekliyorsa, dünya ve ahirete yararlı iş yapsın. Ve Rabbine ibadette hiçbir şeyi ortak koşmasın. Meryem Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad. Bu, Rabbinin Zekeriya kuluna lütfettiği rahmetin anlatımıdır. Hani o, alçak sesle Rabbine yalvarmıştı. Rabbim demişti. Benim kemiklerim zayıfladı, saçlarım ağardı. Rabbim, ben sana ettiğim dualarda hiç eli boş dönmedim. Doğrusu ben, arkamdan iş başına geçecek olan yakınlarımdan endişe ediyorum. Karım da kısırdır. Tarafından bana yerimi alacak bir halef ver. O, Yakup hanedanına da varis olsun. Rabbim, onu rızana erdir. Allah buyurdu ki, ey Zekeriya, biz sana Yahya adında bir oğul müjdeliyoruz. Bu adı daha önce kimseye vermedik. Zekeriya, Rabbim dedi. Karım kısır olduğu, ben de ihtiyarlığın son sınırına vardığım halde benim nasıl oğlum olabilir? Orası öyle dedi ve buyurdu ki Rabbim, o bana kolaydır. Daha önce sen hiçbir şey değilken seni de yaratmıştım. Zekeriya, Rabbim, öyleyse bana bir işaret ver dedi. Allah, sana işaret tam 3 gün insanlarla konuşmamandır buyurdu. Bunun üzerine Zekeriya, mabetten kavminin karşısına çıkarak onlara özel bir işaret diliyle sabah akşam Allah'ı tenzih edin dedi. Ey Yahya! Kitaba var gücünle sarıl dedik ve ona henüz çocukken hikmeti verdik. Ayrıca katımızdan ona şefkat ve ruh temizliği de verdik. O, kötülükten çok sakınan biriydi. Anne babasına çok iyi davranırdı. Zorba ve asi değildi. Doğduğu gün, öleceği gün ve yeniden hayata döndürüleceği gün ona selam olsun. Kitapta Meryem'i de okuyup an. Hani o, evinden ayrılarak doğu tarafında bir yere çekilmişti. Onlarla kendi arasına bir perde çekmişti. Derken ona ruhumuzu gönderdik. Ruh ona tam bir insan şekliyle göründü. Meryem, ben senden çok esirgiyici olan Rahman'a sığınırım. Eğer Allah'tan sakınan bir kimseysen bana dokunma dedi. Melek, ben ancak sana tertemiz bir erkek çocuk bağışlamak için Rabbin tarafından gönderilmiş bir elçiyim dedi. Meryem, ben iffetsiz olmadığım ve bana bir erkek eli bile değmediği halde nasıl çocuğum olur dedi. Melek cevap verdi. Orası öyle. Ancak Rabbin buyurdu ki, o bana kolaydır.

Biz onu insanlara bir delil ve kendimizden bir rahmet kılacağız. Bu kararlaştırılmış bir iştir. Derken Meryem ona hamile kaldı. İşte bu sebeple karnında bebeğiyle uzak bir yere çekildi. Sonra doğum sancısı onu bir hurma ağacının dibine yöneltti. Meryem, "Keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitseydim," dedi. Aşağısından biri ona şöyle seslendi: "Tasalanma. Rabbin senin altında bir su kaynağı yaratmıştır. Şu hurma ağacını da kendine doğru silkele ki üzerine taze, olgun hurma dökülsün. Ye, iç, gözün aydın olsun. İnsanlardan birini görürsen de ki, ben çok esirgeyici olan Rahman'a adakta bulundum. Artık bugün hiçbir insanla konuşmayacağım." Sonra çocuğu kucağına alarak topluluğuna getirdi. Dediler ki, "Ey Meryem, gerçekten sen çirkin bir şey yaptın. Ey Harun'un kız kardeşi, baban kötü bir adam, annen de iffetsiz değildi." Bunun üzerine Meryem çocuğu işaret etti. "Beşikteki bir çocukla nasıl konuşuruz?" dediler. Cevabı çocuk verdi: "Ben Allah'ın kuluyum. O bana kitap verdi ve beni peygamber yaptı. Nerede olursam olayım, o beni kutlu ve bereketli kıldı. Yaşadığım sürece bana namazı, zekatı ve anneme saygılı olmayı emretti. Beni zorba ve isyankâr yapmadı. Doğduğum gün, öleceğim gün ve yeniden hayata döndürüleceğim gün esenlik benimle olacaktır. İşte Meryem oğlu İsa bu. Şüpheye düşüp tartıştıkları konuda gerçek söz de bu. Allah'ın bir evlat edinmesi olacak şey değildir. O bundan münezzehtir. Bir işe karar verdiği zaman ona sadece ol der, hemen olur." İsa şunu da söyledi: "Muhakkak ki Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. O halde ona kulluk edin. Doğru yol budur." Sonra gruplar kendi aralarında ayrılığa düştüler. Büyük güne ulaşıldığında vay o inkarcıların haline. Onlar bizim huzurumuza çıkacakları gün öyle bir işitirler ve öyle bir görürler ki, ne var ki o zalimler bugün tam bir sapkınlık içindedirler. Sen onları pişmanlık günü hakkında uyar. O gün onlar bir gafletin içine dalmış oldukları halde ve henüz iman etmemişken iş olup bitecektir. Yeryüzü ve onun üzerindekiler sonunda yalnız bize kalır ve hepsi bize dönerler. Bu kitapta İbrahim'i de okuyup an. Kuşkusuz o, özü sözü doğru bir insan, bir peygamberdi. Bir gün babasına şöyle demişti: "Babacığım, duymayan, görmeyen ve sana hiçbir fayda sağlamayan bir şeye niçin taparsın? Babacığım, sana gelmeyen bir bilgi hakikaten bana geldi. Bu sebeple bana uy ki seni düz yola çıkarayım. Babacığım, şeytana kulluk etme. Çünkü şeytan Rahman'ın buyruğuna uymamıştır. Babacığım, Allah'ın azabına uğramandan ve böylece şeytanın yandaşı olmandan korkuyorum." Babası, "Ey İbrahim, sen benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer vazgeçmezsen, andolsun seni taşlatırım. Şimdi uzun bir süre gözüme görünme," dedi. İbrahim şöyle dedi: "Esen kal. Rabbimden senin için mağfiret dileyeceğim. Çünkü o bana karşı

da Musa'yı da okuyarak an. Gerçekten o ihlaslı biriydi. Elçi, peygamberdi. Ona Tur'un sağ tarafından seslendik ve onu fısıldaşırcasına kendimize yaklaştırdık. Rahmetimizin bir sonucu olmak üzere kardeşi Harun'u da bir peygamber olarak onun yanına verdik. Bu kitapta İsmail'i de okuyup an. O gerçekten sözüne sadıktı. Elçi, peygamberdi. Halkına namazı ve zekatı emrederdi ve Rabbinin rızasına ermişti. Kitapta İdris'i de okuyarak an. Hakikaten o pek doğru bir insandı ve bir peygamberdi. Onu üstün bir konuma getirdik. İşte bunlar Allah'ın kendilerine lütuflarda bulunduğu, Adem'in soyundan gelen peygamberler, Nuh'la birlikte gemide taşıdıklarımız, İbrahim ve İsrail'in, Yakub'un soyundan gelenler ve doğruya ulaştırdığımız ve seçkin kıldığımız kimselerden olup, kendilerine Rahman'ın ayetleri okunduğunda ağlayarak ve secde ederek yere kapanırlar. Sonra bunların ardından artık namaz kılmayan ve nefsani arzulara uyan bir nesil geldi. Bunlar elbette azgınlıklarının cezasını bulacaklardır. Ancak tövbe eden, iman eden ve iyi davranışta bulunan kimseler böyle değildir. Bunlar hiçbir haksızlığa uğratılmaksızın cennete, çok esirgiyici olan Allah'ın kullarına vaat ettiği, onların idraklerini aşan adın cennetlerine gireceklerdir. Şüphesiz onun vaadi yerine gelecektir. Orada boş söz işitmezler. Kendilerine yalnız esenlikler dilenir. Orada sabah akşam rızıkları hazırdır. Kullarımızdan takva sahibi kimselere vereceğimiz cennet işte budur. Melek dedi ki, biz ancak Rabbinin emriyle ineriz. Önümüzde, arkamızda ve bunlar arasında olan her şey ona aittir. Senin Rabbin unutkan değildir. O, göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbidir. Şu halde ona sabır ve sebatla kulluk et. Onun adını almaya layık başka birini biliyor musun? İnsan, ben öldükten bir süre sonra sahiden yeniden hayata döndürülecek miyim diyor. İnsan düşünmez mi ki, daha önce hiçbir şey değilken biz onu yaratmışızdır. Rabbine andolsun ki onları muhakkak şeytanlarla birlikte mahşerde toplayacağız. Sonra onları cehennemin çevresinde dizüstü çökmüş vaziyette hazır tutacağız. Sonra her gruptan Rahman'a en çok asi olanlar hangileriyse çekip çıkaracağız. Sonra ateşi boylamayı hak edenleri elbette en iyi biz biliriz. İçinizden oraya varmayacak hiçbir kimse yoktur. Bu Rabbinin kesinleşmiş bir hükmüdür. Sonra biz kötülükten sakınanları cehennemden esirgeriz. Zalimleri de dizüstü çökmüş olarak orada bırakırız. Kendilerine ayetlerimiz açıkça okunduğu zaman inkar edenler, iman edenlere iki topluluktan hangimizin konumu daha üstün ve mensupları daha iyi diye sorarlar. Oysa onlardan önce de daha varlıklı ve daha gösterişli olan nice nesiller helak ettik. De ki, kim sapkınlık içindeyse, dilerim Rahman ona süre versin. Sonunda kendilerine vaat olunanı, azabı veya kıyameti gördükleri zaman konumu daha kötü, askeri daha zayıf olanın kim olduğunu öğreneceklerdir. Allah doğru yolda gidenlerin hidayetini güçlendirir. Kalıcı olan iyilikler Rabbinin katında hem mükafat bakımından daha hayırlı hem de sonuç bakımından daha iyidir. Ayetlerimizi inkar eden ve mutlaka bana mal

Mal ve evlat verilecektir diyen adamı gördün mü? O gaybı mı biliyor, yoksa Allah'ın katından bir söz mü aldı? Kesinlikle hayır. Biz onun söylediklerini yazacağız ve cezasını uzattıkça uzatacağız. Onun sözünü ettiği şeyler sonunda bize kalacak. Kendisi de tek başına bize gelecek. Onlar kendilerine bir itibar ve güç vesilesi olsun diye Allah'tan başka ilahlar edindiler. Hayır, hayır. O putlar onların ibadetini tanımayacaklar ve kendilerine hasım olacaklar. Görmedin mi? Biz inkarcıların üzerine kendilerini isyana itip duran şeytanları saldık. Öyleyse onlar hakkında acele etme. Biz onların günlerini sayıyoruz. Gün gelecek, takva sahiplerini seçkin konuklar olarak Rahman'ın huzurunda toplayacağız. Günahkarları da suya götürülen sürü gibi cehenneme süreceğiz. O gün Rahman'ın katında söz ve izin alandan başkasının şefaat hakkı olmayacaktır. Rahman çocuk edindi dediler. Hakikaten çok çirkin bir iddia ortaya attınız. Öyle ki bundan dolayı neredeyse gökler çatlayacak, yer ortasından yarılacak, dağlar yıkılıp çökecek. Çünkü Rahman'a çocuk yakıştırıyorlar. Halbuki çocuk edinmek Rahman'ın şanına yakışmaz. Göklerde ve yerde olan herkes istisnasız Rahman'a birer kul olarak gelecektir. O, bunların hepsini kuşatmış ve sayılarını tespit etmiştir. Bunların hepsi de kıyamet gününde Allah'ın huzuruna tek başına geleceklerdir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, Rahman onlar için gönüllerde bir sevgi yaratacaktır. Biz Kur'an'ı senin dilinle kolay anlaşılır kıldık ki, günahtan sakınanları onunla müjdeleyesin ve inatla direnenleri de onunla uyarasın. Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Sen onların herhangi birinden bir varlık emaresi hissediyor veya cılız da olsa bir ses işitiyor musun? Taha Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Taha. Biz Kur'an'ı sana mutsuz olasın diye indirmedik. Ancak Allah korkusu taşıyanlar için öğüt olsun diye indirdik. O, yeri ve yüce gökleri yaratan Allah katından peyderpey gönderilmiştir. Rahman olan Allah arşa istiva etmiştir. Göklerde, yerde, ikisinin arasında ve toprağın altında ne varsa hepsi O'nundur. Sen sözü açığa vursan da, gizlesen de, O gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilir. Allah, ondan başka ilah yoktur. En güzel isimler O'na aittir. Musa ile ilgili bilgi sana erişti mi? Hani o bir ateş görmüş ve ailesine şöyle demişti. Siz bekleyin, şu uzakta bir ateş bulunduğunu fark ettim. Belki ondan size bir kor parçası getiririm veya ateşin başında bir kılavuz bulurum. Onun yanına geldiğinde kendisine, ey Musa diye seslenildi. İyi bil ki ben, evet, yalnız ben senin Rabbinim. Artık pabuçlarını çıkar. Çünkü şu anda kutsal vadide, Tuva'dasın. Ben seni seçtim. Şimdi vahyedilecek olana kulak ver. Kuşkusuz ben, yalnız ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. O halde bana kulluk et. Beni hatırında tutmak için namazı kıl. Onun vaktini herkesten gizlemiş olsam da,
her bir kişinin yapıp ettiğinin karşılığını görmesi için kıyamet mutlaka gelecektir. Ona inanmayan ve kendi tuttuklarının peşinden gidenler sakın seni ona inanmaktan alıkoymasın. Sonra sen de helak olursun. Nedir o sağ elindeki ey Musa? Dedi ki, o benim asamdır, ona dayanırım, onunla koyunlarıma yaprak silkerim, ona başkaca ihtiyaçlarım da var. Allah buyurdu, onu yere at ey Musa. Hemen attı. Bir de ne görsün? O, akıp giden bir yılan oluvermiş. Allah, tut onu ve korkma. Biz onu hemen eski haline döndüreceğiz buyurdu. Şimdi de elini koynuna sok. Bir hastalık yüzünden olmaksızın bir başka mucize olarak bembeyaz çıkacaktır. Böylece sana büyük mucizelerimizden bir kısmını göstermiş olalım. Firavun'a git. Çünkü o sınırı çok aştı. Musa, Rabbim dedi. Kalbime genişlik ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyi anlasınlar. Yakınlarından birini bana yardımcı ver. Kardeşim Harun'u. Onunla gücümü pekiştir. Onu da görevime ortak et. Ta ki seni bol bol tesbih edelim ve seni çok analım. Kuşkusuz sen bizi görmektesin. Allah buyurdu. Ey Musa, dileğin kabul edildi. Zaten sana bir kere daha lütufta bulunmuştuk. Hani annene şunu vahyetmiştik. Onu sandığa koy ve ırmağa bırak. Böylece ırmak onu kıyıya çıkarsın ve benim de düşmanım, onun da düşmanı olan biri onu alsın. Ey Musa, senin üzerine kendimden bir sevgi bıraktım ki sevilesin. Nezaretim altında büyütülüp yetiştirilesin. Hani kız kardeşin onlara gidip de ona bakabilecek birini size göstereyim mi diyordu. Nihayet gözü gönlü şen olsun ve kederlenmesin diye seni annene kavuşturduk. Ve birisini öldürmüştün de seni tasadan kurtarmış, ardından da seni ciddi sınavlardan geçirmiştik. Bu sebeple yıllarca Medyen halkının arasında kaldın. Sonra mukadder olduğu üzere buraya geldin ey Musa. Ben seni kendim için seçip yetiştirdim. Sen ve kardeşin mucizelerimle gidin. Beni anmakta gevşeklik göstermeyin. İkiniz beraber Firavun'a gidin. Çünkü o sınırı çok aştı. Yine de ona söyleyeceklerinizi yumuşak bir üslupla söyleyin. Ola ki aklını başına toplar veya içine bir korku düşer. Ey Rabbimiz dediler. Doğrusu onun bize karşı ileri gitmesinden veya daha da azmasından endişe ediyoruz. Allah buyurdu. Korkmayın. Bilin ki ben sizinle beraberim. İşitirim, görürüm. Ona gidip deyin ki, biz senin Rabbinin elçileriyiz. Artık İsrailoğullarını bırak bizimle gelsinler. Onlara eziyet etme. Sana Rabbinden bir mucize getirdik. Esenlik doğru yolu izleyenlerin olacaktır. Bize vahyolunmuştur ki azap, asıl peygamberleri yalanlayıp yüz çevirenlerin başına gelecektir. Firavun, sizin Rabbiniz de kimmiş ey Musa dedi. Musa, bizim Rabbimiz her şeye özüyle ve biçimiyle varlık veren, sonra da işin yolunu yordamını gösterendir diye cevap verdi. Firavun, peki dedi, gelip geçen nesillerin durumu ne olacak? Musa, onlar hakkındaki bilgi Rabbimin katındaki bir kitaptadır. Rabbim ne yanılır ne unutur dedi. Yeryüzünü sizin için bir beşik yapan, onda size yollar açan,

Uçan ve gökten su indiren O'dur. Onunla her çeşitten çift çift bitkiler çıkardık. Kendiniz yiyin, hayvanlarınızı da otlatın. Kuşkusuz bunlarda akıl sahiplerinin çıkaracağı dersler vardır. Sizi ondan yarattık, yine ona döndüreceğiz. Ve sonra oradan bir defa daha çıkaracağız. Andolsun ona bütün kanıtlarımızı gösterdik. Fakat o yalan saydı ve kabule yanaşmadı. Dedi ki, ey Musa, yaptığın sihirle bizi yurdumuzdan çıkarmak için mi geldin? Biz de sana benzeri bir sihirle mutlaka karşılık vereceğiz. Şimdi sen aramızda senin de bizim de caymayacağımız uygun bir yerde buluşma zamanı belirle. Musa, buluşma zamanınız şenlik günü ve ahalinin toplanacağı kuşluk vakti olsun dedi. Bunun üzerine Firavun dönüp gitti. Bütün tedbirlerini aldı. Sonra sihirbazlarıyla geldi. Musa onlara şöyle dedi. Yazıklar olsun size. Allah'a karşı yalan uydurmayın. Yoksa ağır bir cezayla kökünüzü kazır. İftira eden mutlaka perişan olur. Bunun üzerine yapacakları işi aralarında tartıştılar ve konuşmalarını gizli tutmaya çalıştılar. Şöyle diyorlardı. Bunlar sizi sihirleriyle yurdunuzdan çıkarmak ve tuttuğunuz örnek yolu ortadan kaldırmak isteyen iki sihirbazdan başka bir şey değil. O halde siz de bütün hilelerinizi birleştirin ve saf düzeninde gelin. Bugün üstün gelen kendini kurtarmıştır. Dediler ki, ey Musa, ya sen at yahut ilk atan biz olalım. O, hayır, siz atın dedi. Bir de baktı ki, onların ipleri ve sopaları yaptıkları sihirden ötürü kendisine doğru akıp geliyor gibi görünüyor. Musa birden içinde bir korku duydu. Korkma dedik. Üstün gelecek olan kesinlikle sensin. Sağ elindekini at da onların yaptıklarını yalayıp yutsun. Onların yaptığı sihirbaz hilesinden ibaret. Sihirbazsa amacı ne olursa olsun başarıya ulaşamaz. Sonunda sihirbazlar secdeye kapandılar ve biz Musa ile Harun'un Rabbine iman ettik dediler. Firavun şöyle çıkıştı. Ben size izin vermeden ona inandınız öyle mi? Anlaşılıyor ki o size sihri öğreten büyüğünüzdür. Ama ahdim olsun ben de sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve sizi hurma dallarına asacağım. Böylece hangimizin cezasının daha şiddetli ve kalıcı olduğunu anlayacaksınız. Onlar şu cevabı verdiler. Bize gelen bunca apaçık kanıtlara ve bizi yaratana karşı asla seni tercih edemeyiz. Artık sen neye hükmedeceksen et. Ama sen ancak bu dünya hayatında hükmünü geçirebilirsin. Hatalarımızdan ve bize zorla yaptırdığın sihirden ötürü bizi bağışlaması için Rabbimize kesin olarak iman ettik. Hayırlı ve sürekli olan Allah'tır. Kim Rabbine günahkar haliyle varırsa bilsin ki cehennem onu beklemektedir. Orada ne ölür ne de düzgün yaşar. Dünya ve ahirete yararlı işler yapmış bir mümin olarak onun huzuruna çıkan kimseler içinse üstün dereceler vardır. İçinde ebedi olarak kalacakları, altından ırmaklar akan Adn cennetleri. İşte günahlardan arınanların ödülü budur. Musa'ya şöyle vahyetmiştik. Kullarımı geceleyin yola çıkar. Yetişecekler diye korku ve endişe duymaksızın, onlara denizde kupkuru bir yol aç. Derken Firavun askerleriyle onların peşine düştü. Ama deniz onları amansızca sarıverdi. Firavun kavmini saptırmış, doğru yolu göstermemişti. Ey İsrailoğulları!

Böylece sizi düşmanınızdan kurtardık ve Tur'un sağ tarafında sizinle sözleştik. Size kudret helvası ve bıldırcın gönderdik. Size rızık olarak verdiğimiz iyi ve temiz şeylerden yiyin. Ama bunda ölçüyü aşmayın. Yoksa gazabıma uğrarsınız. Kim gazabıma uğrarsa artık uçuruma yuvarlanmış demektir. Şu da bilinmeli ki ben tövbe edip yürekten inanan ve iyi işler yapan, sonra da doğru yolda sebat eden kimselere karşı çok bağışlayıcıyım. Allah buyurdu ki, seni halkından aceleyle ayrılmaya sevk eden neydi ey Musa? Şöyle cevap verdi. Onlar da benim izimdeler. Benden hoşnut olasın diye sana gelmekte acele ettim ey Rabbim. Allah fakat dedi. Biz senden sonra kavmini sınadık ve Samiri onları yoldan çıkardı. Bunun üzerine Musa öfkeli halde ve hayıflanarak kavmine döndü. Şöyle dedi. Ey kavmim! Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmamış mıydı? Peki size bu süre çok mu uzun geldi? Yoksa Rabbinizin gazabına uğramak istediniz de onun için mi bana verdiğiniz sözden döndünüz? Şöyle cevap verdiler. Sana verdiğimiz söze bilerek ve isteyerek aykırı davranmış değiliz. Fakat şu kavmin, Mısır halkının ziynet eşyalarından bir kısmını yüklenmiştik. Onları haram diye ateşe attık. Çünkü Samiri de aynı şekilde atmıştı. Derken onlara böğürebilen bir buzağı heykeli yaptı. Ona uyanlar, işte bu sizin de ilahınız, Musa'nın da ilahıdır. Fakat o bunu unuttu dediler. Peki görmüyorlar mıydı ki o heykel kendilerine bir sözle karşılık veremiyordu. Onlara zarar veremediği gibi fayda da sağlayamıyordu. Gerçek şu ki daha önce Harun onlara, ey kavmim siz bununla sınanmaktasınız. Kuşkusuz sizin Rabbiniz o Rahman'dır. O halde bana uyun ve emrime itaat edin demişti. Şöyle cevap verdiler. Musa yanımıza dönünceye kadar ona tapmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Musa dönünce dedi ki, ey Harun, onların saptıklarını gördüğünde beni izleyip gelmekten seni alıkoyan neydi? Yoksa emrime isyan mı ettin? O şöyle cevap verdi. Ey anamın oğlu, sakalımı saçımı çekme. Emin ol ki ben senin sözüme riayet etmediğinde İsrailoğullarının arasına ayrılık soktun diyeceğinden endişelenmiştim. Musa sordu. Peki senin zorun neydi ey Samiri? Ben onların görmediklerini gördüm. Bu yüzden elçinin izinden bir avuç avuçladım ve onu attım. Nefsim beni böyle yapmaya itti diye cevap verdi. Musa şöyle dedi. Haydi git. Artık hayatın boyunca sana düşen bana dokunmak yok demekten ibarettir. Ve bil ki asla kaçıp kurtulamayacağın bir hesap günü de seni beklemektedir. Şimdi şu tapıp durmakta olduğun ilahına bir bak. Biz onu iyice yakacağız. Sonra da un ufak edip denize savuracağız. Sizin yegane ilahınız o Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. O ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. İşte böylece geçmiştekilerin haberlerinden bir kısmını sana anlatıyoruz. Kuşkusuz sana katımızdan bir zikir, Kur'an verdik. Kim ondan yüz çevirirse bilsin ki kıyamet günü sırtında ağır bir yükle huzurumuza gelecektir. Ebedi olarak o yükün altında kalacaklardır. Kıyamet günü bu onlar için ne kötü bir yüktür. O gün sura üfürülür ve günahkarları o gün gözleri göğermiş olarak toplarız. 10 günden fazla kalmadınız diyerek aralarında fısıldaşırlar.
İçlerinden en aklı başında olanı, "Hayır, ancak bir gün kaldınız," der. Halbuki söyledikleri şeyi en iyi biz biliriz. Sana dağları soruyorlar. De ki, "Rabbim onları un ufak edip savuracak. Yerlerini dümdüz, bomboş bırakacak. Orada artık ne bir kıvrım ne de bir tümsek görürsün. O gün herkes çağırıcıya uyar. Ondan kaçıp kurtulma imkanı yoktur. Rahman'ın heybetinden sesler kısılmıştır. Artık çok hafif sesler dışında bir şey işitemezsin. O gün Rahman'ın izin verdiği ve sözünden hoşnut olduğu kimseler müstesna, şefaatin bir yararı olmaz. Onların önlerinde ve arkalarında olanı o bilir. Onların bilgisi ise onu kuşatamaz. Diri ve her şeyin varlığı kendine bağlı olan Allah'ın huzurunda yüzler, başlar hicabla eğilmiştir. Zulmü yüklenmiş olansa hüsrana uğramıştır. Mümin olarak dünya ve ahiret için yararlı işler yapan kimseye gelince, o ne büsbütün hatta ne de kısmen haksızlığa uğramaktan korkar. İşte, sakınsınlar yahut hatırlamalarını sağlasın diye onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve onda uyarılarımıza tekrar tekrar yer verdik. Gerçekliğinde şüphe bulunmayan, her şeye hükümran olan Allah yüceler yücesidir. Sana vahyi tamamlanmadan Kur'an'ı okumada aceleci davranma ve "Rabbim, ilmimi arttır," de. Biz daha önce Adem'den söz almıştık. Fakat o unuttu. Biz onda yeterli bir kararlılık görmedik. Meleklere, "Adem'e secde edin," dedik. Onlar da secde ettiler. Sadece iblis direndi. Bunun üzerine, "Ey Adem," dedik. "Bil ki bu senin de eşinin de düşmanıdır. Sakın sizi cennetten çıkarmasın. Yoksa mutluluğu yitirirsin. Burada sana acıkmak da, çıplak kalmak da yok. Yine burada susuzluk çekmezsin ve sıcaktan bunalmazsın." Derken şeytan şöyle diyerek onun kafasını karıştırdı. "Ey Adem, sana sonsuzluk ağacının ve son bulmayacak bir hükümranlığın yolunu göstereyim mi?" Nihayet ikisi de o ağaçtan yediler. Bunun üzerine mahrem yerleri kendilerine göründü. Üstlerini cennet yaprağıyla örtmeye çalıştılar. Böylece Adem Rabbine karşı gelmiş ve yolunu şaşırmıştı. Sonra Rabbi onu seçkin kıldı. Tövbesini kabul etti ve doğru yola yöneltti. Şöyle buyurdu: "İkiniz birden inin oradan, birbirinize düşman olarak. Size benden bir hidayet geldiğinde bilesiniz ki hidayetime uyan artık ne sapar ne de bedbaht olur. Kim de beni anmaktan yüz çevirirse mutlaka sıkıntılı bir hayatı olacaktır ve onu kıyamet günü kör olarak haşrederiz. O der ki, 'Ey Rabbim, beni niçin kör olarak haşrettin? Halbuki daha önce gören biriydim.' Allah buyurur, 'İşte böyle. Sana ayetlerimiz geldiğinde onları unutmuştun. Bugün de aynı şekilde sen unutuluyorsun. Hak'tan sapan ve Rabbinin ayetlerine inanmayanları işte böyle cezalandırırız. Hiç kuşkusuz ahiretteki ceza daha şiddetli ve daha kalıcıdır. Kendilerinden önceki nice nesilleri helak etmiş olmamız onları hala yola getirmedi mi? Oysa onların yurtlarında dolaşıp duruyorlar. Kuşkusuz bunlar da akıl sahiplerinin çıkaracağı dersler vardır. Eğer Rabbin tarafından daha önce söylenmiş bir söz ve belirlenmiş bir vade olmasaydı,

0: hemen yakalarına yapışılırdı. Sen onların söylediklerine sabret. Güneşin doğmasından önce de, batmasından önce de Rabbini övgüyle tesbih et. Yine gecenin bazı vakitlerinde ve gündüzün iki ucunda da tesbih et ki hoşnutluğa erişesin. Sakın kendilerini sınamak için onların bir kesimini yararlandırdığımız dünya hayatının çekiciliğine göz dikme. Rabbinin sana verdiği nimetler daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Aile fertlerine namazı emret. Kendin de bunda kararlı ol. Senden rızık istemiyoruz. Asıl biz seni rızıklandırıyoruz. Mutlu gelecek, günahlardan sakınanların olacaktır. O, Rabbinden bize bir mucize getirseydi ya, dediler. Peki önceki sahifelerde bulunan açık kanıt onlara gelmiş değil mi? Eğer biz bundan önce onları bir azapla helak etmiş olsaydık, mutlaka şöyle diyeceklerdi. Ey Rabbimiz, bize bir peygamber gönderseydin de şu zillet ve rezillik başımıza gelmeden önce ona uymuş olsaydık. De ki, herkes beklemekte. Siz de bekleyin bakalım. Doğru yolda yürüyenler kimmiş ve hidayete erenler kimmiş, yakında anlayacaksınız.
1: Kehf suresi 75 ila 110. ayetlerle Meryem ve Taha surelerinin yer aldığı 16. cüzün mealini dinlediniz.
2: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren İbrahim Bildir.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
4: Aşr-ı Şerif. Halit İnci. Yunus Suresi 5 ila 10. ayeti kerimeler.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneşi aydınlatıcı, ayı ise aydınlık yapan, yılların sayısını ve hesaplamayı bilesiniz diye ona menziller belirleyen O'dur. Allah bütün bunları hikmet ve fayda esasına göre yarattı. Bilme kabiliyetinde olanlar için de ayetlerini detaylı bir şekilde gözler önüne seriyor. Gece ile gündüzün farklı olmasında, Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı bunca varlıkta, ona saygısızlıktan sakınanlar için büyük işaretler vardır. Bize kavuşma ümidi taşımayanlar, dünya hayatıyla yetinip onunla mutlu ve huzurlu olanlar, kanıtlarımıza aldırış etmeyenler var ya, hak ettikleri için onların yeri ateştir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, Rableri onlara inanmaları sebebiyle yol gösterir. Nimetlerle dolu cennetlerde onların bulundukları yerin altından ırmaklar akar. Orada onların duaları, "Sen bütün noksan sıfatlardan uzaksın Allah'ım." karşılıklı iyi dilekleri de selam şeklinde olacaktır. Duaları da alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun diyerek son bulur. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an'ın temel konuları.

Diyanet Radyo'dan, Diyanet Kur'an Radyo'dan herkese merhaba. Kur'an'ın temel konularından 3 mesajı sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bugün 17. cüzdeyiz. Müminlerin dostu ve destekçisi Allah, peygamber ve müminlerdir. Peygamberin yolunu ve sünnetini terk edenler, dinlerini parçalarlar ve tahrif ederler. Hac, insanlara peygamber yolunu yeniden hatırlatan ve onları eğiten evrensel bir ibadettir. 17. cüzde, Enbiya ve Hac surelerinin tamamı bulunmaktadır. Bu cüzdeki 3 temel konunun ilki, Allah dostları. Allah, peygamberlerin ve kendisinin yolunda çalışan müminlerin dostudur, destekçisidir. Enbiya suresi, peygamberlerin mücadeleleri ve Allah'ın hakimiyetinden bahseder. Surenin girişinde peygamberlere tavır alanların durumu anlatılır. Daha sonra peygamberlerin mücadeleleri ve kurtuluş örnekleri aktarılır. Hazreti İbrahim tevhid mücadelesi ve ateşten kurtuluşu, Hazreti Lut tevhid mücadelesi ve azaptan kurtuluşu, Hazreti Nuh tevhid mücadelesi ve tufandan kurtuluşu, Hazreti Eyüp ve sabrıyla sıkıntıdan kurtuluşu, Hazreti Yunus mücadelesi ve cezadan kurtuluşu, Hazreti Zekeriya'nın soyunun Hazreti Yahya ile devam etmesi, Hazreti Meryem'in soyunun Hazreti İsa ile devam etmesi. İşte bunlar İslam ümmetinin tarihsel sürecidir. ...17. cüzün ikinci konusuysa peygamber sonrası durum. Enbiya suresinde ise peygamberlerden sonra ümmetlerinin halleri aktarılır. Dinlerini parçaladılar, tahrif ettiler. Salih amel işleyenler ve sapmayanlar kurtuldu. Sapanlar dünya ve ahirette cezalandırıldı. 17. cüzün üçüncü ve son konusu haccın evrenselliği konusudur. Hac, insanlara peygamberler yolunu gösteren ve onları eğiten evrensel bir ibadettir. Hac suresinde Allah'ın yeryüzündeki sembollerini anlamamız ve onlara karşı saygılı olmamız istenir. Kâbe, tevhidin sembolüdür. Safa ile Merve, fedakarlığın sembolüdür. Kurban, Allah'a yaklaşmanın sembolüdür. Surenin başında insanlar takvaya, yani sorumluluk bilincine çağrılır, ölüm ve hayat üzerinde düşünmeleri istenir. Daha sonra yoğun bir şekilde hac ibadeti, tevhid inancı, Hazreti İbrahim'den bugüne kadar Kabe'nin konumu ve önemi, hacda kesilen kurbanlarla ilgili hükümler, Allah için yaşamanın ve mücadele etmenin önemi anlatılır. Bu surede secde ayeti de bulunmaktadır. Rabbimizin bütün emirlerine boyun büktüğümüzü ve itaat ettiğimizi secdeyle göstermemiz istenir. İbni Mesud şöyle dedi. Hac suresi içinde secde emri olduğu halde Resulullah'a inen ilk suredir. Allah Resulü sureyi okuduktan sonra secde yaptı ve insanlar da secde yaptılar. Secde Allah'a kulluğun zirvesi ve itaatin bir sembolüdür. Bir sonraki cüzümüz 18. cüz. Görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Ferruh Muştuer, Şükrü Asıleren, Alpcan Çelik, Bünyamin Topçuoğlu. Meali seslendiren Timur Çayır.
1: Cüz. Dinleyeceğiniz bu cüzde Enbiya ve Hac sureleri yer almaktadır. Hac suresi 18. ayette tilavet secdesi vardır.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

O olsa olsa bir şairdir. Böyle değilse bize öncekilere gönderilenin benzeri bir mucize getirsin. Bunlardan önce helak ettiğimiz hiçbir yerin halkı iman etmemişti. Şimdi aynı yolu tutan bunlar mı iman edecekler? Senden önce de ancak kendilerine vahyettiğimiz kimseleri peygamber olarak gönderdik. Eğer bilmiyorsanız kitaplar hakkında bilgi sahibi olanlara sorun. Onları yiyip içmez bir beden kılmadık. Ölümsüz de değillerdir. Sonra onlara verdiğimiz sözü yerine getirdik. Böylece hem onları hem de dilediğimiz kimseleri kurtuluşa erdirdik. Haddi aşanları ise helak ettik. Andolsun, size içinde sizin için öğüt bulunan bir kitap indirdik. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Biz halkı zulme sapmış nice ülkeyi yerle bir ettik. Arkasından da başka topluluklar vücuda getirdik. Azabımızı hissettiklerinde bakarsın ki yerlerinden kaçıyorlar. Kaçmayın. İçinde bulunduğunuz refaha ve yurtlarınıza dönün. Herhalde sorgulanacaksınız denildiğinde, vay başımıza gelenlere. Gerçekten biz zalim insanlarmışız derler. Biz kendilerini biçilmiş ekine, sönmüş ateşe çevirinceye kadar bu yakınmaları sürüp gider. Biz gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık. Eğer bir eğlence edinmek isteseydik, onu kendi katımızdan edinirdik. Bunu asla yapmayız. Bilakis biz hakkı batılın başına çarparız da onun işini bitirir. Bir de bakarsınız ki batıl yok olup gitmiştir. Allah'a yakıştırdığınız sıfatlardan dolayı yazıklar olsun size. Göklerde ve yerde olanlar hep ona aittir. Onun huzurunda bulunanlar ona ibadet etme hususunda ne büyüklenirler ne de yorulurlar. Onlar bıkıp usanmaksızın gece gündüz Allah'ı tenzih ederler. Yoksa onlar yeryüzünden bir takım ilahlar edindiler de ölüleri bunlar mı diriltecek? Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar bulunsaydı kesinlikle yerin göğün düzeni bozulurdu. Demek ki arşın Rabbi olan Allah onların yakıştırdıkları sıfatlardan münezzehtir. Allah yaptığından sorumlu tutulamaz. Onlarsa sorguya çekileceklerdir. Yoksa ondan başka bir takım ilahlar mı edindiler? De ki, hadi delilinizi getirin. İşte benimle beraber olanların söylediği, işte benden öncekilerin söylediği. Hayır, onların çoğu hakkı bilmezler. Bunun için de inatla yüz çevirirler. Senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki, ona benden başka ilah yoktur, şu halde bana kulluk edin diye vahyetmiş olmayalım. Böyleyken bazıları Rahman evlat edindi dediler. Haşa, o bundan münezzehtir. Bilakis o evlat dedikleri lütuf ve ihsana mazhar olmuş kullardır. Onun sözünün önüne geçmezler. Sadece onun emriyle hareket ederler. Allah onların önlerindekini de arkalarındakini de, bildiklerini de bilmediklerini de bilir. Onlar Allah'ın razı olduklarından başkasına şefaat edemezler ve Allah korkusundan titrerler. Onlardan biri, ilah o değil benim diyecek olsa ki demez. Biz onu da cehennemle cezalandırırız. Zalimleri böyle cezalandırırız. İnkar edenler, gökler ve yer bitişikken onları ayırdığımızı ve her canlıyı sudan yarattığımızı görmezler mi? Hala inanmayacaklar mı? Yeryüzünde onları sarsmasın diye sağlam dağlar yerleştirdik. Kolayca yolları bulabilsinler diye orada vadiler, yollar açtık. Gökyüzünü korunmuş bir tavan yaptık. Onlarsa gökyüzünün işaretlerine

çevirmektedirler. O geceyi, gündüzü, güneşi, ayı yaratandır. Her biri bir yörüngede yüzmektedir. Senden önce de hiçbir insana ölümsüzlük vermedik. Şimdi sen ölürsen, onlar ebedi mi kalacaklar? Her can ölümü tadacaktır. Denemek için sizi kötü ve iyi durumlarla imtihan ederiz. Sonunda bize geleceksiniz. İnkar edenler seni gördükleri zaman, Rahman'ın kitabını inkar edenlerin ta kendileri olarak, ilahlarınızı diline dolayan bu mu diye mutlaka seninle alay ederler. İnsan aceleci olarak yaratılmıştır. Size ayetlerimi göstereceğim. Benden acele istemeyin. Eğer doğru söylüyorsanız bu tehdit ne zaman gerçekleşecek diye soruyorlar. İnkar edenler yüzlerinden ve sırtlarından ateşi savamayacakları, kendilerine yardım da edilmeyeceği zamanı bilselerdi böyle acele etmezlerdi. Bilakis onlara kıyamet ansızın gelecek ve onları şaşkına çevirecek. Artık ne onu geri çevirebilecekler ne de kendilerine süre verilecektir. Kuşkusuz senden önceki peygamberlerle de alay edilmişti. Ama sonunda o alay konusu ettikleri şey onlarla alay edenlerin tepelerine biniverdi. De ki, azap etmek istediğinde gece gündüz Rahman'a karşı sizi kim koruyabilir? Yine de onlar Rablerini hatırlamaya yanaşmıyorlar. Yoksa kendilerini bize karşı savunacak bir takım ilahları mı var? Onlar ne kendilerini koruyabilirler ne de tarafımızdan destek görürler. Oysa biz onları da atalarını da nimetlerimizden faydalandırdık. Hatta bu ömürleri boyunca sürüp gitti. Şimdi bizim yeryüzünü etrafından nasıl eksiltip durduğumuzu görmüyorlar mı? Şu halde üstün gelen onlar mı? De ki, ben sizi ancak vahiy ile uyarıyorum. Fakat vicdanı sağır olanlar, uyarılsalar da bu çağrıyı duymazlar. Andolsun, onları Rabbinin azabından bir esinti yoklasa, muhakkak ki, vah bize, hakikaten biz kendimize kötülük etmişiz, derler. Biz kıyamet günü için adalet terazileri kurarız. Artık kimseye hiçbir şekilde haksızlık edilmez. Yapılan bir hardal tanesi kadar dahi olsa onu getirir ortaya koyarız. Hesap görücü olarak biz yeteriz. Andolsun ki Musa ve Harun'a günahtan sakınan, görmedikleri halde Rablerinden korkan ve kıyametin kaygısını taşıyanlar için bir ayırma ölçütü, bir ışık, bir hatırlatıcı kaynak, bir kitap verdik. İşte bu Kur'an da bizim indirdiğimiz bereketli bir hatırlatıcı bilgi kaynağıdır. Şimdi siz onu inkar mı ediyorsunuz? Biz daha önce İbrahim'e doğru düşünme yeteneği vermiştik. Biz onu biliyorduk. O babasına ve kavmine, şu kendilerine tapmakta olduğunuz heykeller de ne oluyor diye sormuştu. Onlar da atalarımızı bunlara tapar bulduk diye cevap vermişlerdi. İbrahim, doğrusu siz de atalarınız da açık bir sapkınlık içindesiniz dedi. Onlar da bize gerçeği mi getirdin yoksa bizimle oyun mu oynuyorsun diye sordular. İbrahim şöyle cevap verdi. Hayır, sizin Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir. Onları O yaratmıştır. Ben de bunu ikrar edenlerdenim. Sonra içinden şöyle geçirdi. Allah'a yemin ederim ki siz ayrılıp gittikten sonra putlarınıza bir oyun oynayacağım. Onlar gidince İbrahim putları paramparça etti. Belki ona başvururlar diye büyük putu bıraktı. Dönüp durumu gören putperestler, "Bunu ilahlarımıza kim yaptı? Muhakkak o zalimlerden biridir," dediler. Bazıları,
İbrahim denen bir gencin bunları diline doladığını işitmiştik deyince, o halde onu hemen insanların önüne getirin, belki birileri şahitlik eder dediler. Bunu ilahlarımıza sen mi yaptın ey İbrahim diye sordular. İbrahim hayır dedi. Bu işi şu büyükleri yapmıştır. Konuşabiliyorlarsa onlara sorun. Sonra kendi kendilerine dönüp, asıl haktan ayrılanlar sizlersiniz dediler. Sonra yine başlarını öne eğerek, bunların konuşamayacağını pekala biliyorsun dediler. İbrahim, öyleyse Allah'ı bırakıp da size ne fayda ne de zarar veremeyen şeylere mi tapıyorsunuz? Size de Allah'ı bırakıp taptığınız bu şeylere de yuf olsun. Siz aklınızı kullanmaz mısınız? Dedi. Putperestler, eğer bir şey yapacaksanız yakın onu ve böylece ilahlarınıza yardım edin dediler. Biz de ey ateş dedik. İbrahim'e serin ve zararsız ol. Sonra bir tuzak kurmak istediler. Fakat biz onları daha çok zarar eden taraf yaptık. Onu da, Lut'u da kurtarıp herkes için bereketli kıldığımız yere ulaştırdık. İbrahim'e, İshak'ı ve üstüne bir de armağan olarak Yakub'u lütfettik. Her birinin salih insan olmasını sağladık. Onları emrimiz uyarınca doğru yolu gösteren önderler yaptık ve kendilerine hayırlı işler yapmayı, namaz kılıp zekat vermeyi vahyettik. Onlar bize hep kulluk ettiler. Lut'a da hikmet ve ilim verdik. Onu çirkin şeyler yapan kasaba halkından kurtardık. Gerçekten onlar yoldan çıkmış kötü bir topluluktu. Lut'u rahmetimize kabul ettik. Çünkü o iyilerdendi. Nuh'u da hatırla. Daha önce o dua etmişti. Biz de duasını kabul edip kendisini ve yakınlarını büyük sıkıntıdan kurtarmıştık. Onu ayetlerimizi inkar eden kavminden korumuştuk. Gerçekten onlar kötü insanlardı. Bu yüzden hepsini suda boğduk. Davud'u ve Süleyman'ı da an. Bir zamanlar zarar görmüş bir ekin konusunda hüküm veriyorlardı. Bir topluluğun koyun sürüsü geceliğin başıboş bir vaziyette bu ekinin içine dağılıp ziyan vermişti. Biz de onların hükmüne tanıktık. Süleyman'ın dava konusunu iyi anlamasını sağladık. Her birine de hükmetme yeteneği ve ilim verdik. Kuşları ve tesbih eden dağları da Davud'un buyruğu altına soktuk. Bunları yapan bizdik. Ona sizin için zırh yapmayı öğrettik ki savaş darbelerinden sizi korusun. Artık şükredecek misiniz? Süleyman'ın emrine de onun isteğine göre içinde bereketler yarattığımız yere doğru esmek üzere güçlü rüzgarı verdik. Biz her şeyi biliriz. Şeytanlar cinler arasından da onun için dalgıçlık ve daha başka işler yapanlar vardı. Biz onları gözetim altında tutuyorduk. Eyyub'u da an. Hani Rabbine başıma bu dert geldi ama sen merhametlilerin en üstünüsün diye niyaz etmişti. Bunun üzerine biz tarafımızdan bir rahmet ve kulluk edenler için anılacak bir örnek olmak üzere onun duasını kabul ettik. Kendisinde dert ve sıkıntı olarak ne varsa giderdik. Ona aile efradını, ayrıca bunlarla birlikte bir mislini daha verdik. İsmail'i, İdris'i ve Zülkifl'i de yad et. Hepsi de sabreden kimselerdendi. Onları rahmetimize kabul ettik. Onlar hakikaten iyi kimselerdi. Zünnun'u da, Yunus'u da zikret. Hani öfkeli bir halde geçip gitmiş, bizim kudretimizin kendisine yetmeyeceğini zannetmişti. Sonunda karanlıklar içinde, senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni tenzih ederim, gerçekten ben kötü işler yapmışım diyerek yalvardı. Bunun üzerine duasını kabul ettik ve onu sıkıntıdan kurtardık. İşte biz
iman etmiş olanları böyle kurtarırız. Zekeriya'yı da an. Hani o Rabbine şöyle niyaz etmişti. Rabbim, geride kalanların en hayırlısı sensin. Yine de sen beni yalnız çocuksuz bırakma. Biz onun da duasını kabul ettik ve ona Yahya'yı verdik. Eşini de bunun için elverişli kıldık. Onlar hayır işlerinde koşuşurlar, umarak ve korkarak bize yalvarırlardı. Onlar bize karşı derin saygı içindeydiler. İffetini korumuş olan kadını da an. Ona ruhumuzdan üfledik. Onu ve oğlunu cümle alem için bir işaret kıldık. Gerçekten bu, tek bir din topluluğu olarak sizin ümmetinizdir. Ben de sizin Rabbinizim. Şu halde bana kulluk edin, dedik. Ama insanlar kendi aralarında birliği paramparça ettiler. Oysa hepsi bize dönecektir. Bu durumda her kim mümin olarak dünya ve ahiret için yararlı işler yaparsa çabası asla inkar edilmez. Biz onu yazmaktayız. Helak ettiğimiz bir belde için artık dönüş imkansızdır. Onlar geri dönemeyeceklerdir. Nihayet Yecüc ve Mecüc sedleri açıldığı ve onlar her tepeden akın ettiği zaman şaşmaz sözün gerçekleşmesi yaklaşmıştır. Bir de bakarsın ki inkarcıların gözleri yerinden fırlamış. Gerçekten biz bu konuda gaflet içindeymişiz. Daha da ötesi büsbütün zulme batmışız diye yakınmaktadırlar. Şüphe yok ki siz ve Allah'tan başka taptığınız ilahlar cehennem yakıtısınız. Hepiniz oraya gideceksiniz. Oysa ilah olsalardı cehenneme gitmezlerdi. Oysa hepsi orada ebedi kalacaklardır. Orada onlara sızlanıp inlemek düşer. Onlar orada başka bir şey işitmezler. Daha önce bizden en güzel sonucun vaadini almış olanlara gelince, işte onlar cehennemden uzak tutulurlar. Onlar cehennemin uğultusunu işitmezler. Canlarının istemediği nimetler içinde ebedi olarak kalırlar. En büyük dehşet bile onları tasalandırmaz. Melekler onları, İşte bu size vaat edilmiş olan mutlu gününüzdür diyerek karşılar. O dehşet

Siz hala teslim olmayacak mısınız? Eğer yüz çevirirlerse de ki, ben gerçeği hepinize aynı şekilde açıkladım. Artık size vaat olunan şey yakın mı uzak mı bilmiyorum. Şüphesiz Allah sözün açıkça söylenenini de bilir, gizli tuttuklarınızı da bilir. Bilmiyorum, belki de azabın ertelenmesi sizi denemek ve bir zamana kadar sizi dünyadan nasiplendirmek içindir. Peygamber şöyle dedi: Rabbim, adaletinle hükmünü ver. Rabbimiz Rahman'dır. Asılsız iddialarınıza karşı yardımına sığınılacak da yalnız O'dur. Hac Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Kıyamet sarsıntısı gerçekten büyük bir olaydır. Onu göreceğiniz gün, her emzikli kadın emzirdiği çocuğu unutacak, her gebe kadın karnındaki çocuğu düşürecektir. Ve insanları sarhoş olmadıkları halde sarhoş gibi göreceksin. Çünkü Allah'ın azabı, kıyametin dehşeti çok çetindir. Hal böyleyken insanlardan öyleleri vardır ki, bilgisi olmaksızın Allah hakkında tartışır ve her asi şeytanın peşine takılır. Şeytan hakkında şöyle yazılmıştır: Her kim şeytanı dost edinirse, o da onu yoldan çıkaracak ve alevli ateşin azabına sürükleyecektir. Ey insanlar! Öldükten sonra dirileceğinizden kuşku duyuyorsanız şunu unutmayın ki, biz sizi topraktan, sonra nutfeden, sonra alakadan, sonra belli belirsiz et parçasından yarattık ki size kudretimizi açıkça gösterelim. Ve biz dilediğimizin rahimlerde belirli bir vakte kadar kalmasını sağlarız. Sonra sizi bebek olarak çıkarırız ki daha sonra yetişkinlik çağınıza erişesiniz. İçinizden kimi erken vefat ettirilirken, kimi de önceden bildiklerini bilmez hale gelinceye kadar ömrün en düşkün çağına eriştirilir. Öte yandan yeryüzünü kupkuru ve cansız görürsün. Üzerine yağmur indirdiğimizde ise bir de bakarsın ki canlanıp kabarır ve her cinsten güzel bitkiler çıkarır. Bu böyledir. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. O ölüleri diriltir ve onun her şeye gücü yeter. Kıyamet vakti şüphe yok ki gelip çatacaktır. Ve Allah kabirde yatanları diriltecektir. İnsanlar içinde öyleleri vardır ki, bilgisi, kılavuzu ve aydınlatıcı bir kitabı olmadığı halde, büyüklük taslayarak başkalarını Allah yolundan saptırmak için Allah hakkında tartışır durur. Onun dünyadaki payı rezil rüsva olmaktır. Kıyamet gününde ise ona yakıcı ateşin azabını tattıracağız. Ona şöyle denilecek: Bu senin kendi ellerinle önceden yapıp ettiklerinden dolayıdır. Yoksa Allah kullarına asla zulmetmez. Yine insanlar içinde kimileri vardır ki Allah'a şartlı olarak kulluk eder. Öyle ki kendisine bir iyilik denk gelirse bundan pek memnun kalır. Ama başına bir imtihan sıkıntısı gelse hemen yüz çevirir. Böyleleri dünyasını da ahiretini de yitirmiştir ve apaçık hüsran işte budur. Allah'ı bırakıp kendisine ne zarar ne de yarar sağlayabilen şeylere yalvarıp yakarır. Sapkınlığın en uç noktası da işte budur. Bir de o, zararı yararından daha yakın olan varlıklara yalvarıp yakarır. O ne kötü bir dost ve ne kötü bir arkadaştır. Allah, iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları altından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Şüphesiz Allah dilediğini yapar. Her kim Allah'ın ona, peygamberine dünyada da ahirette de asla yardım etmeyeceğini düşünüyorsa, bir çaresini bulup,

göğe uzansın da ona yapılan yardımı kessin. Sonra baksın, bulduğu çare öfkelendiği şeyi ortadan kaldırabilecek mi? İşte böylece biz onu apaçık ayetler olarak indirdik. Kuşkusuz Allah dilediğini doğru yola iletir. Gerçek şu ki iman edenler, Yahudiliği benimseyenler, Sabiiler, Hristiyanlar, Mecusiler ve şirke sapanların her biri hakkındaki hükmünü Allah kıyamet günü verecektir. Şüphesiz Allah her şeye tanıktır. Görmez misin göklerde ve yeryüzünde bulunanlar, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanların birçoğu hep ona secde etmektedir. Niceleri de azabı hak etmiştir. Allah'ın hakir kıldığı kimseyi onurlandırabilecek birisi yoktur. Kuşkusuz Allah dilediğini yapar. Şu ikisi Rableri hakkında çekişip duran iki taraftır. Bunlardan inkarcı olanlar için ateşten giysiler biçilmiştir. Başlarının üstünden de kaynar su dökülecektir. Bunlarla karınlarının içindekiler ve derileri eritilir. Onlar için bir de demirden sopalar vardır. Isıraptan ötürü oradan çıkmaya her teşebbüs ettiklerinde oraya geri döndürülecekler ve onlara tadın bakalım bu yakıcı azabı denilecek. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlarıysa Allah altından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Onlar orada altın bilezik ve incilerle süsleneceklerdir. Orada onların giysileri de ipektir. Onlar sözün güzeline yöneltilmişler ve övgüye en layık olan Allah'ın yoluna iletilmişlerdir. İnkar edenlere insanları Allah yolundan ve yerli olsun dışarıdan gelmiş olsun bütün insanlar için ibadet yeri yaptığımız Mescid-i Haram'dan alıkoyanlara ve her kim orada zulmederek haktan saparsa ona elem veren bir azap tattırırız. İbrahim'i Beytullah'ın bulunduğu yere yerleştirdiğimizde şöyle demiştik. Bana hiçbir şeyi ortak koşma. Tavaf edenler, kıyamda duranlar, rükûa ve secdeye varanlar için evimi tertemiz tut. İnsanlara hac ibadetini duyur. Gerek yaya olarak, gerekse yorgun argın develer üzerinde uzak yollardan gelerek sana ulaşsınlar. Böylece kendileri için faydalı olan şeyleri açık seçik görsünler ve Allah'ın onlara rızık olarak verdiği belirlenen günlerde kesecekleri kurbanlık hayvanlar üzerine onun adını ansınlar. Artık onlardan hem kendiniz yiyin hem de sıkıntı içindeki yoksulları doyurun. Sonra kalan hac fiillerini tamamlayıp temizlensinler, adaklarını yerine getirsinler ve o kadim evi, Kabe'yi tavaf etsinler. Yapılması gereken işte budur. Kim Allah'ın koyduğu yasaklara saygı gösterirse, bu Rabbi katında kendisi için çok hayırlı olur. Size vahiy ile haramlığı bildirilenlerin dışındaki hayvanları yemeniz helal kılınmıştır. Öyleyse pislikten, yani putlardan uzak durun ve asılsız sözden de kaçının. Bunları Allah'ın birliğine, şirke sapmadan iman etmiş olarak yapın. Allah'a ortak koşan kişi, gökten düşüp parçalanan ve kuşların kapıştığı yahut rüzgarın ücra bir yere sürüklediği nesnelerden farksızdır. Evet, bu böyledir. Kim Allah'a ait nişanelere saygılı davranırsa, bu kalplerin takvalı olmasındandır. Onlarda sizin için belirli süreye kadar yararlar da vardır. Nihayet varacakları yer o kadim evdir. Biz her ümmete kurban kesmeyi meşru kıldık ki, kendilerine rızık olarak verdiğimiz kurbanlık hayvanlar üzerine Allah'ın adını ansınlar. Sonuç itibariyle hepinizin mabudu tek bir ilahtır. Şu halde yalnız ona teslimiyet gösterin. Sen de Allah'ın buyruklarına içtenlikle teslimiyet gösteren kimseleri

0: müjdele. Onlar öyle kimselerdir ki Allah anıldığında kalpleri titrer. Başlarına gelen musibetlere sabrederler. Namazlarını özenle kılarlar. Ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan Allah yolunda harcarlar. Biz o büyükbaş hayvanları da Allah'ın size nişanelerinden kıldık. Sizin için onlarda nice yararlar vardır. Onlar kesim için sıraya dizildiklerinde üzerlerine Allah'ın adını anın. Cansız halde yere serildiklerinde ise onlardan hem kendiniz yiyin hem de ihtiyacını gizleyen ve gizlemeyen yoksulları doyurun. İşte onları şükredesiniz diye sizin istifadenize verdik. Onların ne etleri Allah'a ulaşır ne de kanları. Ona ulaşacak olan sadece sizin takvanızdır. İşte Allah onları sizin istifadenize verdi ki size doğru yolu göstermesinden ötürü onu tazimle anasınız. İyilik yolunu tutanları müjdele. Biliniz ki Allah iman edenleri korur. Şu da muhakkak ki Allah hiçbir haini, hiçbir nankörü sevmez. Saldırıya uğrayanlara zulme maruz kaldıkları için savaş izni verildi. Allah onları muzaffer kılmaya elbette kadirdir. Onlar sırf Rabbimiz Allah'tır dediklerinden dolayı haksız yere yurtlarından çıkarılmış kimselerdir. Eğer Allah'ın insanların bir kısmıyla diğer kısmını engellemesi olmasaydı, manastırlar, kiliseler, havralar ve mescitler ki oralarda Allah'ın adı çokça anılır, yıkılır giderdi. Allah kendi dinine yardım edenlere muhakkak yardım edecektir. Kuşkusuz Allah güçlüdür, mutlak galiptir. Onlar öyle kimselerdir ki, kendilerine bir yerde egemenlik versek namazı kılarlar, zekatı verirler, iyiliği emrederler ve kötülükten alıkoymaya çalışırlar. İşlerin sonu Allah'a varır. Şayet seni yalancılıkla itham ediyorlarsa bilesin ki, senden önce Nuh, Ad ve Semud kavimleri, İbrahim'in kavmi, Lut'un kavmi ve Medyen halkı da peygamberlerinin bildirdiklerini yalan saymışlardı. Aynı şekilde Musa da yalancılıkla itham edilmişti. Bense o inkarcılara biraz süre tanıdım ve sonra onları kıskıvrak yakaladım. Hadlerini bildirişim nasıldı bir bilsen. Nitekim zulme dalmışken helak ettiğimiz nice beldeler vardır ki, evlerinin duvarları çatıları üzerine yıkılmış, ıpıssız kalmıştır. İşte oralarda kullanılamaz hale gelmiş nice kuyular, harap olmuş nice görkemli köşk vardır. Yeryüzünde hiç dolaşmıyorlar mı ki ibret almış kalplere yahut işitmiş kulaklara sahip olsunlar? Şu bir gerçek ki gözler körleşmez. Fakat göğüslerdeki kalpler körleşir. Onlar senden azabın çabuk gelmesini istiyorlar. Allah vaadinden asla dönmez. Bilinmeli ki Rabbinin katındaki bir gün sizin saymakta olduklarınızın bin yılı gibidir. Nice belde vardır ki ahalisi zulme dalmış olduğu halde onlara biraz süre verdim, sonra onları kıskıvrak yakaladım. Dönüş yalnız banadır. De ki, ey insanlar, ben sizin için sadece apaçık bir uyarıcıyım. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar için bağışlanma ve çok değerli nimetler vardır. Ayetlerimize karşı birbirleriyle yarışırcasına çaba harcayanlarsa cehennemliktir. Senden önce hiçbir Resul ve Nebi göndermedik ki, o bir temennide bulunduğunda şeytan ille de onun arzularına bir şeyler katmaya kalkışmasın. Fakat Allah şeytanın katmaya çalıştığını iptal eder. Sonra Allah kendi ayetlerini onun kalbine sağlam olarak yerleştirir. Allah hakkıyla bilmekte, hikmetle yönetmektedir. Bunu Allah şeytanın kattığını kalplerinde hastalık bulunanlar ve yürekleri katılaşmış olanlar için sınama vesilesi kılmak için yapar. Şüphesiz zalimler derin bir ayrılığa düşmüşlerdir. Bunu bir de kendilerine ilim verilenlerin onun Rabbin tarafından gelmiş kesin gerçek olduğunu anlamaları, ona iman etmeleri ve böylece bütün kalpleriyle ona bağlanmaları için yapar. Muhakkak ki Allah iman edenleri dosdoğru bir yola iletir. İnkar edenlerse kıyamet kendilerine ansızın gelinceye veya sonu olmayan günün azabı kendilerini yakalayıncaya kadar Kur'an hakkında hep şüphe içinde kalacaklardır. O gün hükümranlık yalnız Allah'ındır. Onlar arasında hükmünü verir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapmış olanlar nimetlerle dolu cennetlerde olacaklardır. İnkar edip ayetlerimizi yalan sayanlara ise alçaltıcı bir azap vardır. Allah yolunda hicret ettikten sonra öldürülen yahut ölenlere gelince Allah onları pek güzel bir nimetle ödüllendirecektir. Allah rızık verenlerin elbette en hayırlısıdır. Allah mutlaka onları hoşnut olacakları bir yere koyacaktır. Kuşkusuz Allah hakkıyla bilendir, halimdir. Böyledir. Her kim kendisine yapılana misliyle karşılık verir, sonra yine haksız bir saldırıya uğrarsa, Allah ona mutlaka yardım eder. Allah çok bağışlayıcı, çok yarlayıcıdır. İşte böyle. Allah geceyi gündüze, gündüzü de geceye katar. Allah her şeyi işitir ve görür. Böyledir. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. Onun dışında yalvarıp taptıkları ise batılın ta kendisidir. Ve şüphe yok ki yüce olan, ulu olan yalnız Allah'tır. Görmüyor musun ki Allah gökten su indiriyor da yeryüzü yemyeşil oluveriyor. Kuşkusuz Allah latiftir, her şeyden haberdardır. Göklerde ve yerde ne varsa hep O'nundur. Şüphe yok ki kimseye muhtaç olmayan, her türlü övgüye layık olan yalnız Allah'tır. Görmüyor musun ki Allah yeryüzündekileri ve O'nun emriyle denize akıp giden gemileri sizin hizmetinize verdi. Kendi izni olmadıkça yerkürenin üzerine düşmemesi için göğü tutan da O'dur. Şüphesiz Allah insanlara çok şefkatli, çok merhametlidir. Size hayat veren, sonra sizi öldürecek ve sonra sizi diriltecek olan da O'dur. İnsan gerçekten pek nankördür. Biz her ümmet için uyacakları dini kurallar koymuşuzdur. Boşuna bu konuda seninle tartışmasınlar. Ve sen Rabbinin yoluna çağrıda bulunmaya devam et. Sen hakka götüren doğru bir yol üzerindesin. Şayet seninle yine tartışmaya çalışırlarsa şöyle de. Yapıp ettiklerinizi en iyi bilen Allah'tır. Hakkında ihtilaf edip durduğunuz hususlarda kıyamet günü Allah aranızda hükmünü verecektir. Bilmez misin ki Allah gökte ve yerde ne varsa hepsini bilir. Bunların hepsi bir kitapta kayıtlıdır. Kuşkusuz bu Allah için çok kolaydır. Onlar Allah'ı bırakıp onun kendileri hakkında hiçbir delil indirmediği ve hiç bilgi sahibi olmadıkları varlıklara tapıyorlar. O zalimlerin asla yardımcıları olmayacaktır. Kendilerine ayetlerimiz açık açık okunduğunda inkarcıların yüzlerindeki hoşnutsuzluğu hemen fark edersin. Kendilerine ayetlerimizi okuyanlara neredeyse saldıracaklar. Onlara de ki, şimdi size bundan daha vahim olanı haber vereyim mi? Cehennem. Allah onu inkar edenler için belirledi. Ne kötü bir sondur o. Ey insanlar! Size bir misal verilmekte. Dinleyin onu. Allah'tan başka kendilerine yalvarıp yakardıklarınız var ya, hepsi bunun için bir araya gelseler bile bir sinek yaratamazlar. Hatta sinek onlardan bir şey kapsa onu dahi ondan kurtaramazlar. İsteyen de aciz, kendinden istenen de. Onlar Allah'ı gereği gibi tanımadılar. Şüphesiz Allah çok güçlüdür, mutlak galiptir. Allah meleklerden de elçiler seçer, insanlardan da. Şüphesiz Allah her şeyi işitmektedir, görmektedir. Onların önlerindekini de arkalarındakini de bilir. Bütün işler Allah'a döndürülür. Ey iman edenler! Rükû edin, secdeye kapanın, Rabbinize ibadet edin. Dünya ve ahiret için faydalı işler yapın ki kurtuluşa eresiniz. Allah yolunda gerektiği gibi cihad edin. Sizi O seçti ve size din konusunda hiçbir güçlük yüklemedi. Ceddiniz İbrahim'in dininde olduğu gibi. O size hem daha önce hem de bu Kur'an'da Müslümanlar adını verdi ki peygamber size şahitlik etsin, siz de insanlara şahitlik edesiniz. Hadi namazı kılın, zekatı verin ve Allah'a sımsıkı bağlanın. Sizin Mevla'nız O'dur. O ne güzel Mevla'dır ve ne iyi yardımcıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Enbiya ve Hac surelerinin yer aldığı 17. cüzün mealini dinlediniz.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Ferruh Muştuer, Şükrü Asıleren, Alpcan Çelik, Bünyamin Topçuoğlu. Meali seslendiren Timur Çayır.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Aşr-ı Şerif. Mansur Sağır. Hucurat Suresi 6 ila 10. ayet-i kerime.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Size bir fasık bir haber getirirse, bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için o haberin doğruluğunu araştırın. Bilin ki aranızda Allah'ın elçisi bulunmaktadır. Eğer o birçok işlerde size uysaydı, sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirmiş ve onu gönüllerinize güzel göstermiş. İnkârı, fasıklığı ve İslam'ın emirlerine karşı çıkmayı da çirkin göstermiştir. İşte bunlar doğru yolda olanların ta kendileridir. Allah kendi katından bir lütuf ve nimet olarak böyle yaptı. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer inananlardan iki grup birbirleriyle savaşırlarsa, aralarını düzeltin. Eğer biri ötekine karşı haddi aşarsa, Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar haddi aşan tarafa karşı savaşın. Eğer Allah'ın emrine dönerse, artık aralarını adaletle düzeltin ve onlara adaletli davranın. Çünkü Allah adaletli davrananları sever. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. İshak Darış. Nuh Suresi 1 ila 28. ayeti kerimeler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillah.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz Nuh'u kendilerine can yakıcı bir azap gelmeden önce halkını uyar diyerek kavmine gönderdik. Şöyle dedi: Ey kavmim! Şüphesiz ben size gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım. Allah'a kulluk edin, ona karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Ki Allah bir kısım günahlarınızı bağışlasın ve size belirli bir vadeye kadar süre tanısın. Şüphesiz Allah'ın belirlediği vade geldiğinde artık ertelenmez.''

Keşke bilseydiniz. Nuh, Rabbim dedi. Doğrusu ben kavmimi gece gündüz Hakk'a çağırdım. Fakat benim yaptığım çağrı onları daha da uzaklaştırdı. Kendilerini bağışlaman için ben onları ne zaman çağırdıysam parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerini başlarına bürüdüler, ayak dirediler, kibirlendikçe kibirlendiler. Yine de ben onları açıkça çağırmaya devam ettim. Onlara açık da söyledim, yerine göre gizli de söyledim. Dedim ki, Rabbinizden bağışlanmanızı dileyin, o çok bağışlayıcıdır. Dileyin ki üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin. Mallar ve oğullar vererek sizi desteklesin, size bahçeler versin ve sizin için ırmaklar akıtsın. Ne oluyor size de Allah'ın büyüklüğünü hesaba katmıyorsunuz? Oysa O sizi türlü evrelerden geçirerek yaratmıştır. Görmüyor musunuz Allah yedi göğü birbiriyle nasıl uyumlu yaratmıştır? Onların içinde ayı bir ışık, güneşi ışık kaynağı yapmıştır. Allah sizi yerden bitirip yetiştirmiştir. Sonra sizi yine oraya döndürecek ve yeniden çıkaracaktır. Allah yeryüzünü sizin için sergi gibi döşemiştir ki onda geniş yollar edinip dolaşabilesiniz. Nuh, Rabbim dedi. Doğrusu bunlar beni dinlemediler. Malı ve çocuğu kendi ziyanını arttırmaktan başka bir şeye yaramayan kimseye uydular. Onlar çok büyük tuzaklar kurdular. Dediler ki, sakın ilahlarınızı bırakmayın. Hele Vet'ten, Suva'dan, Yegus'tan, Yevuk'tan ve Nesr'den asla vazgeçmeyin. Gerçekten de birçoklarını saptırdılar. Rabbim, sen de artık bu zalimlerin şaşkınlıklarını arttır. Günahları yüzünden tufanda boğuldular. Ardından ateşe atıldılar. Kendilerini Allah'a karşı koruyacak yardımcılar da bulamadılar. Nuh, Rabbim dedi, yeryüzünde inkarcılardan hiç kimseyi sağ bırakma. Sen onları bırakırsan kullarını saptırırlar. Günahkar, nankör nesillerden başkasını da yetiştirmezler. Rabbim, beni, annemi, babamı, inanmış olarak evime girenleri, mümin erkekleri ve mümin kadınları bağışla. Zalimleri ise daima helak et. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: İnkarcıların ahiretteki perişanlığı. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar edenler grup grup cehenneme sevk edilirler. Cehenneme vardıklarında oranın kapıları açılır ve cehennem bekçileri onlara şöyle derler: size içinizden Rabbinizin ayetlerini size okuyan ve bugününüze kavuşacağınıza dair sizi uyaran peygamberler gelmedi mi? Onlar da evet geldi derler. Fakat inkarcılar hakkında azap sözü gerçekleşmiştir. Onlara şöyle denir: İçinde ebedi kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. Büyüklük taslayanların kaçacağı yer ne kötüdür. Zümer Suresi 71 ve 72. Ayetler. İnsanoğlunun imanla küfür arasındaki tercihi, ahiretteki durumu açısından kendini iki farklı sonuca götürmektedir. Cenab-ı Allah, dünya hayatında her şeyi çift yarattığı gibi, ahirette de cennet, cehennem, ceza ve mükafat gibi çift unsurlar yaratmıştır. Dünyada fıtratı üzere hareket ederek, yaratanı ve rızık vereni tanıyan ve itaat edenle, küfrü, isyanı ve her türlü kötülüğü hüner sayan, nefsini putlaştıran, kibirlenip hakkı terk eden ve Allah'ın gönderdiği emir ve yasaklara uymayanı elbette ki Yüce Allah eşit görmeyecektir. Bilenle bilmeyen, çalışanla çalışmayan, iyilikle kötülük, doğruyla yalan, adaletle zulüm, açlıkla tokluk, aydınlıkla karanlık, savaşla barış nasıl farklıysa, imanla küfür de öyledir. Sonucu da farklı olacaktır. İnananlar ve inkar edenler, fiillerinin karşılığını görmeseydi, imtihanın anlamı kalır mıydı? Çevremizdeki her varlık ve olay, bize ilahi güç ve kuvveti, ilim, irade ve kudreti, kısacası bir yaratıcının varlığını haykırırken, sırf inadı ve kibri yüzünden inkarı tercih ederek nankörlük yapan bir kimse için cehennem, iman edip teslim olan, nefsini ve şeytanı yenmeyi başaran, iyilikler yapan, kötülüklerden kaçınan, haddini bilen bir kul için de cennetin verilmesinden daha güzel ve tabii ne olabilir? Din gününün sahibi Allah Teala, insanlık tarihi boyunca peygamberler göndererek kullarını uyarmış ve aydınlatmıştır. Bütün bu uyarılara rağmen küfürde ısrar edenlere de cehennemin hazırlandığı, adeta cehennemin onları tanıyıp karşılarcasına kapılarının açıldığı ve cehennem bekçilerinin bu kimselere hangi nedenle bu kötü duruma geldiklerini bildirdiği zikrettiğimiz ayetlerinde anlatılmaktadır. O gün artık ehli küfrün tutacak dalı kalmamıştır. Vardıkları yerin geri dönüşü de yoktur. Rablerine yakaracak yüzleri de kalmamıştır. Gerçeği anlamışlar, iş işten geçmiştir. Muhatapları cehennem bekçilerinden ibarettir. Onlara yakarma ihtiyacı duyarlar ve şöyle derler: ateşte olanlar cehennem bekçilerine, Rabbinize yalvarın da hiç değilse bir gün bizden azabı hafifletsin derler. Cehennem bekçileri derler ki: size peygamberleriniz açık mucizeler getirmemiş miydi? Onlar evet getirmişti derler. Bekçiler öyleyse kendiniz yalvarın derler. Şüphesiz kâfirlerin duası boşunadır. Çünkü yalvarıp yakarmaya, af ve mağfiret dilemeye ne hakları ne de yüzleri vardır. Müminlere gelince, şüphesiz ki peygamberlerimize ve iman edenlere, dünya hayatında ve şahitlerin şahitlik edecekleri günde yardım ederiz. O gün zalimlere mazeretleri fayda vermez. Lanet de onlaradır, kötü yurt da onlaradır.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Davut Kaya. Hac Suresi 19 ila 24. ayetler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şu ikisi, Rableri hakkında çekişip duran iki taraftır. Bunlardan inkarcı olanlar için ateşten giysiler biçilmiştir. Başlarının üstünden de kaynar su dökülecektir. Bununla karınlarının içindekiler ve derileri eritilir. Onlar için bir de demirden sopalar vardır. Istıraptan ötürü oradan çıkmaya her

Gitmişler ve övgüye en layık olan Allah'ın yoluna iletilmişlerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her cuma saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Kerim Öztürk. Bakara Suresi 254 ila 256. ayetler.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Alım, satım, dostluk ve aracılığın olmadığı bir gün gelip çatmadan Allah'ın size verdiklerinden onun için harcama yapın. Kâfirler zalimlerin ta kendileridir. Allah, ondan başka ilah yoktur. Diridir, her şeyin varlığı ona bağlı ve dayalıdır. Ne uykusu gelir ne de uyur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O'nun izni olmadıkça katında hiçbir kimse şefaat edemez. Onların önlerinde ve arkalarında olanları O bilir. O'nun ilminden hiçbir şeyi dilediği müstesna kimse bilgisi içine sığdıramaz. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri içine almıştır. Onları korumak kendisine zor gelmez. O yücedir, mutlak büyüktür. Dinde zorlama yoktur. Doğru eğriden açıkça ayrılmıştır. Artık kim sahte ilahları reddeder de Allah'a inanırsa kopmayan sağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah her şeyi işitir ve bilir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Birden bize. Surelerin adını nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.

0: Hayat rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Kur'an'da Kur'an.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbinin kelimesi Kur'an, doğruluk ve adalet bakımından tamdır. Onun kelimelerini değiştirebilecek yoktur. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Şüphesiz Allah en doğruyu söyler. En'am suresi 115. ayet.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Muhammed Said Cengiz. Furkan Suresi 71 ila 77. ayeti kerimeler.

0: فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Evet, kim tevbe edip erdemli davranırsa, bu durumda gerektiği şekilde Allah'a yönelmiş olur. Yine anılan o iyi kullar, asılsız şeylere şahitlik etmezler. Boş ve manasız davranışlarla karşılaştıklarında onurluca çekip giderler. Kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığında, o ayetler karşısında körler ve sağırlar gibi bilinçsizce davranmazlar. Onlar, ey Rabbimiz derler, bize mutluluk getirecek eşler ve çocuklar bahşet. Bizi günahtan sakınanlara öncü yap. İşte bunlar, zorluklara katlanmalarının karşılığı olarak cennet konağıyla ödüllendirilecek, orada sağlık ve esenlik dilekleriyle karşılanacaklar. Orada sonsuzca yaşayacaklar. Ne güzel bir yerleşme ve kalma yeri. De ki, kulluğunuz ve niyazınız olmasa, Allah size ne diye değer versin ey inkârcılar? Siz onun dinini yalan saydığınız için, bunun günahı artık yakanızı bırakmayacak. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da dua, pazartesiden perşembeye saat 13.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Metin Çakar. Araf Suresi 85 ila 87. ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Medyen'e kardeşleri Şuayb'i gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir. Artık ölçüyü tartıyı tam yapın. İnsanların mallarının değerini düşürmeyin. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Eğer inananlar iseniz bunlar sizin için daha hayırlıdır. İnananları tehdit edip Allah yolundan alıkoyarak ve onu eğri göstermek maksadıyla her yolun başında pusu kurup oturmayın. Düşünün ki siz az sayıdaydınız, sonra o sizi çoğalttı. Bozguncuların sonunun nasıl olduğunu da düşünün. Eğer içinizden bir grup bana gönderilene inanmış, bir grup da inanmamışsa, artık Allah aramızda hükmünü verinceye kadar sabredin. O hükmedenlerin en iyisidir.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an Hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da. Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Korunması gereken bir emanet. Ahde vefa. Sana yeminle bağlılık sözü verenler, gerçekte bu sözü Allah'a vermiş oluyorlar. Allah'ın eli onların elleri üzerindedir. Bu sebeple kim Allah'a verdiği ahdi bozarsa, ancak kendi aleyhine bozmuş olur. Allah'a verdiği sözün gereğini yerine getirene ise, Allah yakında büyük ödül verecektir. Fetih Suresi 10. Ayet. Fetih Suresi Hazreti Peygamber ve ashabının Mekke'den Medine'ye dönüş yolculuğunda nazil olmuştur. İlk ayetinde inananlara açık bir fethi müjdeler. Bazı müfessirlere göre bu müjde Mekke'nin fethidir. Bazılarına göre ise ayet Müslümanlarla müşrikler arasında yapılan Hudeybiye Antlaşması'nın olumlu sonuçlarına işaret etmektedir. Surenin inişine sebep olan olaylar, Hazreti Peygamber'in umre ziyareti için Müslümanlarla birlikte Medine'den çıkarak Mekke'ye gidişiyle başlar. Sevgili Peygamberimiz hicretten sonra bir daha görmediği Mekke şehrini özlemiş ve gördüğü bir rüya üzerine umre niyetiyle ihrama girerek yola çıkmıştı. Bu ziyaret müşrikler tarafından olumsuz karşılanmış, yanında yolcu kılıcı dışında hiçbir silahı olmayan topluluk Mekke'ye alınmamıştı. Allah Resulü savaş niyetiyle gelmediklerini dile getirmek üzere Hazreti Osman'ı elçi olarak göndermiş, onun uzun süre dönmemesi ve öldürülmüş olma ihtimali üzerine de ashabından gerekirse kanlarının son damlasına kadar müşriklerle mücadele edeceklerine dair söz almıştı. Tarihe Rıdvan Biatı olarak geçen bu sözleşmeden sonra müşrikler geri adım atmak zorunda kalmışlar, en olumlu maddesi Müslümanların bir sonraki yıl umreye gelmeleri olmak üzere pek çok olumsuz madde içeren Hudeybiye Antlaşması imzalanmıştı. Yüce Allah Fetih Suresinin 10. ayetinde Rıdvan Biatinde inananların peygambere verdiği sözün aslında Allah'a verilmiş olduğunu hatırlatmaktadır. Bu peygambere itaatin Allah'a itaat sayılması gibi bir durumdur. Kim Allah'a ve Resulüne bir söz vermişse sözüne sadık kalmanın mükafatı olarak kendisine cennet verilecektir. Ayette وَمَنْ اَوْفَى بِمَا اَحْدَ şeklinde geçen verilen söze sadık kalma ifadesi Kur'an'da ahit ve vefa kavramlarının birlikte yer aldığını gösteren örneklerdendir. Arapça bir kelime olan vefa, söz, yemin ya da bir yükümlülüğü yerine getirme anlamı taşımaktadır. Kur'an-ı Kerim'de vefa kelimesinin türevleri farklı formlarda 66 defa geçer. Vefa köküne en yakın anlamdaki evfa kelimesi, emir kalıbıyla ve ahit, akit, nezir gibi kelimelerle birlikte kullanılmıştır. Yani kitabımız vefa ile ilgili olarak zihnimize ilk gelen iyiliği unutmama, sadakat ve samimiyeti sürdürme gibi geniş bir anlamı özelleştirmekte, ahde vefa şeklinde kavramlaştırmaktadır. Bu haliyle insan hem Rabbine hem de diğer insanlara karşı verdiği sözleri tutma sorumluluğuna sahiptir. Allah'a olan imanı bir çeşit ahittir. O imanında daim olursa Allah da ona karşı verdiği sözleri yerine getirecektir. Bu gerçeği ifade eden, "Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki ben de size vaat ettiklerimi vereyim" ayeti, özelde İsrailoğullarından bahsetmekle birlikte Elest bezminde, "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" sorusuna evet cevabını verdiği için bütün insanlığı kapsamaktadır. Eğer kullar Rablerine verdikleri sözü yerine getirerek onun emir ve yasaklarına itaat ederse Allah da onlara vaat ettiği affını ve mükafatını ikram edecektir. Kur'an'a göre ahde vefa, iman ederek Allah'la sözleşmiş ve iradesiyle kendini sadakat sorumluluğu altına sokmuş olan müminin ahlaki bir borcudur. İman, ezelde Allah'a karşı verilmiş söze vefa göstermektir. Allah kullarından bir ahit almış ve ona bağlı kalanları diğerlerinden ayırmak için dünya hayatını var etmiştir. Verdikleri sözlere riayet etmeyenleri de kendilerinden sonra gelenlere ibret olmaları yönünden Kur'an'da açıklamıştır. Yahudiler hem kendi tarihi geçmişlerinde hem de bir peygamber beklentisi içinde oldukları dönemde Hazreti Peygamber'in Allah tarafından gönderildiğini inkar ederek vefasızlıklarını açıkça ortaya koymuşlardır. Bu durum Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılır. Ne zaman onlar bir söz verdilerse yine kendilerinden bir grup onu bozup bir kenara atmadı mı? Zaten onların çoğu iman etmezler. Allah tarafından kendilerine yanlarında bulunanı Tevrat'ı tasdik edici bir elçi gelince, ehli kitabın bir kısmı Allah'ın kitabını sanki bilmiyorlarmış gibi arkalarını atıp terk ettiler. Bakara Suresi 100 ila 101. ayetler. Allah Hristiyanlardan da ahitler almış fakat onlar verdikleri sözü unutmuşlardır. Biz Hristiyanlarız diyenlerden de sağlam ahitlerini almıştık. Ama onlar da kendilerine bildirilenden, İncil'den önemli bir kısmı unuttular. Bu sebeple aralarına kıyamet gününe kadar sürüp gidecek olan düşmanlığı ve kini soktuk. Allah onlara yapıp ettiklerini ileride haber verecektir. Maide Suresi 14. ayet. İslam'la şereflenmiş bütün kullar gibi Müslümanlar da gerek elest bezminde gerek kelime-i şehadet getirerek Allah'a kulluk sözü vermişlerdir. Bununla birlikte Hazreti Peygamber'in şahsına yönelik verilmiş sözler de vardır ve Allah bunların tutulması konusunda inananları uyarmıştır. Allah'ın üzerinizdeki nimetini, sizden aldığı sağlam ahdi hatırlayın. O zaman işittik ve itaat ettik demiştiniz. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah kalplerin içindekini bilmektedir. Müfessirler ayetin bağlamını göz önünde bulundurarak bu ayette anılan müminlerin Hazreti Peygamber'e iman ederken veya Akabe ve Hudeybiye'de biat ederken Allah ve Resulüne verdikleri söz olduğunu dile getirmişlerdir. Peygamber'e baş eğip tabi olanlar övülmüş, sözünden dönenlerse yerilmiştir. Kur'an'da ahde vefa örneği olarak Hazreti İbrahim gösterilir. Yüce Allah Hazreti İbrahim'i her zaman sözünde durmasından ve kendisinden istenen her şeyde elinden geleni yapmasından dolayı vefasıyla anar. Sevgili Peygamberimiz her alanda olduğu gibi vefa konusunda da inananlara rehberlik etmiş, "Allah'ım, gücüm yettiği kadar ahdine ve vaadine sadakat gösteriyorum" duasıyla bu konudaki kararlılığını ortaya koymuştur. Onun hayatında Rabbine karşı sadakatinin yanı sıra İnsanlarla olan ilişkilerinde de samimiyet ve vefa ön plandaydı. Bir yetimken kendisini bakıp büyüten yengesi vefat ettiğinde "annem öldü" diyerek üzüntüsünü dile getirmiş, "o benim annemdi. Çocukları açken önce benim karnımı doyurur, çocuklarının üstü başı dağınıkken önce benim saçımı tarar ve gül yağı sürerdi" diyerek yaptığı iyilikleri unutmadığını göstermiştir. Mescid-i Nebevi'yi temizleyen siyahi bir hanım vefat ettiğinde "bana haber vermeniz gerekmez miydi" buyuran Hazreti Peygamber, o hanımın kabrine gitmiş, cenaze namazını kılıp dua etmiştir. Doğup büyüdüğü şehir Mekke fethedildikten ve Kabe putlardan temizlendikten sonra orada kalmayıp, kendisini zor zamanlarda gözetip kollayan Medine'ye dönmesi de vefasının en güzel örneklerindendir. Enes bin Malik, Allah Resulü'nün her hutbede "emanete riayet etmeyenin imanı yoktur, ahde vefa göstermeyeninse dini yoktur" buyurduğunu nakletmektedir. Emanet ve vefasıyla El-Emin isminin sahibi olan Peygamberimiz, imanın varlığını da bu vasıflara bağlamıştır. Verdiği sözü tutmamak nifak alametlerindendir. Gerçekten iman etmiş bir kimse de bulunmaz. İman bir renk olsaydı beyaz olurdu. Çünkü beyaz, kendine bulaşan her rengi hemen gösterir, bulanıklaşır, saf ve temiz halini kaybeder. İman da kendisine karışan yanlış uygulamalarla gerçek olmaktan çıkar, sahibine fayda vermez. Konuştuğu zaman yalan söyleyen, verdiği sözü tutmayan ve emaneti korumayan kimse, münafıklıktan bir alameti üzerinde bulunduruyor demektir. Bu yönü hemen tamir etmeye çalışmalıdır.
0: ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif. Ahmet Bilal Erdem. Nisa Suresi 51 ila 59. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendilerine kitaptan nasip verilenleri görmedin mi? Putlara ve batıla iman ediyorlar. Sonra da kafirler için, bunlar Allah'a iman edenlerden daha doğru yoldadır, diyorlar. Bunlar Allah'ın lanetlediği kimselerdir. Allah'ın rahmetinden uzaklaştırdığı kimseye yardımcı bulamazsın. Yoksa onların mülkten bir nasipleri mi var? Öyle olsaydı, insanlara zerre miktarı bir şey vermezlerdi. Yoksa onlar, Allah'ın lütfundan verdiği şeylerden dolayı insanlara haset mi ediyorlar? Oysa İbrahim soyuna da kitabı ve hikmeti verdik ve onlara büyük bir hükümranlık bahşettik. Onlardan bir kısmı İbrahim'e inandı, kimi de ondan yüz çevirdi. Kavurucu bir ateş olarak cehennem yeter. Şüphe yok ki ayetlerimizi inkar edenleri gün gelecek bir ateşe sokacağız. Onların derileri pişip acı duymaz hale geldikçe derilerini başka yenisiyle değiştiririz ki acıyı duysunlar. Allah daima üstündür ve hikmet sahibidir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları da içinde ebediyen kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere sokacağız. Orada onlar için tertemiz eşler vardır ve onları koyu bir gölgeliğe alacağız. Allah size emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne güzel öğütler veriyor. Şüphesiz Allah her şeyi işitmekte, her şeyi görmektedir. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygamber'e itaat edin. Sizden olan ulul emre de. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız, onu Allah'a ve peygambere götürün. Bu elde edilecek sonuç bakımından hem hayırlıdır hem de en güzelidir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna, hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif.
3: Numan Akbaş. Hadid Suresi 1-10. Ayetler.

vardır. Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız O'nundur. Hem hayat verir, hem öldürür. O'nun her şeye gücü yeter. O, evvel ve ahir, zahir ve batındır. O her şeyi bilir. Gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra arşa istiva eden O'dur. Toprağa giren ve ondan çıkan, gökten inen ve ona yükselen her şeyi bilir. Nerede olursanız olun, O sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görmektedir. Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız O'nundur. Ve bütün işlerin dönüp varacağı merci ancak Allah'tır. Geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar. O kalplerde olanı çok iyi bilir. Allah'a ve Resulüne iman edin. O'nun size emanet olarak verdiklerinden başkaları için de harcayın. İçinizden iman edip böyle harcamada bulunanlara büyük mükafat vardır. Peygamber, Rabbinize iman etmeniz için çağrıda bulunup dururken, O da sizden kesin söz almışken, bir şeye inanmaktaysanız ne diye ona iman etmezsiniz? Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak üzere kuluna apaçık ayetler indiren O'dur. Kuşkusuz Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Göklerin ve yerin tamamı zaten Allah'a ait olduğu halde ne diye hala Allah yolunda harcama yapmıyorsunuz? İçinizden fetihten önce

0: Özün sözü.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Züyyine lillezine keferul hayatud dünya ve yeskharune minellezine amenu. وَالَّذ۪ينَ اتَّقَوْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanlarla alay ederek inkâra sapanlar dünya hayatının çekiciliğine kapıldılar. Ama Allah'tan korkanlar, kıyamet gününde onlardan üstün olacaklardır. Allah, dilediğine hesapsız rızık verir.
0: Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: kamu spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Kamu spotu. Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Ali Derman. İsra Suresi 11 ila 15. ayeti kerimeler.

Men ihtedâ fe innemâ yehtedî li nefsih.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsan şerri de hayrı istediği gibi ister. İnsan pek acelecidir. Biz geceyi ve gündüzü birer nişan olarak yarattık. Nitekim Rabbinizin nimetlerini arayasınız, ayrıca yılların sayısını ve hesabını bilesiniz diye gecenin nişanını siler, aydınlatıcı olarak gündüzün nişanını getiririz. İşte biz her şeyi açık açık anlattık. Her insanın sorumluluğunu omuzuna yükledik. Kıyamet gününde insana açılmış vaziyette önüne konulacak olan bir kitap çıkaracağız. Oku şimdi kitabını. Bugün kendini yargılamak üzere kendi nefsin yeter. Kim doğru yolu seçerse kendi iyiliği için seçmiştir. Kim de saparsa kendi zararına sapmış olur. Hiç kimse başkasının günah yükünü üstüne almaz. Biz bir Resul göndermedikçe azap da etmeyiz. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı Meal ve Tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Aşr-ı Şerif. Metin Çakar. Enbiya Suresi 30 ila 35. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar edenler, gökler ve yer bitişik iken onları ayırdığımızı ve her canlıyı sudan yarattığımızı görmezler mi? Hala inanmayacaklar mı? Yeryüzüne onları sarsmasın diye sağlam dağlar yerleştirdik. Kolayca yollarını bulabilsinler diye orada vadiler, yollar açtık. Gökyüzünü korunmuş bir tavan yaptık. Onlar ise gökyüzünün işaretlerine sırt çevirmektedirler. O geceyi, gündüzü, güneşi, ayı yaratandır. Her biri bir yörüngede yüzmektedir. Senden önce de hiçbir insana ölümsüzlük vermedik. Şimdi sen ölürsen onlar ebedi mi kalacaklar? Her can ölümü tadacaktır. Denemek için sizi kötü ve iyi durumlarla imtihan ederiz. Sonunda bize geleceksiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif.
1: Ahmet Güler. Nebe Suresi 31 ila 40. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İtaatsizlikten sakınmış olanlar için artık murada erme zamanıdır. Bahçeler, üzüm bağları, gencecik yaşıt kızlar, içki dolu kadehler. Orada ne boş bir söz ne de yalan işitirler. Bunlar Rabbinin bol bol lütfettiği karşılıktır, bağıştır. O, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O Rahman'dır. İnsanlar onun huzurunda izinsiz ve asılsız konuşmaya yetkili olamayacaklar. Ruh ve meleklerin saf saf olup durduğu o gün, Rahman'ın izin verdiklerinden başkası konuşamayacak. Konuşan da doğruyu söyleyecektir. İşte bu kesin olarak gelecek gündür. O halde kim dilerse Rabbine varan bir yol tutsun. Biz insanın önceden yapıp ettiklerine bakacağı, inkarcının da keşke toprak olsaydım diyerek dövüneceği gün gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı sizi uyardık. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Kur'an Allah kelamıdır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görebildiklerinize ve göremediklerinize yemin ederim ki o Kur'an hiç şüphesiz çok şerefli bir elçinin Allah'tan alıp tebliğ ettiği sözdür. O bir şairin sözü değildir. Ne de az inanıyorsunuz. Bir kahinin sözü de değildir. Ne de az düşünüyorsunuz. O, alemlerin Rabbi tarafından indirilmedir. Eğer peygamber bize isnat ederek bazı sözler uydurmuş olsaydı, mutlaka onu kudretimizle yakalardık. Sonra da onun şah damarını mutlaka keserdik. Hiçbiriniz de bu cezayı engelleyemeyip ondan savamazdı. Şüphesiz Kur'an, Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir öğüttür. Şüphesiz biz, içinizden yalanlayanların olduğunu elbette biliyoruz. Şüphesiz Kur'an, kafirler için mutlaka bir pişmanlık sebebidir. Şüphesiz Kur'an, gerçek, kesin bilgidir. O halde sen, Yüce Rabbinin adıyla tesbih et. Hakka Suresi 38 ila 52. ayetler. Okuduğumuz ayeti kerimelerde Allah Teala, Kur'an-ı Kerim'in bir şair veya kahin sözü olmadığını yeminle ifade ettikten sonra, peygamberin kendi sözlerini Allah'a isnat etmesinin de mümkün olmadığını bildirmiştir. Farz-ı muhal, Hazreti Peygamber, Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın izni olmadan en ufak bir kelime bile katmış olsa, şah damarının koparılacağı bildirilerek, Kur'an-ı Kerim'in şüphesiz ve katkısız Allah kelamı olduğu ifade edilmiştir. Kur'an-ı Kerim, Allah Teala'nın Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla Muhammed aleyhisselama 23 senede Arapça olarak indirdiği, bize kadar ilk nazil olduğu şekilde yalan söylemeleri mümkün olmayan, gayet üstün vasıflı insanların topluca birbirlerinden tevatürle naklettikleri ve musaflarda yazılı olup, okunmasıyla ibadet edilen, hiçbir kimsenin bir benzerini getirmediği ve getiremeyeceği son ilahi kitaptır. Allah Teala, Nisa suresi 82. ayette şöyle buyurmuştur. Onlar, hala Kur'an'ın Allah kelamı olduğunu ve manasını düşünmeyecekler mi? Eğer o, Allah'tan başkası tarafından olsaydı, muhakkak ki içinde birbirini tutmayan birçok söz ve ifadeler bulurlardı. Kur'an-ı Kerim, hem lafzı hem de manasıyla bir bütün olarak Allah kelamıdır. Lafzını manadan veya manayı lafızdan ayırmak caiz olmaz. Zira o, kelamullah'tır. Kelam denilince de hem harf ve lafızlar hem de mana onun isimlendirilmesine ve anlamına dahil olur. Bu nedenle alimler, Kur'an, lafız ve mananın müşterek ismidir. İkiden biri bulunmazsa ona Kur'an denemez diyerek fikir birliğine varmışlardır. Ayrıca lafzı kaldırıldığında mucizeliğinin bir bölümü de yok olmuş olur. Çünkü Kur'an hem lafzı hem de manası itibarıyla en büyük ve ebedi bir mucizedir. Nitekim Kur'an'ın lafzındaki üslup ve belagata şimdiye kadar hiç kimse nazire getiremediği gibi bundan sonra da getiremeyecektir. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başladığı dönemde Arap edebiyatının zirve dönemini yaşadığı tarihen bilinen bir gerçektir. Arap dilinin en büyük şairleri ve edebiyatçıları o dönemde yetişmiştir. İşte böyle bir dönemde Kur'an-ı Kerim onlara Bakara suresi 23. ayet ve İsra suresi 88. ayette şöyle meydan okumuştur. Eğer kulumuza Muhammed'e indirdiğimiz Kur'an hakkında şüphedeyseniz, haydi onun benzeri bir sure getirin. Ve eğer doğru söyleyenlerseniz, Allah'tan başka şahitlerinizi, yardımcılarınızı da çağırın ve bunu ispat edin. De ki, insanlar ve cinler birbirlerine yardımcı olarak bu Kur'an-ı Kerim'in bir benzerini ortaya koymak için bir araya gelseler, yemin olsun ki yine de benzerini ortaya koyamazlar. Kur'an'ın indiği dönemdeki Arap edebiyatçılarından biri, Kur'an'ın yüceliği karşısında şöyle söylemekten kendini alamamıştır. Vallahi benden iyi şiir bileniniz ve benden üstün kaside yazanınız yoktur. Vallahi o bunlardan hiçbirisine benzememektedir. Vallahi onun sözlerinde bir tatlılık ve güzellik vardır. Dalları bereketli, kökü kuvvetlidir. O altındakileri ezmektedir. Ayrıca Kur'an-ı Kerim en yüksek hakikatleri ihtiva etmekte, ilmin ve tecrübenin yüzyıllarca uğraşarak ortaya koyduğu birçok ilmi gerçekleri 14 asır evvel haber vermektedir. Bu da Kur'an'ın doğrudan doğruya Allah kelamı olduğunu göstermektedir. Mesela güneşin kendi etrafında döndüğü, ayrıca kendine bağlı birçok gezegeniyle birlikte sabit bir noktaya doğru yol aldığı, piramitlerin açılıp Firavun'un mumyalarının ortaya çıkarılması, ehli kitap olan Bizanslıların ateşperest olan İranlılara daha önce mağlup olmuşken bir süre sonra galip geleceklerini bildirmesi, büyük denizlerin sularının birbirine karışmaması gibi ilmi ve arkeolojik keşifler son asrın keşifleridir. Halbuki Kur'an bu ve bunun gibi birçok gerçeği asırlar öncesinden haber vermiştir. İlim ve fen ne kadar ilerlerse ilerlesin, Kur'an'a aykırı düşmez. Bilakis müsbet ve içtimai ilimlerin ilerlemesi Kur'an'ın tefsirini ve açıklamasını kolaylaştırır. Zaman ihtiyarladıkça Kur'an gençleşmekte, ihtiva ettiği hakikatler daha parlak şekilde ortaya çıkmaktadır. Bütün bunlar Kur'an mucizesinin kıyamete kadar baki olduğunun birer delilidir.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
3: Aşr-ı Şerif. Cihat Bodur. Ankebut Suresi 41 ila 45. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'tan başkalarını dost edinenlerin durumu, kendine bir ev edinen örümceğin durumu gibidir. Evlerin en dayanıksızı ise şüphesiz örümcek evidir. Keşke bilselerdi. Şüphesiz Allah, onların kendini bırakıp da başka ne tür şeylere taptıklarını biliyor. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte bu temsilleri biz insanlar için getiriyoruz. Onları ancak bilginler düşünüp anlarlar. Allah, gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratmıştır. İşte bunda inananlar için bir ibret vardır. Ey Muhammed! Kitaptan sana vahyolunanı oku. Namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz, insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah'ı anmak olan namaz, elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı biliyor. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun. El Basir. Her şeyi ve herkesi her an gören. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun sevgili dinleyicilerimiz. Yalnızca olan biteni değil, gözlerin göremediği, kalplerde gizli olanları da bilen Rabbimizin muhteşem bir esmasıyla tanışacağız bugün. Rabbimiz muhabbetimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. Kelime anlamı, görmek, bilmek ve sezmek olan basar kelimesinden türeyen basir esması, gören, sezen, kesin delillerle gerçeği bilen ve ibret gözüyle bakan anlamına gelir. Allah'ın basir oluşu, görülecek olan şeyleri bütün özellikleriyle idrak edip görmesiyle tecelli eder. Yani bizim gibi yalnızca perdelerin önünü değil, arkasını da, olayların içini ve vasfını da, insanların ve varlığın derinini de, zamanın önünü de, sonunu da bilir Rabbimiz. Ama nasıl? Rabbin görmesi nasıldır? Gelin bunun üzerine biraz düşünelim. En dış katmandan başlayalım. İnsanın görmesi için ne gerekir? Bir varlığın yalnızca şeklini, biçimini görebilmesi için önce göz, sonra ışık, renkleri algılayacak ve oluşan kodları çözüp anlayacak bir beyin gerekir, değil mi? Bu şartlardan biri eksik kalsa göremeyiz. Sadece görmek yeter mi peki? Gördüğünü anlamak gerekmez mi bize? Gördüğünden anlam çıkarmak, ona göre tepki vermek hayatta kalmamızı sağlar. Görme eylemiyle birlikte Rabbimiz bize aslında o kadar çok iç içe geçmiş kabiliyetler ikram etmiştir ki, düşünce şükrü artar insanın. Bildiğimiz bir şey varsa o da görmek için fizyolojik ve psikolojik şartlara ihtiyacımız olduğudur. Peki Allah bizim gibi midir? Onun bir şey görmesi için araca ihtiyacı var mıdır? Hayır. Her türlü noksanlıktan münezzeh olan Rabbimizin görmesi de, gördüğünü idrak etmesi de bizim gibi değildir. Ne zamana sıkışmıştır, ne azalara. İşte Rabbin mükemmelliği burada kendini çok net gösterir. Karanlıklar içinde renkleri de, bir suya karışan diğer bir suyu da görebilen, ne karmaşanın, ne karanlığın, ne aşırı aydınlığın, ne de maddenin engel olamayacağı bir görüşle görür Allah. Bizim gözümüze ve kalbimize inen perdelerin hepsi ona açıktır. Azametine hayran eylesin bizi Rabbimiz. Basir esması aslında Allah'ın ilim sıfatını teyit eder. Bu yüzden Kitab-ı Mübin'deki bazı ayetlerde haberdar olan anlamındaki habir esmasıyla beraber yer alır. İnsanın en çok Rabbinin kendinden haberdar olduğunu bilmeye ihtiyacı vardır. Görüldüğünü, kendisinden haberdar olduğunu Rabbi ona hatırlatır. Hiçbir kulun yaptığı hiçbir işten habersiz kalmaz Rabbimiz. Yapılan her işi görür, yeri gelince hakkında hüküm verir. Bu bize nasıl hissettirir gerçekten? Rabbimizin her an bizi gördüğünü bilerek yaşamaktan haya eder miyiz? Korkar mıyız? Yaptıklarımız arasında Rabbin bilmesinden mahcubiyet duyacağımız işler var mıdır? Helali helal, haramı haram bilerek yaşamaya gayret ediyor muyuz? Rabbimizin basir olduğunu bilmek, kendimizi ve hayatımızı gözden geçirmemize vesile olur aslında. Rabbimiz bizi rızasını kazanacak hale tebdil eylesin. Hikaye odur ki, zamanında bir muallim talebelerinin eline birer tavuk verir. Her birine medresenin yakınındaki ormana gidip kimsenin kendilerini görmediği bir yerde o tavukları kesip temizleyip getirmelerini söyler. Talebelerin biri hariç hepsi gün akşama dönerken vazifelerini ifa etmiş bir halde gelirler muallimin karşısına. İçlerinden biri emaneti kucağında boynu bükük bekler. Hocası neden kesmediğini sorunca da bütün gözlerden uzak bir yer bulsa bile kendini her daim gören, hiçbir şeyin bakışından kaçamadığı Rabbinin olduğunu hatırlayıp vazifesini ifa edemediğini söyler. Hal budur belki de. Gözümüzün önüne çekili perdeler ardında yaşadıkça unutuyoruz. Unuttukça kapılıyoruz. Kapıldıkça görülmediğimizi sanıyoruz ve öylece de yaşıyoruz. Rabbimiz idrakimizi artırsın. İnsanın gözü perdelidir. Gaflet perdesiyle örter Rabbi. Bu yüzden olayların bütün boyutlarını göremez. Geleceği bilemez, hangi nimetin hangi vasıflı hayatında olduğunu bile anlayamaz çoğu kez. İşte sırf bu yüzden Rabbine sığınması gerekir. O perdeler açılsa, ardındaki hikmetler gözükse, yaptığı pek çok şeyi yapmayacaktır belki. Yapmayarak kaçırdığı neler vardır belki de, bilemez. Bilinmezliğin karmaşasından Rabbin hikmetinin duruluğuna sığınmalı. Bizi sakinleştirecek tek liman orasıdır. O halde bize düşen nedir bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Değil mi ki Rabbim zamandan münezzeh bir bakışla görür. Benim aciz olduğum ve en zorlandığım nokta da belki budur. Her bir olayda olmuş ve olabilecek bütün şartları bilen Rabbime sığınırım. İnsan bir olaya niyetlendiğinde yahut giriştiğinde hep olacakların hesabını yapar. Bir olay olduğunda nedenini sorgular, kendini bırakamaz. En çok da bundan yorulur. Ve kalbini Rabbinin zikriyle meşgul edecek yerde dünyalıkla meşgul edip Rabbini ihmal eder. Benim bu halden kendimi korumam gerek. Her şeyi bütün haliyle, dışından bakarak gören bir Rabbim olduğuna kani olmam gerek. Ancak böylelikle kalbimi sükunete erdiririm ve asıl vazifeme, kulluğuma dönebilirim. Olayların sonuçlarını takdir edecek olan Rabbimdir. Benim vazifem yol boyunca yaşarken nasıl davrandığımdır. Rabbimin beni sorumlu tuttuğu davranışlarımdır. Ben halimi düzeltirim. Ne yaparsam Rabbim benden razı olur. Hangi halimi Rabbim görürse mahcup olmam. Benim düşüneceğim ancak budur. Rabbimin beni gördüğünü bilerek yaşamaya azmederim. Dilerim ki Rabbim de beni razı olacağı hale tebdil eder. Halimden razı olur. Birbiri içine geçmiş alemi ayrı ayrı gören, her an, her yerde bizimle olan Ya Basir. Bilirim ki bütün olup bitmiş ve olacaklar senin hükmündedir. Senden her olayda razı olacağın hal üzere hareket etmeyi dilerim. Ben gördüğünü unutsam da sen beni unutmadın. Bana da seni unutturma Rabbim. Amin.
1: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
3: Birden bize. Surelerin adını nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize, hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da. Kırk ayette iman.
4: Allah Teala Yunus suresinin 37. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O, kendisinden önceki kitapları doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Yüce Allah'ın gönderdiği ilahi mesajları içeren kitap veya sahifeleri insanlığa aktarmakla görevli olan peygamberlerin karşılaştıkları zorluklardan biri de bu kitap veya sahifelerin uydurulmuş olduğu, Allah'tan gelmediği iftiralarıdır. Bu iftiralara son peygamber Hazreti Muhammed de sallallahu aleyhi ve sellem muhatap olmuş, kimileri Kur'an-ı Kerim'i kendisinin uydurduğunu, kimileri ise Kur'an'ı bir başka kişiden öğrendiğini söylemişlerdir. Bu bahaneleri üretenler, maddiyatları veya konumları gereği toplumda saygın bir yere sahip olan ve bu saygınlığı asla kaybetmek istemeyen kişilerdir. Onlar, dünyalık menfaatlerinin sonlanmaması için Allah'ın olağanüstü bir yolla insanlarla iletişime geçmesinin asla mümkün olmadığını iddia etmişlerdir. Böylelikle hem peygamberlere hem de indirilen kitaplara düşmanlıkta en önde yer almışlardır. Kur'an-ı Kerim, diğer gönderilen kitaplar gibi kendisinden önceki kitapların asıllarını doğrulamış, onlarda yer alan hükümleri de açıklamıştır. Bu durumsa aralarında asırlar bulunan peygamberlerin aynı kaynaktan yani Allah Teala'dan vahiy aldıklarının en büyük delilidir. Yine bu kitapların içinde asırlar önce insanlar tarafından tahrip edilmemiş ilk nüshalarındaki hükümlerin bulunması bu kitapların ilahi yani Allah'tan olduğunu bize ispat etmektedir. Kur'an-ı Kerim lafız ve manasıyla bir bütün halinde Allah'ın gönderdiği son ilahi kitaptır. Kıyamete kadar ondan başka bir ilahi kitap asla gelmeyecektir. Mümin, yüce kitabımız Kur'an'ın Allah'tan olduğu hususunda asla şüpheye düşmez. Kur'an'ın Hazreti Peygamber'e mana olarak indirildiği, onun daha sonra bu manayı kendi kültürüne ve diline göre ifadeye dökerek cümleleştirdiği şeklindeki söylemlere itibar etmez. Zira indirildiği andan günümüze kadar yeryüzünde var olan Kur'an-ı Kerim nüshaları arasında herhangi bir farklılığın olmaması bunun en somut göstergesidir.
3: 40 ayette iman.
4: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
5: Aşr-ı Şerif. İsmail Coşar. Ahzab Suresi 38 ila 48. ayetler.
6: Euzubillahimineşşeytanirracim.

sakınca olamaz. Allah'ın hükmü değişmez kaderdir. Daha önce gelip geçen Allah'ın vahyini insanlara ulaştıran, ondan çekinen, Allah'tan başka hiçbir kimseden çekinmeyen peygamberler hakkında da Allah'ın kanunu böyledir. Hesap sorucu olarak Allah kafidir. Muhammed, içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. Fakat o, Allah'ın elçisidir ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi bilmektedir. Ey iman edenler! Allah'ı çok çok anın. Sabah akşam O'nun yücelik ve eşsizliğini dile getirin. Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için O size rahmetiyle lütufta bulunuyor. Melekleri de dua ediyor. O müminlere karşı çok merhametlidir. Kendisine kavuştukları gün onları esenlik dileyerek selamlayacaktır ve onlar için değerli bir ödül hazırlamıştır. Ey peygamber! Seni tanık, müjdeci, uyarıcı, izniyle Allah'a çağırıcı ve etrafını aydınlatan bir ışık olarak gönderdik. Kendileri için Allah'ın büyük bir lütfunun bulunduğunu müminlere müjdele, inkarcılara ve ikiyüzlülere kulak asma. Onların sana verdikleri eziyete aldırma. Allah'a dayan ve güven. Güvenmek için Allah yeter. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun başında acımasız, güçlü, Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve kendilerine emredileni yerine getiren melekler vardır. Ey inkar edenler! Bugün bahane üretmeyin. Sadece yapmış olduklarınızın cezasını çekiyorsunuz. Ey iman edenler! İçtenlikle ve kararlılık içinde Allah'a tövbe edin. Umulur ki Rabbiniz kötülüklerinizi örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlerine koyar. O gün Allah, peygamberi ve onunla aynı imanı paylaşanları utandırmaz. Onların nuru önlerinde ve sağ yanlarında ilerleyerek yollarını aydınlatırken şöyle derler: Rabbimiz, nurumuzu arttır, eksiltme ve bizi bağışla. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

111. gün. Şehitlik. Allah yolunda can feda. Ayet-i Kerime Meali. Allah yolunda öldürülenler için ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler. Fakat siz bilemezsiniz. Bakara Suresi 154. Ayet. Hadis-i Şerif. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Canım elinde bulunan Allah'a yemin ederim, istedim ki Allah yolunda savaşıp öldürüleyim, sonra diriltileyim, sonra öldürülüp tekrar diriltileyim, sonra öldürülüp tekrar diriltileyim, daha sonra tekrar öldürüleyim ve diriltileyim. Fetva. Cenaze nasıl kefenlenir? Cenaze kefenlenmeden elbisesiyle gömülebilir mi? Cenazenin yıkanmasından sonra usulüne uygun olarak hazırlanmış bezlerle sarılıp örtülmesine tekfin, kefenlenme denir. Cenazenin kefenlenmesi Müslümanların üzerine farz-ı kifayedir. Kefenleme, geride kalanların vefat eden mümine karşı cenaze namazıyla birlikte yerine getirecekleri son görevlerden biridir. Nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, sizden birisi ölen din kardeşinin cenazesinin teçhiz ve tekfinini üstlendiği zaman bu işi güzelce yapsın buyurmuştur. Kefenleme erkekler için gömlek, izar ve lifafe olmak üzere üç parça, kadınlar için bunlara ilaveten başörtüsü ve göğüs örtüsü olmak üzere beş parça bezle yapılır. Yeterli kefen örtüsü bulunmaması halinde erkekler için izar ve lifafe olmak üzere iki parça, kadınlar için de bunlarla birlikte başörtüsü olmak üzere üç parça bezle yetinilir. Bunların da bulunamaması halinde ise vücudun bütününü örtecek bir bez yeterli olur. Bu durumda kadın ve erkeğin kefenlenmesi arasında fark yoktur. Kefenin parçalarından biri olan gömlek, cenazeyi boyundan ayaklara kadar, izar baştan ayaklara kadar örten iki bezdir. Lifafe ise baştan ayağa kadar örten bez olup kefenin en üstüne gelen parçasıdır. Bu ayak ve baş tarafından bağlanması için biraz daha uzundur. Kefenin beyaz renkli pamuk bezinden olması daha faziletlidir. Hazreti Peygamber, ölülerinizi beyaz kefenle kefenleyiniz buyurmuştur. İslam'a göre ölü kefenlenmeden üzerindeki elbiseyle gömülemez. Ancak Allah yolunda savaşırken şehit düşen kimse bundan müstesnadır. Hem dünya hem de ahiret bakımından şehit sayılanlar kefenlenmez, namazları kılındıktan sonra kanlı elbiseleriyle defnedilir. Zira onların kefenleri üzerlerindeki elbiseleridir. Hikmetli söz. Her iki dünyada da insana yararlı olan şeylerin ilki iyiliktir. Diğeri utanma duygusu, bir başkası ise doğruluktur. Bu üç şeyle insan mutluluk güneşine kavuşur. Yusuf Has Hacip

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: kamu spotu.
1: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangıcıkta acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
5: Hattalar yorulmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.
0: Kamu spotu.
7: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabbe yakın olalım.
1: Esma-i Hüsna, hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
3: Aşr-ı Şerif. Halit Törür. Cuma Suresi 1-8. Ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da, egemenliğin mutlak sahibi, her türlü eksiklikten uzak, üstün ve her işi hikmetli olan Allah'ı tesbih ediyor. Ümmilere kendi içlerinden onlara ayetlerini okuyacak, onları arındıracak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek bir elçi gönderen O'dur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapkınlık içindeydiler. Henüz kendilerine katılmamış bulunan daha başkalarına da elçi gönderilmiştir. O üstündür, her işi hikmetlidir. Bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevrat'la yükümlü tutulup da onun hakkını vermeyenlerin durumu, koca koca kitaplar taşıyan merkebin durumuna benzer. Allah'ın ayetlerini yalan sayan kavmin misali ne kötü. Allah zalimler topluluğunu doğru yola çıkarmaz. De ki, ey Yahudiler, başka insanlar değil de yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız ve şayet sözünüze sadıksanız, haydi ölümü temenni edin. Ama onlar daha önce yapıp ettikleri yüzünden asla ölümü istemeyeceklerdir. Allah zalimleri çok iyi bilmektedir. Şöyle de, biliniz ki kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm muhakkak gelip size çatacaktır. Sonra akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de edileni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size yapıp etmiş olduklarınızı bildirecektir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da Dua, pazartesiden perşembeye saat 13.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Helal ve Haram. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Peygamber! Eşlerinin rızasını arayarak Allah'ın sana helal kıldığı şeyi niçin sen kendine haram ediyorsun? Allah çok bağışlayandır, merhamet edendir. Tahrim Suresi 1. Ayet. Bu ayet, kitabımız Kur'an'ın Tahrim Suresinin ilk ayetidir. Sure, adını ilk ayette geçen haram kılma ifadesinden almaktadır. Sözlükte yasak anlamına gelen haram, dini bir terim olarak kesin bir dille, açık bir şekilde yapılmaması istenen fiildir. Bu ayetteki sesleniş, özellikle Peygamberimize olsa da, genelde tüm insanlarıdır. Bilhassa teşri açıdan, yani Allah adına hüküm koyma açısından konuya baktığımız zaman, ey Peygamber! Eşlerinin rızasını arayarak Allah'ın sana helal kıldığı şeyi niçin sen kendine haram ediyorsun? Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir hitabıyla Yüce Allah, Peygamberimizin şahsında hem onu hem de tüm insanları uyarmaktadır. Haram kılma konusunda peygamberler tarihine baktığımız zaman, peygamberliğin mahiyeti ve peygamberlerin getirdiği vahiylerin hakkıyla anlaşılmadığı dönemlerde bazı problemlerin oluştuğunu görmekteyiz. Bu bağlamda Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den önceki peygamberlerden, bilhassa Hazreti İsa'nın tebliğ ettiği mesajın insanlar tarafından yeterince ve gereğince anlaşılmaması, Hazreti İsa'ya tanrılık yakıştırılmasına ve kendilerini toplumdan soyutlayan ruhaniler sınıfının oluşmasına sebep olmuştur. Kendilerini ruhani olarak ilan eden insanların Tanrı adına otorite kullanır hale gelmeleri, Yüce Allah tarafından Kur'an'da eleştirilen bir durumdur. Resulullah'ın peygamberlik görevinin tamamlanmasına doğru giden bir süreçte, bu ayetlerde Peygamberimizin beşerilik yönü ön plana çıkarılmaktadır. Hazreti Peygamber'in vahyin kontrolü dışında kalabilecek dini nitelikte bir tasarrufunun olamayacağının özel olarak vurgulanması da ayrı bir önem taşımaktadır. Bu bağlamda kaynaklarda Osman bin Maz'un'un hadisi diye meşhur olan rivayette de görüldüğü gibi, zaman zaman aşırıya kaçan kişiler Hazreti Peygamber'in müdahalesiyle karşılaşmış ve aşırılıklarından vazgeçirilmişlerdir. Şöyle ki, Enes bin Malik'ten şöyle rivayet olunmuştur. Bir kere ashabtan 3 kişi, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bunların bilmedikleri gizli ibadetlerini sormak ve öğrenmek üzere peygamberin kadınlarının evlerine gelmişlerdi. Bunlara peygamberin ibadeti haber verilince güya azımsayarak, "Biz nerede, Resulullah nerede? Muhakkak ki Allah peygamberinin geçmiş olan ve gelecekte işlenmesi muhtemel bulunan bütün günahlarını

0: mağfiret etmiştir dediler. Sonra da şöyle ahdettiler. İçlerinden birisi, ben geceleri daima namaz kılacağım dedi. Diğeri de, ben de her zaman, her gün oruç tutacağım dedi. Üçüncüsü, ben de kadınlardan ayrı yaşayacağım, hiç evlenmeyeceğim dedi. Onlar bu söz üzerindeyken Resulullah bunların yanına gelerek, siz şöyle şöyle söyleyen kimselersiniz değil mi? Fakat şunu biliniz ve iyi düşününüz ki, ben sizin Allah'tan en çok korkanınız ve korunanınız bulunuyorum. Bunlarla beraber ben gah oruç tutarım, bazı günlerde tutmam. Gecenin bir kısmında namaz kılarım, bir kısmında uyurum. Kadınlarla da evlenirim. İşte benim sünnetim budur. Her kim benim yolumdan gitmez, ondan yüz çevirirse benden değildir buyurdu. Genelden özere giderek Tahrim Suresi 1 ve 5. ayetlerin anlaşılması için temel dini eserlere baktığımızda pek çok rivayet görmekteyiz. Bunları özetleyecek olursak Peygamberimiz esasen helal olan bir şeyi kendisine yasaklamıştı. Yüce Allah da eşlerinin hatırına onlar sebebiyle kendisini böyle bir mahrumiyete itmesinin doğru olmadığını bu ayetle bildirerek böyle bir karar yemin eşliğinde verilmiş olsa bile üzerinde ısrar edilmesi uygun olmayan yeminlerden vazgeçip kefaret ödeme tarzında şer'i bir yol bulunduğunu hatırlatmıştır. Ayrıca bu konuda Kur'an'dan anlayabileceğimiz öğütlerden biri peygamberliğin önemi ve mahiyeti, diğeri ise aile sorumluluğunun önemidir. Nitekim Resulullah'ın yeme içme, aile hayatı gibi durumları onun beşeri yönüyle ilgili olduğu için kendisinden insan tabiatını aşmaması istenmiş, sadece eşlerinin aklına ve gönlüne hitapla bulundukları konumu hatırlatılarak bu konudaki tercih yapmalarını istemesi uygun görülmüştür.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Hayat Rehberi Kur'an. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları. Seslendiren Emrullah Uzun.
1: Müminler. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın elçisi ve müminler, Rabbinden ona indirilene iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandılar. Onun elçileri arasında ayrım yapmayız ve işittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz. Sonunda dönüş yalnız sanadır, dediler. Bakara Suresi 285. ayet. Müminler kesinlikle kurtuluşa ermişlerdir. Ki onlar namazlarında derin bir saygı hali yaşarlar. Anlamsız, yararsız şeylerden uzak dururlar. Zekatı verirler, iffetlerini korurlar. Sadece eşleriyle veya ellerinin altında olanlarla yetinirler. Bundan dolayı da kınanacak değillerdir. Ama her kim bunun ötesine geçmek isterse, işte haddi aşanlar onlardır. Yine o müminler emanetlerine ve ahitlerine sadakat gösterirler. Namazlarını titizlikle eda ederler. İşte varis olacaklar bunlardır. Firdevs cennetine varis olacaklar ve orada onlar ebedi kalacaklardır. Müminun Suresi 1-11. Ayetler. Sana Rabbinden indirilenin hak olduğunu görüp bilen kimse görmeyen gibi olur mu? Bunu ancak akıl sahipleri anlar. Onlar Allah'a verdikleri sözü yerine getirirler, yeminlerini asla bozmazlar. Onlar Allah'ın korunmasını emrettiği bağı koruyan, Rablerine saygıda kusur etmeyen, hesabın kötü sonuç vermesinden korkan kimselerdir. Ve onlar Rablerinin rızasını elde etmek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda gizli açık harcayan, kötülüğü iyilikle savan kimselerdir. İşte dünya hayatının güzel sonu, cennet sadece onlarındır. Ra'd Suresi 19-22. Ayetler. Onlar büyük günahlardan ve hayasızlıklardan kaçınırlar. Öfkelendiklerinde dahi bağışlarlar. Rablerinin çağrısına uyarlar, namazı özenle kılarlar. İşleri de aralarındaki danışmayla yürür. Kendilerine verdiğimiz rızıktan başkaları için harcarlar. Onlara haksız bir saldırı yapıldığında el birliğiyle kendilerini savunurlar. Şura Suresi 37-39. Ayetler. Müminler ancak Allah'a ve Resulüne iman eden, sonra şüpheye düşmeyen, Allah yolunda malları ve canlarıyla cihad eden kimselerdir. İçleri dışları bir olan doğru kimseler işte bunlardır. Hucurat Suresi 15. Ayet. Müslüman erkekler, Müslüman kadınlar, mümin erkekler, mümin kadınlar, ibadet ve itaat eden erkekler, ibadet ve itaat eden kadınlar, özü sözü doğru erkekler, özü sözü doğru kadınlar, sabreden erkekler, sabreden kadınlar, gönlünü ibadete vermiş erkekler, gönlünü ibadete vermiş kadınlar, Allah için yardım yapan erkekler, yardım yapan kadınlar, oruç tutan erkekler, oruç tutan kadınlar, iffetlerini koruyan erkekler, iffetlerini koruyan kadınlar, Allah'ı çokça anan erkekler, çokça anan kadınlar. İşte bunlar için Allah büyük bir ödül hazırlamıştır. Ahzab Suresi 35. Ayet. Müminler o kimselerdir ki Allah'ın adı anıldığında yürekleri titrer, kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda bu onların imanlarını artırır. Onlar yalnızca Rablerine güvenirler. Namazlarını özenle kılarlar, kendilerine verdiğimiz şeylerden bir kısmını Allah yolunda harcarlar. Gerçek müminler işte onlardır. Rableri katında onlar için yüksek mevkiler, bağışlanma ve değerli rızık vardır. Enfal suresi 2 ila 4. ayetler. Onlar Yahudi veya Hristiyan olun ki doğru yolu bulasınız dediler. Sen de şöyle de. Hayır, biz Hanif olan İbrahim'in dinine uyarız. O müşriklerden değildi. Biz Allah'a ve bize indirilene, keza İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarına indirilenlere, yine Musa ve İsa'ya verilenlere ve bütün peygamberlere, Rableri tarafından gönderilenlere inandık. Onlar arasında ayrım yapmayız. Biz ona teslim olmuşuzdur, deyin. Bakara suresi 135 ila 136. ayetler. Siz insanlar için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emredersiniz, kötülükten alıkoyarsınız ve Allah'a inanırsınız. Ehli kitap da inanmış olsalardı elbette onlar için hayırlı olurdu. İçlerinden inananlar da var fakat çoğu yoldan çıkmıştır. Ali İmran suresi 110. ayet. Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı yapışın. Bölünüp parçalanmayın. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani siz birbirine düşmandınız da Allah gönüllerinizi birleştirdi ve onun nimeti sayesinde kardeş oldunuz. Siz bir ateş çukurunun tam kenarındayken oradan da sizi Allah kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle açıklıyor ki doğru yolu bulasınız. Ali İmran suresi 103. ayet. Muhammed Allah'ın elçisidir. Onunla beraber olanlar da kafirlere karşı sert, kendi aralarında merhametlidirler. Onları Allah'ın lütuf ve rızasına talip olarak hep rükuda ve secdede görürsün. Alametleri ise yüzlerindeki secde izidir. Tevrat'ta onlar için yapılan benzetme budur. İncil'deki misalleri ise bir ekindir. Çiftçileri sevindirmek üzere filiz verir, onu güçlendirir, kalınlaşır ve kendi sapları üzerinde durur. Onlar, müminler yüzünden, kafirler öfkeden kahrolsunlar diye böyle olmuştur. Onlar arasından iman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanlara Allah bir bağışlama ve büyük bir ödül vaat etmektedir. Feth suresi 29. ayet. Onlar verdikleri sözü yerine getirirler ve dehşeti her yerde hissedilen bir günden korkarlar. Onlar kendileri sevip istedikleri halde yoksula, yetime ve esire de yemek verirler. Ve şöyle derler: biz sizi Allah rızası için doyuruyoruz. Sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz. Biz öfkeli, çetin bir günde Rabbimizden, azabından korkarız. Bu yüzden Allah onları o günün dehşetinden korur, yüzlerine aydınlık, gönüllerine sürur verir. Sabretmelerine karşılık onları cennetle ve ipekli giysilerle ödüllendirir. İnsan suresi 7 ila 12. ayetler. Konunun kavramsal bağlamı. Müminler Allah Teala'ya, onun son elçisi Hazreti Muhammed'e ve onun Allah'tan getirdiği vahye yürekten inanan ve onun yanında duranlardır. İman ilkelerini kalbiyle tasdik ederek kabul eden müminlere, Yüce Allah'a ve onun buyruklarına teslim olmaları nedeniyle Müslüman ismi de verilmektedir. Ayrıca Kur'an'da müminlerin özelliklerinin anlatıldığı 23. surenin ismi de Mü'minun şeklindedir. Kur'an'da mü'min kelimesi 22, mü'mineyn kelimesi 1, mü'minun ve mü'minin kelimeleri 179, mü'min kadın anlamına gelen mü'minetün kelimesi 6 ve onun çoğulu mü'minatun kelimesi 22 kez geçmektedir. Bu kullanımlar iman konusunun anlam çerçevesinin Kur'an-ı Kerim'de önemli bir yere sahip olduğunu göstermektedir. Mü'min kelimesi emene kökünden türemiş bir isimdir. Kelimenin temel anlamı kişinin kendisini korku sebebi olan herhangi bir şeye karşı güvende hissetmesini, korkunun kaybolmasıyla gerçekleşen güven durumunu itminan ifade eder. Bu anlamıyla emn, korkunun havf zıddıdır. Emn, eman ve emanet aynı anlamda kullanılan kelimelerdir. Allah Teala'nın bir ismi de El-Mü'mindir. Kullarına güven veren ve onların kalbinde imanı yaratandır. Nitekim Allah Teala, yarattıklarını haksızlığa uğratmaktan güvende kılandır. Kureyş'i de korku ve açlıktan korumuştur. Kullarına haksızlık etmeyeceği gibi, aynı zamanda mümin kullarını cehennemle cezalandırmayacağı hususunda onlara güvence, temin vermiştir. Terim olarak iman, peygamberin Allah Teala'dan aldığı vahye ve insanları çağırdığı dine inanmaktır. Bu inanca sahip olanlara mümin, müminun, inancının gereğini teslimiyet ve iç huzuruyla yerine getiren kimseye de müslim, müslimun denilir. Müminler konusu Kur'an-ı Kerim'de çeşitli konu ve kavramlarla birlikte ele alınır. Allah'a, onu görürcesine içtenlikle kulluk etmek anlamına gelen İhsan kelimesinden türeyen muhsin kelimesi müminleri anlatır. Bu kelime genel olarak güzel davranışlarda bulunan, hem imanını hem de yaptıklarını en güzel şekilde temsil eden kimseler anlamında kullanılır. Buna göre muhsin, muhsinun, mümin ve müslim sıfatlarını bir arada kendisinde toplayan kimseleri de ifade eder. Kur'an müminleri muttakun kelimesiyle de tanımlar. Kelime, Allah'ın emirlerine uyup yasaklarından kaçınarak azabından korunan ve ondan korkan kimseler anlamına gelir. Gönülden bağlı olarak sürekli itaat duygusu içerisinde olanlar anlamındaki kânitun kelimesi de müminun kelimesiyle kavramsal anlam ilişkisi içerisindedir. Nitekim Kur'an kânitun kelimesini mümin erkek ve kadınların sıfatları arasında sayar. Benzer şekilde Kur'an'da müminler sabirun, sabırlı, muhbitun, mütevazı, gönülden Allah'a bağlı, muslihun, ıslah eden, düzelten, salih amel işleyen, evliyaullah, Allah dostu kimseler ve daha başka isim ve sıfatlarla tanımlanır. Bununla birlikte müminler konusunun Allah, ahiret, nübüvvet, iman, ibadet, ahlak, muamelat, salih ameller, Allah'ın vaadi, müjde, cennet gibi konularla da yakın alakası bulunmaktadır.

0: Hayat Rehberi Kur'an. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Emrullah Uzun.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Sedat Aydınlı. Yasin Suresi.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an'a andolsun ki, sen kesinlikle dosdoğru bir yolda yürümek üzere gönderilmiş peygamberlerden birisin. Bu kitap, aziz ve rahmeti bol olan Allah tarafından, ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde bulunan bir toplumu uyarasın diye indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında o söz, azap gerçekleşecektir. Çünkü onlar iman etmeyecekler. Biz onların boyunlarına, çenelerine kadar dayanan halkalar geçirdik. Bu yüzden kafaları yukarı kalkık durmaktadır. Onların önlerinden bir set, arkalarından da bir set çektik. Böylece gözlerini perdeledik. Onlar artık göremezler. Kendilerini uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. Asla iman etmezler. Sen ancak o zikre uyanı ve görmediği halde Rahman'dan korkanı uyarabilirsin. İşte böylesini hem bir af hem de değerli bir ödülle müjdele. Şüphesiz ölüleri diriltecek olan biziz. Onların gelecek için yaptıkları her şeyi ve bıraktıkları her izi de yazıyoruz. Aslında biz her şeyi apaçık bir ana kitaba kaydetmekteyiz. Onlara malum şehir halkını örnek göster. Oraya elçiler gelmişti. Biz kendilerine iki kişi göndermiştik. Ama ikisini de yalancılıkla itham ettiler. Bunun üzerine bir üçüncüyle destekledik. Onlar, biz size gönderilmiş elçileriz dediler. Diğerleri ise şöyle karşılık verdiler. Siz de ancak bizler gibi insanlarsınız. Hem Rahman herhangi bir şey indirmiş değil. Siz sadece yalan söylüyorsunuz. Rabbimiz biliyor ki dediler, biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bize düşen açıkça tebliğ etmekten ibarettir. İnkârcılar şu karşılığı verdiler. Doğrusu sizin yüzünüzden üzerimize uğursuzluk geldi. Eğer vazgeçmezseniz biliniz ki sizi taşlayacağız ve tarafımızdan size acı veren bir işkence yapılacaktır. Onlar da dediler ki, uğursuzluğunuz kendinizdendir. Size öğüt verildi diye öyle mi? Hayır, siz sınırı aşmış bir topluluksunuz. O sırada şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi, şöyle dedi. Ey kavmim, bu elçilere uyun. Sizden bir ücret istemeyen o kimselere tabi olun. Onlar doğru yoldadırlar. Hem ne diye beni yaratan ve sizin de dönüp kendisine varacağınız Allah'a kulluk etmeyeyim ki? Hiç ondan başka mabutlar edinir miyim? Eğer Rahman bana bir zarar vermek isterse, onların şefaati bana hiçbir yarar sağlamaz ve onlar beni kurtaramazlar. İşte o takdirde başka bir ilah edinirsem, ben apaçık bir sapkınlık içine düşmüş olurum. İşte ben Rabbinize iman etmiş bulunuyorum, bana kulak verin. Ona cennete gir denildi. Rabbimin beni bağışladığını ve güzel biçimde ağırlananlardan eylediğini, keşke kavmim bilseydi dedi. Ondan sonra kavmi üzerine gökten bir ordu indirmedik, indirmeyiz de. Cezaları korkunç bir sesten ibaretti, sönüverdiler. O kullara yazıklar olsun. Kendilerine bir peygamber gelmeye görsün. Onu mutlaka alaya alırlardı. Onlardan önce nice nesilleri helak ettiğimizi ve onların artık kendilerine dönüp gelmediğini görmezler mi? Elbette onların hepsi toplanıp huzurumuza getirilecek. Onlar için ölü toprak açık bir kanıttır. Ona can verdik ve ondan taneler çıkardık. İşte bundan yaptıkları yiyecekleri yiyorlar. Orada nice hurma bahçeleri ve üzüm bağları meydana getirdik. İçinde gözelerden su fışkırttık. Onun ürünlerinden ve kendi elleriyle ürettiklerinden yesinler diye. Hala şükretmeyecekler mi? Toprağın bitirdiklerini, kendilerini ve daha bilmedikleri nice şeyleri çifter çifter yaratan Allah her türlü eksiklikten uzaktır. Gece de onlar için açık bir kanıttır. Gündüzü ondan çekip alırız da karanlıkta kalıverirler. Güneş kendisine ait yerleşik bir düzene göre yörüngesinde akıp gider.
Bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir. Ay içinde menziller belirledik. Sonunda o hurma salkımının ağaçta kalan yıllanmış sapı gibi olur. Ne güneşin aya yetişip çatması uygundur, ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzüp gider. Onları ve nesillerini yüklü gemide taşımamız ve binecekleri benzer araçlar yaratmamız da kendileri için açık bir kanıttır. Dilesek onları suda boğarız, kimse de onların yardımına koşamaz ve artık kurtarılamazlar. Ama tarafımızdan bir rahmet ve belli zamana kadar faydalanma fırsatı vermemiz başkadır. Onlara, önünüzdekinden ve arkanızdakinden sakının ki rahmet göresiniz dendiğinde aldırış etmezler. Onlara Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelmeye dursun. İlla da ondan yüz çevirirler. Onlara Allah'ın size verdiği rızıktan başkaları için de harcayın dendiğinde, inkarcılar müminlere derler ki, dilese Allah'ın doyuracağı kimseleri biz mi besleyeceğiz? Doğrusu siz açık bir yanılgı içindesiniz. Ve şöyle derler, şayet gerçekten doğru söylüyorsanız, bu tehdit hani ne zaman gerçekleşecek? Onlar besbelli ki birbirleriyle uğraşırken kendilerini ansızın yakalayacak korkunç bir sesi bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir vasiyette bulunabilecekler ne de ailelerine dönebilecekler. Sura üflenmiştir. Artık onlar kabirlerinden kalkıp Rablerine doğru koşmaktadırlar. Derler ki, vay başımıza gelenler!

Er, bizi yattığımız yerden kim diriltip kaldırdı? Rahman'ın vaat ettiği işte bu. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler. Olup biten yalnızca bir ses. Ama ardından onların tamamı birden toplanmış olarak işte huzurumuzdalar. Bugün hiç kimse en küçük bir haksızlığa uğratılmaz. Sadece yapıp ettiklerinizin karşılığını görürsünüz. O gün cennetlikler safa sürmekle meşguldürler. Kendileri ve eşleri gölgelik yerlerde tahtlarına kurulacaklar. Orada onlar için her tür meyve vardır ve bütün istekleri yerine getirilir. Engin merhamet sahibi Rab'den gelen söz şu olacak. Selam size ve ey günahkarlar, siz bugün şöyle ayrılın denir. Ey Ademoğulları, size şeytana kulluk etmeyin. O sizin için apaçık bir düşmandır. Bana kulluk edin. Doğru yol budur dememiş miydim? Nitekim o şeytan sizden nice nesilleri saptırdı. Hiç aklınızı kullanmıyor muydunuz? İşte size bildirilen cehennem bu. İnkârcılıkta ısrar etmenize karşılık girin oraya. O gün onların ağızlarını mühürleriz, yapmış olduklarını elleri bize anlatır, ayakları da tanıklık eder. Dilesek dünyada da gözlerini büsbütün kör ederdik de yolu bulmak için çabalayıp dururlardı. Ama o takdirde nasıl görebileceklerdi ki? Yine dilesek oldukları yerde onların mahiyetlerini değiştirirdik de taş gibi artık ne ileri gidebilirler ne de geri dönebilirlerdi. Kime uzun ömür verirsek onu yaratılış çizgisinde tersine çeviririz. Hiç düşünmezler mi? Biz ona şiir öğretmedik. Zaten ona yaraşmazdı da. Ona vahyedilen ancak bir öğüt ve apaçık Kur'an'dır. Diri olanları uyarsın ve inkârcılar hakkındaki o söz ceza gerçekleşsin diye gönderilmiştir. Görmezler mi ki kendi kudretimizin eserlerinden olmak üzere onlar için sahip oldukları nice hayvanlar yarattık. Bunları kendilerine boyun eğdirdik ki bir kısmı binekleridir, bir kısmını da yerler. Bunlar da kendileri için içecekler ve başkaca yararlar da vardır. Hala şükretmeyecekler mi? Onlar yardım göreceklerini umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o sözde ilahlar kendilerine yardım edemezler. Aksine kendileri onların hizmetindeki askerlerdir. Onların sözleri seni üzmesin. Biz onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da elbette biliyoruz. İnsan kendisini bir nutfeden yarattığımızı görmez mi? Oysa bak şimdi o açıktan açığa bize karşı duran biri olmuştur. Kendi yaratılışını unutup bize örnek getirmeye kalkışıyor ve şu çürümüş kemiklere kim can verecekmiş diyor. De ki onları ilk başta yaratmış olan diriltecek. O yaratmanın her türlüsünü bilir. Yemyeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte ondan yakıp durmaktasınız. Gökleri ve yeri yaratan Allah, onların benzerini yaratmaya kadir değil mi? Elbette öyledir. O eşsiz yaratıcıdır, her şeyi bilir. Bir şeyi istediğinde onun buyruğu ol demekten ibarettir, hemen oluverir. Her şeyin egemenliği kendi elinde olan Allah, bütün eksikliklerden uzaktır ve hepiniz sonunda ona döndürüleceksiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an Hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif. Cihat Bodur. Ali İmran Suresi 29 ila 37. ayetler.
2: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

0: الباب. صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, içinizdekileri gizleseniz de açığa vursanız da Allah onu bilir. Göklerde olanları da, yerde olanları da bilir. Allah her şeye kadirdir. Herkesin yaptığı iyiliği de, işlediği kötülüğü de önüne konmuş olarak bulacağı gün, İnsan ister ki kendisiyle kötülükleri arasında uzun bir mesafe bulunsun. Allah kendisi hakkında sizi uyarıyor. Allah kullarına çok şefkatlidir. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. De ki, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse bilsinler ki Allah kafirleri sevmez. Allah birbirinden gelme nesiller olarak Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini seçip alemlere, bütün yaratılmışlara üstün kıldı. Allah hakkıyla işitmekte ve bilmektedir. Bir zamanlar İmran'ın karısı şöyle demişti: Rabbim, karnımdakini kayıtsız şartsız sana adadım. Benden kabul buyur. Kuşkusuz sensin her şeyi işiten, her şeyi bilen. Onu doğurunca dedi ki: Rabbim, onu kız doğurdum. Oysa Allah onun ne doğurduğunu daha iyi bilmektedir. Erkek de kız gibi değildir. Ben onun adını Meryem koydum. İşte ben onu ve soyunu kovulmuş şeytana karşı senin korumana bırakıyorum. Bunun üzerine Rabbi ona hüsnü kabul gösterdi ve onu güzel bir şekilde yetiştirdi. Zekeriya'yı da onun bakımıyla görevlendirdi. Zekeriya onun bulunduğu yere, mabetteki odaya her girdiğinde yanında yeni bir rızık bulur ve "Ey Meryem, bu sana nereden?" diye sorar. O da Allah tarafından cevabını verirdi. Kuşkusuz Allah dilediğine sayısız rızık verir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Diyanet Radyo'dan, Diyanet Kur'an Radyo'dan herkese merhaba. Kur'an'ın temel konularından 3 mesajı sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bugün 17. cüzdeyiz. Müminlerin dostu ve destekçisi Allah, peygamber ve müminlerdir. Peygamberin yolunu ve sünnetini terk edenler, dinlerini parçalarlar ve tahrif ederler. Hac, insanlara peygamber yolunu yeniden hatırlatan ve onları eğiten evrensel bir ibadettir. 17. cüzde, Enbiya ve Hac surelerinin tamamı bulunmaktadır. Bu cüzdeki 3 temel konunun ilki, Allah dostları. Allah, peygamberlerin ve kendisinin yolunda çalışan müminlerin dostudur, destekçisidir. Enbiya suresi, peygamberlerin mücadeleleri ve Allah'ın hakimiyetinden bahseder. Surenin girişinde peygamberlere tavır alanların durumu anlatılır. Daha sonra peygamberlerin mücadeleleri ve kurtuluş örnekleri aktarılır. Hazreti İbrahim tevhid mücadelesi ve ateşten kurtuluşu, Hazreti Lut tevhid mücadelesi ve azaptan kurtuluşu, Hazreti Nuh tevhid mücadelesi ve tufandan kurtuluşu, Hazreti Eyüp ve sabrıyla sıkıntıdan kurtuluşu, Hazreti Yunus mücadelesi ve cezadan kurtuluşu, Hazreti Zekeriya'nın soyunun Hazreti Yahya ile devam etmesi, Hazreti Meryem'in soyunun Hazreti İsa ile devam etmesi. İşte bunlar İslam ümmetinin tarihsel sürecidir. ...17. cüzün ikinci konusuysa peygamber sonrası durum. Enbiya suresinde ise peygamberlerden sonra ümmetlerinin halleri aktarılır. Dinlerini parçaladılar, tahrif ettiler. Salih amel işleyenler ve sapmayanlar kurtuldu. Sapanlar dünya ve ahirette cezalandırıldı. 17. cüzün üçüncü ve son konusu haccın evrenselliği konusudur. Hac, insanlara peygamberler yolunu gösteren ve onları eğiten evrensel bir ibadettir. Hac suresinde Allah'ın yeryüzündeki sembollerini anlamamız ve onlara karşı saygılı olmamız istenir. Kâbe, tevhidin sembolüdür. Safa ile Merve, fedakarlığın sembolüdür. Kurban, Allah'a yaklaşmanın sembolüdür. Surenin başında insanlar takvaya, yani sorumluluk bilinçliğine

bilincine çağrılır, ölüm ve hayat üzerinde düşünmeleri istenir. Daha sonra yoğun bir şekilde hac ibadeti, tevhid inancı, Hazreti İbrahim'den bugüne kadar Kabe'nin konumu ve önemi, hacda kesilen kurbanlarla ilgili hükümler, Allah için yaşamanın ve mücadele etmenin önemi anlatılır. Bu surede secde ayeti de bulunmaktadır. Rabbimizin bütün emirlerine boyun büktüğümüzü ve itaat ettiğimizi secdeyle göstermemiz istenir. İbni Mesud şöyle dedi: Hac suresi içinde secde emri olduğu halde Resulullah'a inen ilk suredir. Allah Resulü sureyi okuduktan sonra secde yaptı ve insanlar da secde yaptılar. Secde, Allah'a kulluğun zirvesi ve itaatin bir sembolüdür. Bir sonraki cüzümüz 18. cüz. Görüşmek üzere.

Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Osman Şahin. Meali seslendiren Nisan Kumru. Yedinci cüz. Dinleyeceğiniz bu cüzde tilavet secdesi vardır.

ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا

فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله

وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون.

وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون.

يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير.

وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود.

Rabbiniz Allah. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Durum bu iken nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz? Allah'ın ayetlerini inkar etmekte olanlar işte böyle döndürülürler. Allah yeryüzünü sizin için karar kılma yeri, göğü de bina yapan, size şekil verip de şekillerinizi güzel kılan ve sizi temiz şeylerle rızıklandırandır. İşte Rabbiniz Allah, alemlerin Rabbi Allah ne yücedir. O diridir, ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde sadece Allah'a itaat ederek, samimi olarak O'na ibadet edin. Hamd, alemlerin Rabbine mahsustur. Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Hafız Osman Şahin. Rahman Suresi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an'ı Rahman öğretti. İnsanı O yarattı. Ona anlama ve anlatmayı öğretti. Güneş ve ay bir hesaba bağlı olarak hareket ederler. Yıldızlar da, ağaçlar da secde ederler. Göğü O yükseltti. Denge ve ölçüyü O koydu ki, dengeden sapmayasınız. Ölçüyü düzgün tutasınız ve eksik tartmayasınız. O yeryüzünü canlıların altına serdi. Orada meyveler ve tomurcuklu hurma ağaçları var. Çimlenen taneler ve hoş kokulu bitkiler var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O insanı ateşte pişirilmiş, toprak kaplar gibi kurutulmuş çamurdan yarattı. Cinleri de yalın ateşten yarattı. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O iki doğunun da Rabbi, iki batının da Rabbidir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O birbirine kavuşmak üzere iki denizi salıverdi. Ama aralarında bir engel vardır. Birbirlerine karışmazlar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Onlardan inci ve mercan çıkar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Denizde yelkenlerini bayraklar gibi açarak süzülüp giden gemiler O'nundur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Yeryüzünde bulunanların hepsi fanidir. Azamet ve kerem sahibi Rabbinin zatı ise baki kalır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Göklerde ve yerde bulunanların hepsi ondan ister. Ona muhtaçtır. O her an yaratma halindedir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Sizin için de hesap sorma vaktimiz olacak. Ey sorumluluk yüklenmiş iki varlık! Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin sınırlarını aşıp öteye geçebilirseniz haydi geçin. Ama tarafımızdan verilmiş bir güç olmadıkça geçemezsiniz. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Gök yarılıp gül kırmızısı bir yağ gibi olduğu zaman artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İşte o gün insana da cine de günahı hakkında soru sorulmaz. Çünkü her şey apaçık ortadadır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Günahkarlar simalarından tanınır, perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar.

artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Günahkarların yalan saydıkları cehennem işte bu. Onun ateşiyle kaynar su arasında gidip gelirler. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Rabbinin huzurundan korkan kimse için çifte cennet vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de çeşit çeşit ve emsalsiz nimetler bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de akıp giden iki kaynak vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de her meyveden farklı türler vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Cennettekiler, içleri atlasla dokunmuş sergiler üzerine kurulmuşlardır. Bu iki cennetin de meyveleri kolayca erişilebilecek yakınlıktadır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Oralarda eşinden başkasına bakmayan kadınlar vardır ki onlardan önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Sanki onlar yakut ve mercandır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İyiliğin karşılığı da ancak işte böyle iyiliktir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Bu ikisinden başka iki cennet daha vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisi de yemyeşil. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de gürül gürül akan iki su kaynağı bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Her ikisinde türlü meyveler, hurma ve nar var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Oralarda huyu güzel, yüzü güzel kadınlar var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Otağlarına kapanmış huriler var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Onlardan önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Yeşil, harikulade güzel yastıklara yaslanmışlardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Azamet ve kerem sahibi Rabbinin adı ne yücedir! Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif.
1: Veli Solak. Mürselat Suresi 41 ila 50. ayetler.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphe yok ki takva sahipleri gölgeliklerde ve pınar başlarında canlarının istediği çeşit çeşit meyveler arasında olacaklardır. Yaptıklarınızın karşılığı olarak şimdi afiyetle yiyin, için. İşte biz iyilik yapanları böyle ödüllendiririz. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Siz de dünyada yiyin, için. Biraz daha faydalanın. Şüphe yok ki suça batmış durumdasınız. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Onlara Allah'ın huzurunda eğilin denildiğinde eğilmezler. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Artık bundan, Kur'an'dan sonra hangi söze inanacaklar?
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

Hazreti Peygamber içlerinde Abdullah bin Ömer'in de bulunduğu küçük bir askeri birliği Necd tarafına göndermişti. Bu birlik çok miktarda ganimet elde edip kısa sürede döndüler. Onlara kişi başına 12 deve düşmüş. Hatta müfrezede olmayan bir kimse hayretle bu müfrezeden daha çabuk ve daha çok ganimetle gelen başka bir müfreze görmedik demişti. Bu söz üzerine Efendimiz, bu müfrezeden daha hızlı ve daha çok ganimet elde eden topluluğu size bildireyim mi diye sordu ve ardından da onlara, sabah namazını kılıp güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikreden bir topluluk bu müfrezeden daha hızlı ve daha çok ganimet elde eder buyurdu.

0: Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım,
1: Muhammed Aleyhisselam'a
0: sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Muhammed İsmail Demirel. Fatır Suresi 29 ila 34. ayeti kerimeler.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı özenle kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıkları başkaları için gizli açık harcayanlar asla zararla sonuçlanmayacak bir ticaret umabilirler. Zira Allah karşılıklarını tam olarak ödediği gibi lütfundan onlara fazlasını da verir. O çok bağışlayıcıdır, şükrün karşılığını bol bol verir. Sana vahyettiğimiz kitap, kendinden öncekileri doğrulayıcı bir hakikattir. Kuşkusuz Allah, kullarından haberdardır, her şeyi görmektedir. Sonra biz, kullarımızdan seçtiklerimizi o kitaba mirasçı kıldık. Onlardan kimi kendine kötülük eder, kimi orta bir durumdadır, kimi de Allah'ın izniyle hayır işlerinde yarışır. İşte büyük fazilet budur. Onların gireceği yer Adn cennetleridir. Orada altın bilezikler ve incilerle süsleneceklerdir. Orada onların giysileri de ipektir. Şöyle derler: bizden tasayı gideren Allah'a hamdolsun. Doğrusu Rabbimiz çok bağışlayıcıdır, şükrün karşılığını eksiksiz vermektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Birden bize. Surelerin adını nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da. Kırk ayette sosyal hayat.
1: Allah Teala Maide suresinin 88. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın size verdiği helal ve temiz rızıklardan yiyin ve iman etmiş olduğunuz Allah'ın yasaklarından sakının. Azim olan Allah doğru söyledi. Allah Teala insanı en güzel şekilde yaratmış ve yeryüzündeki her şeyi onun faydasına sunmuştur. İnsanlara verdiği nimetlerin sayılamayacak kadar çok olduğunu belirtmiştir. Bu nimetlerin arasında önemli bir yer tutan besin maddelerinin çoğunu helal, daha az bir kısmını ise insanların beden ve ruh sağlığını korumaları için haram kılmıştır. Rabbimiz helal kıldıklarını temiz kabul etmiştir. İnsanlardan onun yasaklarına uyarak hem imanlarını güçlendirmelerini hem kendi sağlıklarını korumalarını istemiştir. Helali ve haramı belirleme yetkisi Rabbimize ve onun izniyle Peygamberimize aittir. Müminden beklenen, insanların faydasına olan ve hikmetler taşıyan bu sınırlara uymaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, helal Allah'ın kitabında helal kıldığı şeyler, haram da Allah'ın kitabında haram kıldığı şeylerdir. Hakkında hüküm belirtmediği hususlarsa sizin için affettiği şeylerdir sözleriyle Allah Teala'nın insana geniş bir helal alanı bıraktığını belirtmektedir. Bir gıdanın helal oluşunu belirleyen diğer kriter onun hangi yoldan kazanıldığıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanların rızıklarını helal yoldan kazanmalarını ister. Çünkü herkes Allah'ın kendisine nasip edeceği rızka mutlaka ulaşacaktır. Sa'd bin Muaz'ın çalışmaktan nasırlaşmış ellerini tutan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, işte Allah'ın sevdiği eller bu ellerdir buyurmuştur. Ticaret yaparken karşılıklı rızaya uygun davranılmasını emreden Allah Teala, insanları faizle iş yapıp bu yoldan kazanç elde etmekten sakındırır. Allah faizi tüketir. Faiz karışan malın bereketini giderir. Sadakaları ise bereketlendirir. Allah, inkarda ve günahta ısrar eden hiç kimseyi sevmez. Ticarette adaletli olmanın yöntemlerinden biri de tartıyı düzgün kullanmaktır. Helal yollardan kazanılan ürünler israf edilmeden helal yerlerde harcanmalıdır.
2: Kırk ayette sosyal hayat.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Serlevha Ayetler. Taha Suresi 112. Ayet.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mümin olarak dünya ve ahiret için yararlı iyi işler yapan kimseye gelince, o ne büsbütün hatta ne de kısmen haksızlığa uğramaktan korkar. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Yapılan hiçbir iyilik zayi olmaz. Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'i insanların öğüt alması için indirmiştir. Kim bu öğütlerden yüz çevirirse, kıyamet gününde bunun günahını yüklenecektir. Yüce Allah, bu dünyada herkesin yaptıklarını en ince ayrıntısına kadar bilmektedir. İman edip salih amel işleyenlerin ise o zor günde tedirgin olmasına gerek yoktur. Zira orada imanlarının ve yaptıkları iyiliklerinin karşılığı kendilerine tas tamam verilecektir. Bu ayetten almamız gereken birinci mesaj, Allah katında sadece müminlerin yaptığı iyilikler mükafatlandırılacaktır. Almamız gereken bir diğer mesajsa, müminler yaptıkları iyi amellerin karşılığını eksiksiz bir şekilde tam olarak alacaklardır.
1: Aşr-ı Şerif Süleyman Başkan Taha Suresi 105 ila 115. Ayet-i Kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sana dağları soruyorlar. De ki, Rabbim onları un ufak edip savuracak. Yerlerini dümdüz bomboş bırakacak. Orada artık ne bir kıvrım ne de bir tümsek görürsün. O gün herkes çağırıcıya uyar. Ondan kaçıp kurtulma imkanı yoktur. Rahman'ın heybetinden sesler kısılmıştır. Artık çok hafif sesler dışında bir şey işitemezsin. O gün Rahman'ın izin verdiği ve sözünden hoşnut olduğu kimseler müstesna, şefaatin bir yararı olmaz. Onların önlerinde ve arkalarında olanı o bilir. Onların bilgisi ise onu kuşatamaz. Diri ve her şeyin varlığı kendine bağlı olan Allah'ın huzurunda yüzler, başlar hicapla eğilmiştir. Zulmü yüklenmiş olan ise hüsrana uğramıştır. Mümin olarak dünya ve ahiret için yararlı işler yapan kimseye gelince,

0: de. Biz daha önce Adem'den söz almıştık. Fakat o unuttu. Biz onda yeterli bir kararlılık görmedik.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da Dua, pazartesiden perşembeye saat 13.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz. Kötülük yaparsanız yine kendinize yapmış olursunuz. İsra Suresi 7. Ayet.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Musa Coşkun, Vakıa Suresi.

Ve ashabul yemini ma ashabul yemin.

0: Fesebbih bismi rabbikel azim. Sadakallahul azim.
1: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Büyük olay gerçekleştiği zaman artık onun vukuunu yalan sayacak kimse kalmayacaktır. O alçaltır, yükseltir. Yer şiddetle sarsıldığı zaman dağlar parçalanıp toz duman haline geldiği, sizlerde üç gruba ayrıldığınız zaman biri amel defteri sağından verilenlerdir. Ne mutlu o sağından verilenlere. Diğeri amel defteri solundan verilenlerdir. Ne bedbaht o solundan verilenler. Önde olanlar, erdem, amel ve ödülde önde olanlar, işte onlar nimetlerle dolu cennetlerde Allah'a en yakın olanlardır. Çoğu önce gelip geçmişlerden, birazı da sonrakilerdendir. Karşılıklı olarak mücevherlerle işlenmiş tahtlar üstüne oturup kurulmuşlardır. Çevrelerinde kaynaktan doldurulmuş testiler, ibrikler ve kadehlerle sonsuza dek hizmet sunacak gençler dolaşır. Bundan dolayı ne baş ağrısına tutulurlar ne de sarhoş olurlar. Beğendikleri meyvelerle ve canlarının çektiği kuş etleriyle, güzel gözlü huriler, saklı inciler misali, yaptıklarının karşılığı olarak. Orada ne boş bir söz işitirler ne de günaha sokacak bir şey. Sadece şu söz, size esenlikler, size mutluluklar. Amel defteri sağından verilenler, ne mutlu o sağından verilenlere. Onlar dal bastı kiraz ve meyve yüklü muz ağaçları arasında, kesintisiz gölgeler altında, çağlayanların kenarında, bitip tükenmeyen ve yasaklanmayan bol meyveler arasında, kabartılmış döşekler üzerinde olacaklar. Şüphesiz biz onları, eşlerini yepyeni bir yaratılışla yaratmışızdır. Onları bakire, eşlerine sevgiyle bağlı ve yaşıt kılmışızdır. Bütün bunlar hakkın ve erdemin yanında olanlar içindir. Onların bir kısmı öncekilerdendir, bir kısmı da sonrakilerdendir. Amel defteri solundan verilenler, ne bedbaht o solundan verilenler. İçlerine işleyen bir ateş ve kaynar su içindedirler. Serin ve rahatlatıcı olmayan kapkara bir duman gölgesindedirler. Çünkü daha önce onlar hazlarına tutsak olmuşlardı. O büyük günah üzerinde ısrar ediyorlardı. Şöyle diyorlardı, sahi biz ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken yeniden mi diriltilecekmişiz? Üstelik gelip geçmiş atalarımızla mı? De ki hem öncekiler hem sonrakiler, bilinen bir günün belirlenmiş bir vaktinde mutlaka bir araya getirilecekler. Sonra siz, ey yoldan sapmış inkarcılar, mutlaka zakkum ağacından yiyeceksiniz. Karınlarınızı onunla dolduracaksınız. Üstüne de o kaynar sudan içeceksiniz. Hem de susamış develerin suya kanmaz içişleriyle. İşte hesap gününde onların ağırlanması böyle olacak. Sizi biz yarattık, artık inansanıza. Akıttığınız meniyi düşündünüz mü? Onu siz mi yaratıyorsunuz, yoksa biz miyiz yaratan? Aranızda ölümü biz takdir ettik. Sizi benzerlerinizle değiştirmemiz ve bilemeyeceğiniz bir şekilde sizi yeniden var etmemiz hususunda bizim önümüze asla geçilemez. Hiç kuşkusuz ilk yaratılışınızı biliyorsunuz, düşünüp ibret alsanıza. Ektiğiniz tohumu düşündünüz mü? Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa biz miyiz bitiren? Dileseydik onu kuru bir çöpe çevirirdik de şaşırır kalırdınız. Doğrusu çok zarara uğradık. Daha doğrusu büsbütün mahrum kaldık derdiniz. İçtiğiniz suyu düşündünüz mü? Onu buluttan siz mi indirdiniz, yoksa biz miyiz indiren? Dileseydik onu tuzlu yapardık. O halde şükretmeli değil misiniz? Tutuşturmakta olduğunuz ateşi düşündünüz mü? Onun ağacını siz mi yarattınız, yoksa yaratan biz miyiz? Biz onu çöl yolcularına ve açlık çekenlere bir işaret ve nimet kıldık. Öyleyse ulu Rabbinin ismini tesbih et. Bakın, yıldızların yerlerine yemin ederim ki bilseniz bu gerçekten pek büyük bir yemindir. Kuşkusuz o, değeri çok yüce Kur'an'dır. Aslı korunmuş bir kitaptadır. Ona ancak tertemiz olanlar, melekler dokunabilir. O, alemlerin Rabbinden indirilmiştir. Şimdi siz bu sözü mü küçümsüyorsunuz? Size verilen rızka yalanlamayla mı karşılık veriyorsunuz? Ama can boğaza gelip dayandığında, işte o zaman siz çaresiz bakar durursunuz. Biz ona sizden yakınız, fakat göremezsiniz. Madem ki kimsenin hakimiyeti altında değilmişsiniz, hadi onu, hayatı geri döndürün, sözünüzde doğruysanız. Şayet o, Allah'a yakın olanlardansa, ona huzur, güzel nasip ve nimetlerle dolu cennet vardır. Eğer amel defteri sağından verilenlerdense, ona şöyle denir: selam sana, ey hakkın ve erdemin yanında olmuş kişi. Ama yoldan sapmış inkârcılardansa, onu da kaynar sudan bir ziyafet ve atılacağı cehennem ateşi beklemektedir. Şüphesiz bu kesin gerçeğin ta kendisidir. Öyleyse ulu Rabbinin ismini tesbih et. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vakıa Suresi.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
4: Aşr-ı Şerif.
5: Bedri Murat. Nazihat Suresi 27 ila 46. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şimdi sizi yaratmak mı daha zor, yoksa göğü yaratmak mı? Onu Allah yaptı. Onu yükseltip kusursuz olarak şekillendirdi. Gecesini kararttı, gündüzünü ağarttı. Bundan sonra da yeryüzünü döşeyip yaydı. Yerden suyunu ve bitkisini çıkardı. Dağları sağlam bir şekilde yerleştirdi. Hepsi sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için. O büyük felaket, kıyamet geldiğinde, o gün insan yapıp ettiklerini iyice hatırlayacak ve görecek olana cehennem açık bir şekilde gösterilecektir. Azan ve dünya hayatını ahirete tercih eden kişi, cehennem işte onun için tek barınaktır. Rabbinin huzurunda hesap vermekten korkan ve nefsine kötü arzuları yasaklayana gelince, onun barınağı da cennetin ta kendisidir. Ne zaman gelip çatacak diye sana kıyameti sorarlar. Sen onun hakkında ne söyleyebilirsin ki? Onun hakkındaki nihai bilgi Rabbine aittir. Sen ancak ondan korkanları uyarırsın. Kıyamet gününü gördüklerinde dünyada sadece bir akşam vakti veya onun kuşluğu kadar kaldıklarını sanırlar. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
0: Korunması gereken bir emanet. Ahde vefa. Sana yeminle bağlılık sözü verenler, gerçekte bu sözü Allah'a vermiş oluyorlar. Allah'ın eli onların elleri üzerindedir. Bu sebeple kim Allah'a verdiği ahdi bozarsa, ancak kendi aleyhine bozmuş olur. Allah'a verdiği sözün gereğini yerine getirene ise, Allah yakında büyük ödül verecektir. Fetih Suresi 10. Ayet. Fetih Suresi Hazreti Peygamber ve ashabının Mekke'den Medine'ye dönüş yolculuğunda nazil olmuştur. İlk ayetinde inananlara açık bir fethi müjdeler. Bazı müfessirlere göre bu müjde Mekke'nin fethidir. Bazılarına göre ise ayet Müslümanlarla müşrikler arasında yapılan Hudeybiye Antlaşması'nın olumlu sonuçlarına işaret etmektedir. Surenin inişine sebep olan olaylar, Hazreti Peygamber'in umre ziyareti için Müslümanlarla birlikte Medine'den çıkarak Mekke'ye gidişiyle başlar. Sevgili Peygamberimiz hicretten sonra bir daha görmediği Mekke şehrini özlemiş ve gördüğü bir rüya üzerine umre niyetiyle ihrama girerek yola çıkmıştı. Bu ziyaret müşrikler tarafından olumsuz karşılanmış, yanında yolcu kılıcı dışında hiçbir silahı olmayan topluluk Mekke'ye alınmamıştı. Allah Resulü savaş niyetiyle gelmediklerini dile getirmek üzere Hazreti Osman'ı elçi olarak göndermiş, onun uzun süre dönmemesi ve öldürülmüş olma ihtimali üzerine de ashabından gerekirse kanlarının son damlasına kadar müşriklerle mücadele edeceklerine dair söz almıştı. Tarihe Rıdvan Biatı olarak geçen bu sözleşmeden sonra müşrikler geri adım atmak zorunda kalmışlar, en olumlu maddesi Müslümanların bir sonraki yıl umreye gelmeleri olmak üzere pek çok olumsuz madde içeren Hudeybiye Antlaşması imzalanmıştı. Yüce Allah Fetih Suresinin 10. ayetinde Rıdvan Biatinde inananların peygambere verdiği sözün aslında Allah'a verilmiş olduğunu hatırlatmaktadır. Bu peygambere itaatin Allah'a itaat sayılması gibi bir durumdur. Kim Allah'a ve Resulüne bir söz vermişse sözüne sadık kalmanın mükafatı olarak kendisine cennet verilecektir. Ayette وَمَنْ اَوْفَى بِمَا اَحْدَ şeklinde geçen verilen söze sadık kalma ifadesi, Kur'an'da ahit ve vefa kavramlarının birlikte yer aldığını gösteren örneklerdendir. Arapça bir kelime olan vefa, söz, yemin ya da bir yükümlülüğü yerine getirme anlamı taşımaktadır. Kur'an-ı Kerim'de vefa kelimesinin türevleri farklı formlarda 66 defa geçer. Vefa köküne en yakın anlamdaki evfa kelimesi, emir kalıbıyla ve ahit, akit, nezir gibi kelimelerle birlikte kullanılmıştır. Yani kitabımız, vefa ile ilgili olarak zihnimize ilk gelen iyiliği unutmama, sadakat ve samimiyeti sürdürme gibi geniş bir anlamı özelleştirmekte, ahde vefa şeklinde kavramlaştırmaktadır. Bu haliyle insan hem Rabbine hem de diğer insanlara karşı verdiği sözleri tutma sorumluluğuna sahiptir. Allah'a olan imanı bir çeşit ahittir. O imanında daim olursa, Allah da ona karşı verdiği sözleri yerine getirecektir. Bu gerçeği ifade eden, "Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki ben de size vaat ettiklerimi vereyim" ayeti, özelde İsrailoğullarından bahsetmekle birlikte, Elest bezminde, "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" sorusuna evet cevabını verdiği için bütün insanlığı kapsamaktadır. Eğer kullar Rablerine verdikleri sözü yerine getirerek onun emir ve yasaklarına itaat ederse, Allah da onlara vaat ettiği affını ve mükafatını ikram edecektir. Kur'an'a göre ahde vefa, iman ederek Allah'la sözleşmiş ve iradesiyle kendini sadakat sorumluluğu altına sokmuş olan müminin ahlaki bir borcudur. İman, ezelde Allah'a karşı verilmiş söze vefa göstermektir. Allah kullarından bir ahit almış ve ona bağlı kalanları diğerlerinden ayırmak için dünya hayatını var etmiştir. Verdikleri sözlere riayet etmeyenleri de kendilerinden sonra gelenlere ibret olmaları yönünden Kur'an'da açıklamıştır. Yahudiler hem kendi tarihi geçmişlerinde hem de bir peygamber beklentisi içinde oldukları dönemde Hazreti Peygamber'in Allah tarafından gönderildiğini inkar ederek vefasızlıklarını açıkça ortaya koymuşlardır. Bu durum Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılır. Ne zaman onlar bir söz verdilerse yine kendilerinden bir grup onu bozup bir kenara atmadı mı? Zaten onların çoğu iman etmezler. Allah tarafından kendilerine yanlarında bulunanı Tevrat'ı tasdik edici bir elçi gelince ehli kitabın bir kısmı Allah'ın kitabını sanki bilmiyorlarmış gibi arkalarını atıp terk ettiler. Bakara suresi 100 ila 101. ayetler. Allah Hristiyanlardan da ahitler almış fakat onlar verdikleri sözü unutmuşlardır. Biz Hristiyanlarız diyenlerden de sağlam ahitlerini almıştık. Ama onlar da kendilerine bildirilenden, İncil'den önemli bir kısmı unuttular. Bu sebeple aralarına kıyamet gününe kadar sürüp gidecek olan düşmanlığı ve kini soktuk. Allah onlara yapıp ettiklerini ileride haber verecektir. Maide suresi 14. ayet. İslam'la şereflenmiş bütün kullar gibi Müslümanlar da gerek Elest bezminde gerek kelime-i şehadet getirerek Allah'a kulluk sözü vermişlerdir. Bununla birlikte Hazreti Peygamber'in şahsına yönelik verilmiş sözler de vardır ve Allah bunların tutulması konusunda inananları uyarmıştır. Allah'ın üzerinizdeki nimetini, sizden aldığı sağlam ahdi hatırlayın. O zaman işittik ve itaat ettik demiştiniz. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah kalplerin içindekini bilmektedir. Müfessirler ayetin bağlamını göz önünde bulundurarak bu ayette anılan müminlerin Hazreti Peygamber'e iman ederken veya Akabe ve Hudeybiye'de biat ederken Allah ve Resulüne verdikleri söz olduğunu dile getirmişlerdir. Peygamber'e baş eğip tabi olanlar övülmüş, sözünden dönenlerse yerilmiştir. Kur'an'da ahde vefa örneği olarak Hazreti İbrahim gösterilir. Yüce Allah Hazreti İbrahim'i her zaman sözünde durmasından ve kendisinden istenen her şeyde elinden geleni yapmasından dolayı vefasıyla anar. Sevgili Peygamberimiz her alanda olduğu gibi vefa konusunda da inananlara rehberlik etmiş, "Allah'ım, gücüm yettiği kadar ahdine ve vaadine sadakat gösteriyorum" duasıyla bu konudaki kararlılığını ortaya koymuştur. Onun hayatında Rabbine karşı sadakatinin yanı sıra insanlarla olan ilişkilerinde de samimiyet ve vefa ön plandaydı. Bir yetimken kendisini bakıp büyüten yengesi vefat ettiğinde "Annem öldü" diyerek üzüntüsünü dile getirmiş, "O benim annemdi. Çocukları açken önce benim karnımı doyurur,

0: çocuklarının üstü başı dağınıkken önce benim saçımı tarar ve gül yağı sürerdi diyerek yaptığı iyilikleri unutmadığını göstermiştir. Mescid-i Nebevi'yi temizleyen siyahi bir hanım vefat ettiğinde bana haber vermeniz gerekmez miydi buyuran Hazreti Peygamber o hanımın kabrine gitmiş, cenaze namazını kılıp dua etmiştir. Doğup büyüdüğü şehir Mekke fethedildikten ve Kabe putlardan temizlendikten sonra orada kalmayıp kendisini zor zamanlarda gözetip kollayan Medine'ye dönmesi de vefasının en güzel örneklerindendir. Enes bin Malik, Allah Resulü'nün her hutbede emanete riayet etmeyenin imanı yoktur, ahde vefa göstermeyeninse dini yoktur buyurduğunu nakletmektedir. Emanet ve vefasıyla El-Emin isminin sahibi olan Peygamberimiz, imanın varlığını da bu vasıflara bağlamıştır. Verdiği sözü tutmamak nifak alametlerindendir. Gerçekten iman etmiş bir kimse de bulunmaz. İman bir renk olsaydı beyaz olurdu. Çünkü beyaz, kendine bulaşan her rengi hemen gösterir, bulanıklaşır, saf ve temiz halini kaybeder. İman da kendisine karışan yanlış uygulamalarla gerçek olmaktan çıkar, sahibine fayda vermez. Konuştuğu zaman yalan söyleyen, verdiği sözü tutmayan ve emaneti korumayan kimse, münafıklıktan bir alameti üzerinde bulunduruyor demektir. Bu yönü hemen tamir etmeye çalışmalıdır.
1: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
3: Aşr-ı Şerif. Ali Derman. Hadid Suresi 20 ila 24. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bilin ki dünya hayatı bir oyun, bir eğlence, bir gösteriş, aranızda bir övünme, mal ve evlatta bir çokluk yarışından ibarettir. Tıpkı bir yağmur gibi ki bitirdikleri çiftçileri imrendirir. Sonra kurumaya yüz tutar. Bir de bakarsın ki sararmıştır. Ardından da çerçöp haline gelmiştir. Ahirette ise ya çetin bir azap yahut Allah'ın bağışlaması ve hoşnutluğu vardır. Dünya hayatı sadece aldatıcı bir yararlanmadan başka bir şey değildir. Genişliği gökle yerin genişliği gibi olup, Allah'a ve peygamberlerine iman edenler için hazırlanmış bulunan cennete ve Rabbinizin bağışlamasına erişebilmek için yarışın. Bu Allah'ın lütfudur ki onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Yeryüzünde vuku bulan veya başınıza gelen hiçbir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazılı olmasın. Kuşkusuz bu Allah'a göre kolaydır. Kaybettiklerinize üzülmeyesiniz ve onun size verdikleriyle şımarmayasınız diye böyle yapmıştır. Allah kendini beğenen, böbürlenen hiç kimseyi sevmez. Onlar kendileri cimrilik yaptıkları gibi insanlara da cimrilik telkin ederler. Kim yüz çevirirse bilsin ki Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. O her türlü övgüye layıktır. Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Kur'an Radyo. Birden Bize. Hazırlayan Doktor Sema Çelen. Seslendiren İbrahim Bildir. Zuhruf Suresi. Zuhruf Suresi 89 ayettir. Mekke döneminde nazil olmuştur. Mushaf'ta 43. sırada yer alan sure 25. cüzde bulunur ve yaklaşık 7 sayfadır. Zuhruf Suresi Havamim adı verilen 7 surenin 4.'südür. Bu 7 surenin tamamı Huruf-u Mukatta'dan Hamim harfleriyle başlar. Zuhruf suresinin ikinci ayeti, mübin olan, yani manası ve maksadı açık Kur'an'a yemin eder. Zuhruf suresi ikinci ayet. Kur'an anlaşılsın diye Arapça gönderilmiştir. Zuhruf suresi üçüncü ayet. Yüce ve hikmetli bu kitap, levh-i mahfuz denilen korunmuş bir kaynaktan gelmiştir. Zuhruf suresi dördüncü ayet. İnsanlar ondan uzak dursalar bile, Allah onları ayetlerle uyarmaktan vazgeçmez. Zuhruf Suresi 5. Ayet. Sure adını 35. ayetteki altın, takı, süs manalarına gelen Zuhruf kelimesinden almıştır. Zuhruf kelimesi Kur'an'da tamamı Mekki surelerde olmak üzere 4 yerde geçer. En'am Suresi 112. ayet, Yunus Suresi 24. ayet, İsra Suresi 93. ayet, ve Zuhruf Suresi 35. ayet. Kelimenin yer aldığı bölümde Yüce Allah'ın inkarcılara dünya malını sınırsız olarak verebileceği anlatılmaktadır. Allah dilerse evlerinin tavanlarını, merdivenlerini, kapılarını, oturdukları koltukları altın ve gümüşten yapabilir. Ancak diğer insanların kafirlere özenip küfre düşme tehlikeleri nedeniyle bunu yapmaz. Zuhruf Suresi 33 ila 35. ayetler. Aslında bu durum, dünyanın Allah katında hiçbir değeri olmadığını gösterir. Hazreti Peygamber de bir hadis-i şerifte, eğer dünyanın Allah katında bir sivrisineğin kanadı kadar değeri olsaydı, Allah ondan kafire bir yudum su içirmezdi, buyurmuştur. Bir melek olarak Malik ismi Kur'an'da bir defa Zuhruf suresinin 77. ayetinde geçmektedir. Dünyada günah işleyip kendilerine zulmedenlerin cehennem azabında devamlı kalacaklarının anlatıldığı ayetlerde, kafirlerin cehennem bekçisi olan meleğe seslenip ölümü isteyecekleri bildirilmektedir. Ey Malik! Rabbin bizim işimizi bitirsin diye seslenirler. Malik de siz böyle kalacaksınız der. Zuhruf suresinde ismi geçen peygamberler şunlardır. Zuhruf suresinin 6. ayetinde daha önceki ümmetlere de peygamberler gönderildiğinden, inkarcıların genel bir tavır olarak peygamberleri alaya aldıklarından bahsedilir. Yüce Allah geçmişte Mekke müşriklerinden bile daha zorba insanların var olduklarını bildirmek suretiyle Hazreti Peygamber'i teselli etmekte, onları cezalandırdığını söyleyerek de müşrikleri uyarmaktadır. Bu durum daha önceki surelerde de anlatılmıştır. Zuhruf suresi 6 ila 8. ayetler. Allah ne zaman bir uyarıcı gönderse, önce toplumun üst düzey olarak adlandırılan kimseler peygambere karşı çıkmış, zaten bir dinlerinin var olduğunu dile getirirken hep aynı ifadeyi kullanmışlardır. Biz atalarımızı bir inanç üzerinde bulduk ve biz onların izlerinden gitmekteyiz. Zuhruf suresi 23. ayet. Peygamberin onları ikna çabalarına karşılık vermemişler, inkarlarını itiraf etmekten çekinmemişlerdir. İşte o topluluklardan bazıları ve kendilerine gönderilen peygamberler Zuhruf suresinde şöyle anlatılmaktadır. Hazreti İbrahim. Hazreti İbrahim'in babası ve yaşadığı topluluk puta tapıcılığı benimsemişlerdir. Peygamber onlarla mücadele eder, ancak onlar yollarından dönmezler. Bu müşrikler karşısında dik duruşundan asla vazgeçmeyen Hazreti İbrahim, ''Ben sizin taptıklarınızdan uzağım, beni yaratan başkadır,
ancak ona ibadet ederim. O bana doğru yolu gösterecektir diyerek onların yanından ayrılır. Zuhruf Suresi 26 ve 27. ayetler. Allah son peygamber Hazreti Muhammed'i asırlar önce yaşanan bu olaylardan haberdar etmekte, Hazreti İbrahim'in tevhidi kıyamete kadar söylenecek bir kelime haline getirdiğini bildirmektedir. Zuhruf Suresi 28. ayet. Nitekim vahyin inmeye başladığı dönemde Mekke'de kendilerini hanif olarak tanımlayan ve Hazreti İbrahim'in yolundan gittiklerini söyleyen kimseler vardır. Hazreti Musa. Zuhruf Suresi'nin 46. ayetine göre Hazreti Musa Allah tarafından Firavun ve yandaşlarına çeşitli mucizelerle desteklenerek gönderilmiş, onlar "Ben alemlerin Rabbinin elçisiyim" diyerek kendini tanıtan bu zata mucizeleri gördükleri halde gülmüşler, alay etmişlerdi. Oysa Allah'ın iman etsinler diye gönderdiği her bir mucize diğerinden daha büyüktü. Mucizelerle ikna olmayan bu topluluk mahrumiyet ve azapla da sınandılar. Zuhruf Suresi 46 ila 48. ayetler. O zaman biraz kendilerine geliyor, iman edeceklerini, doğru yola gireceklerini söylüyorlar, ancak azap kaldırılınca eski hallerine geri dönüyorlardı. Ayetler onların bulundukları zor durumdan kurtulmak üzere Hazreti Musa'ya başvurduklarında bile kibirlerinden vazgeçmediklerini göstermektedir. Onlar azabı görünce, "Ey büyücü, sana verdiği söze dayanarak bizim için Rabbine dua et. Çünkü biz artık doğru yola gireceğiz" dediler. Zuhruf Suresi 49. ayet. Zaten Allah onlardan zorlukları kaldırdığı anda iman etmekten vazgeçiyorlardı. İçlerinde bulundukları durumda Firavun'un katkısı çoktu. Halkına sahip olduğu mülkü hatırlatarak gücün varlıkta olduğunu göstermeye, Hazreti Musa'nın fakirliği üzerinden kendi üstünlüğünü ispatlamaya çalışıyordu. "Ey milletim! Mısır hükümdarlığı ve memleketimde akan bu ırmaklar benim değil mi? Görmüyor musunuz? Yoksa ben şu zavallı, neredeyse maksadını anlatamayacak durumda olan bu adamdan daha hayırlı değil miyim?" Zuhruf Suresi 51 ve 52. ayetler. Yüce Allah, Firavun'un bu sözleriyle aldattığı kimseleri suda boğarak cezalandırmış, onların hikayeleri kendilerinden sonra gelenlere ibret olsun diye anlatıla gelmiştir. Zuhruf Suresi 55 ve 56. ayetler. Hazreti İsa. Surede Hazreti İsa'dan Mekke müşriklerinin tartışma konusu olarak gündeme getirdikleri bir olay münasebetiyle söz edilmektedir. Meryem'in oğlu misal olarak zikredilince, "Senin kavmin bundan dolayı hemen yaygara basıyorlar. Bizim tanrılarımız mı iyi yoksa o mu?" diyorlar. Buyrulan ayetler, müşriklerin İsa aleyhisselam hakkındaki garip iddialarını dile getirmektedir. Zuhruf Suresi 57. ayet. Bu ayetin nüzul sebebi olarak kaynaklarda şu olay anlatılır. Hazreti Peygamber, "Şüphe yok ki siz ve Allah'tan başka taptığınız tanrılar cehennem yakıtısınız. Hepiniz oraya gideceksiniz." Ayetini okuyunca müşriklerden biri Hristiyanların Hazreti İsa'ya, Yahudilerin Hazreti Üzeyr'e taptıklarını hatırlatır. Enbiya Suresi 98. ayet. Böylece Hazreti İsa ve Hazreti Üzeyr'i kendi putlarıyla bir tutarak onların da cehennemde olacağını, eğer onlar cehennemdeyse kendilerinin ve ilahlarının da onlarla birlikte olmayı kabul edeceklerini söyler. Kur'an'ın bildirdiğine göre müşrikler bu tartışmayı sadece cedelleşmek ve büyüklük taslamak için yapmışlardır. Çünkü onlar Hazreti İsa'nın cehennem yakıtı tabiri içine girmediğini biliyorlar. Sırf Hazreti Peygamber'i susturacaklarını düşündükleri için böyle bir tartışmayı başlatıyorlardı. Bundan sonra Yüce Allah, onun gerçek vasfını açıklayarak bu gereksiz tartışmayı sonlandırmaktadır. İsa, sadece kendisine nimet verdiğimiz ve İsrailoğullarına örnek kıldığımız bir kuldu.

0: Sizlikten sakının ve bana uyun. Kuşkusuz Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. Şu halde ona kulluk edin. İşte bu dosdoğru yoldur. Ayeti İsa peygamberin de diğer peygamberler gibi toplumunu Allah'a imana davet ettiğini göstermektedir. Zuhruf suresi 63 ve 64. ayetler. Ama onlar aralarında ayrılığa düşerek Hazreti İsa hakkında Allah'ın oğlu, üçün üçüncüsü gibi iftiralarda bulunmuşlardır. Yaptıkları büyük bir haksızlıktır ve bu zulmün karşılığı ahiret azabıdır. Zuhruf suresi 65. ayet. Zuhruf suresinde emir ve yasaklardan söz eden ayetler şunlardır. Kur'an-ı Kerim insana dünya ve ahiret mutluluğunu temin edecek kuralları içerir. Allah'ın emir ve yasaklarında kendi yararına olan onca şeyi görmezden gelen insanoğlu, bu hatırlatma, öğüt ve şifa kitabından uzak bir ömür tercih etmişse, şeytanın arkadaşlığına razı olmuş demektir. Bu durum, Zuhruf suresinin 36. ayetinde dile getirilmiştir. Kim Rahman'ı hatırından çıkarıp, öğüt ve uyarılarla dolu Kur'an'ı görmezlikten gelirse, biz ona bir şeytan musallat ederiz. Artık o şeytan onun ayrılmaz yoldaşı olur. Bu güce teslim olan ve ilahi hitaba kulaklarını tıkayan insanın danışmanı kendine mahsus şeytan olur. Çoğunlukla durumundan razı olarak yaşar. Ancak ahiret günü gerçek bütün çıplaklığıyla ortaya çıktığında, keşke seninle aramız doğuyla batı arası kadar uzak olsaydı. Sen meğer ne kötü arkadaşmışsın diyecektir. Zuhruf suresi 38. ayet. Son pişmanlık fayda vermeyecek ve dünyadayken sıkı dostu olan şeytanla birlikte azabı çekeceklerdir. Zuhruf suresi 39. ayet. Surenin 43. ayeti Hazreti Peygamber'in şahsına özel bir emri içermekte ve kendilerine Allah'ın ayetleri anlatıldığında gözü görmez, kulağı işitmez gibi davrananlara karşı onu teselli etmektedir. Artık sana vahyolunan kitaba sımsıkı sarıl. Şüphesiz sen doğru yoldasın. Sevgili Peygamberimiz Allah'tan gelen emirleri duyurmakla ve onları uygulayarak örnek olmakla sorumluyken, İnkarcıların olumsuz tavırları karşısında üzülür ve onların hidayete ermesi noktasında gayretini arttırırdı. Yüce Allah bu ayetle onları kendi hallerine bırakmasını, hidayetin ve gerektiğinde cezalandırmanın ancak kendisi dilerse gerçekleşeceğini hatırlatmaktadır. Benzer bir durum 89. ayette de dile getirilmiştir. Onları bırak ve sizinle kavgam yok de. Yakında bilecekler. Aslında bu uyarılar bütün tebliğciler için geçerlidir. Allah'ın dinini yaymak isteyenler onun hükümlerini ulaştırmakla yükümlüdür. Bunun için insanları zorlamaları gerekmez. Gönlünü hidayete açmayanın doğru yola girmesi mümkün değildir. Yaşarken hakkı göremeyen ahirette gerçekle yüzleşecektir.
1: Birden Bize. Hazırlayan Doktor Sema Çelen. Seslendiren İbrahim Bildir.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif.
3: Mustafa Kızılcaoğlu. Tegabun Suresi 11 ila 18. ayeti kerimeler.
4: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın izni olmadan başa gelen bir musibet yoktur. Kim Allah'a iman ederse, Allah onun gönlünü doğruya yöneltir. Allah her şeyi bilmektedir. Allah'a itaat edin. Peygamber'e itaat edin. Sırt çevirirseniz bilin ki, elçimizin görevi açık bir tebliğden ibarettir. Allah, ondan başka ilah yoktur. Müminler de yalnız ona dayanıp güvensinler. Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan da size düşman olanlar vardır. Onlardan sakının. Ama affeder, hoşgörülü ve bağışlayıcı davranırsanız, şüphesiz Allah da çok bağışlayıcı ve engin merhamet sahibidir. Mallarınız ve çocuklarınız sizin için ancak bir imtihandır. Büyük mükafat ise Allah'ın katındadır. O halde gücünüz yettiğince Allah'a saygısızlıktan sakının. Dinleyin, itaat edin ve kendi iyiliğinize olmak üzere başkaları için harcayın. Kim nefsinin bencilliğinden korunmayı başarırsa işte kurtuluşa erecekler onlardır. Allah'a güzel bir borç verirseniz o da bunu size fazlasıyla öder ve sizi bağışlar. Allah şükrün karşılığını bol bol verir. Cezada ise acele etmez. Allah akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de edileni de bilir. O üstündür, hikmet sahibidir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Serlevha Ayetler. Ali İmran Suresi 169. Ayet.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler. Rableri katında Allah'ın verdiği nimetlerin sevincini yaşayarak rızıklandırılmaktadırlar. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Şehitler ölmez. Şehit olanlar görünüşte toprağa girip yok olmuş gibidirler. Bu görünüşe bakan bazı insanlar da onlar hakkında yanılgıya düşebilmektedirler. Yüce Allah ise her şeyin görünüşten ibaret olmadığını haber vermektedir. İnsana canı veren Allah olduğu gibi, şehidin canı bedenden çıktıktan sonra ona başka bir hayat yaşatan da Allah'tır. Şehitler diridirler. Onlar hem kendilerine verilen nimetlerden dolayı Allah katında mutludurlar, hem de kendilerinden sonra şehitlik mertebesine erişenler.

içecek olanlar için sevinmektedirler. Çünkü onlar kendilerine vaat edilenlere kavuşmuşlardır. Bu ayetten almamız gereken mesaj, şehitlik yok olmak değil, bilakis Allah katında en yüksek mertebeye ulaşıp ölümsüz olmaktır.

Aşr-ı Şerif, Yusuf Karadayı, Ali İmran Suresi 169 ila 173. ayetler.

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler. Allah'ın lütuf ve kereminden kendilerine verdikleriyle sevinçli bir halde Rableri yanında rızıklara mazhar olmaktadırlar. Arkalarından gelecek ve henüz kendilerine katılmamış olan şehit kardeşlerine de hiçbir keder ve korku bulunmadığı müjdesinin sevincini duymaktadırlar. Onlar Allah'tan gelen bir nimet, bir lütuf sebebiyle ve Allah'ın müminlerin ecrini zayi etmeyeceği müjdesiyle de sevinç içerisindedirler. Bunca yara aldıktan sonra yine Allah'ın ve Peygamber'in çağrısına koşanlar var ya, işte onlardan bu güzel davranışta bulunan ve karşı gelmekten sakınanlar için de büyük mükafat vardır. Bir takım insanlar onlara, "İnsanlar size karşı asker toplamışlar, onlardan korkun," dediler de bu onların imanlarını arttırdı ve "Allah bize yeter, o ne güzel vekildir," diye cevap verdiler. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı meal ve tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da. Özün Sözü.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Züyyine lillezine keferul hayatud dünya ve yeskharune minellezine amenu vellezine ettegav fevqahum yevmel kıyameh vallahu yerzuku men yeşâ'u bighayri hisâb. Sadakallahul azim.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanlarla alay ederek inkara sapanlar dünya hayatının çekiciliğine kapıldılar. Ama Allah'tan korkanlar kıyamet gününde onlardan üstün olacaklardır. Allah dilediğine hesapsız rızık verir.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Habib Deveci. Kamer Suresi 23 ila 40. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Semud kavmi de uyarıları ciddiye almadılar. Dediler ki, içimizden tek başına bir beşere mi uyacağız? O takdirde doğru yoldan sapmış olur, yanarız. İlahi mesaj içimizden ona mı gönderilmiş? Hayır, o yalancının, küstahın biri. Yarın onlar asıl yalancı, küstah kimmiş görecekler. Allah Salih peygambere şöyle buyurdu. Şüphesiz biz dişi deveyi onları sınamak için göndermiş bulunuyoruz. Şimdi sen onların ne yapacağını izle ve sabret. Bir de onlara suyun aralarında paylaşımlı olacağını bildir. Her hissenin sahibi suyun başına gelsin. Derken ilgili adamlarını çağırdılar. O da deveye saldırıp hunharca öldürdü. Azabım ve uyarılarım nasılmış bir bakın. Üzerlerine tek bir ses yolladık da, hayvan ağalındaki çiğnenip ufalanmış kuru çalılar gibi oluverdiler. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Lut kavmi de uyarıları ciddiye almadı. Biz de üzerlerine taş yağdıran bir kasırga gönderdik. Ancak Lut ailesi hariç tutuldu. Onları katımızdan bir lütuf olarak seher vakti kurtardık. Şükredenleri işte böyle ödüllendiririz. Aslında Lut, kendilerini bizim amansız yakalayışımıza karşı uyarmıştı. Ama onlar bu uyarıları şüpheyle karşıladılar. Üstelik onun misafirleriyle ilgili çirkin bir talepte bulundular. Biz de gözlerini silmek kör ediverdik. Tadın bakalım azabımı ve uyardığım sonuçları. Ve nihayet bir sabah erkenden kalıcı bir azap onları yakalayıverdi. Tadın bakalım azabımı ve uyardığım sonuçları. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Kur'an Radyo. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Merhaba sevgili dinleyenler. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Bakara Suresinin tefsirini okumaya devam ediyoruz. Bakara Suresi 270. ayetin tefsiri. Samimi yardımcıları olmayan zalimlerden maksat, özellikle yoksullara ilgi göstermeyen, ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmayan, servetin sahipleri üzerine borç, ihtiyaç sahiplerine hak olan zekat, nafaka ve sadakayı onlardan esirgeyen kimselerdir. Kur'an dilinde zalimin manasından biri de haksızlık eden, borcunu ödemeyendir. Böyle kimselerin yakın çevrelerinde bulunanlar bile onlardan memnun olmazlar, onlardaki haklarını zorla veya gizlice almaya çalışırlar. Bakara Suresi 271. ayetin tefsiri. İhtiyaç sahiplerine yapılan yardımın, verilen sadaka ve zekatın açık olarak yapılması caiz olmakla beraber, bu ayetten başka 274. ayette cevazı teyit etmektedir. Hem bu ayette hem de sahih hadislerde gizli olmasının daha iyi, hayırlı ve ecirli olduğu bildirilmiştir. Nitekim hadiste Resulullah şöyle buyurmuştur. Yedi insan vardır ki Allah onları kendine mahsus olandan başka hiçbir gölgenin bulunmadığı günde bu gölgesinde barındırır. Adil yönetici, Allah'a kulluk ederek yetişen genç, gönlü mescitlere takılmış bulunan kimse, Allah için birbirini seven ve bu sevgi içinde birleşip ayrılan iki kişi, kendisini birlikte olmaya çağıran soylu soplu ve güzel bir kadına "Ben Allah'tan korkarım" cevabını verebilen kimse, bir sadaka verip de onu sol elinin verdiğini sağ eli bilmeyecek şekilde gizleyen kişi ve tek başınayken Allah'ı anıp gözleri yaşaran kimse. Bazı tefsircilere göre nafile türünden sadakanın gizli verilmesi, farz türünden sadakanınsa açık verilmesi daha iyidir. Çünkü farz olan sadakanın gizli verilmesi, kişi yükümlü olduğu halde vermiyor şeklinde suizanına sebep olabilir. Ayrıca açıkça verilmesine teşvik vardır. Nafile sadaka ve infaklarsa açıkça yapıldığında hem alanın mahcup olması hem de verenin riyaya düşmesi ihtimali mevcuttur. Bize göre kitap ve sünnet böyle bir ayrım yapmadığından, açıktan vermeyi gerektiren özel bir sebep olmadıkça bir nevi tasadduk ve infakın gizli yapılması tercih edilmelidir, ancak açık olması da caizdir. Bakara Suresi 272. ayetin tefsiri. Hikmetin manalarından biri de ilahi irşat ve hidayet idi. Bu büyük lütuf Allah'ın elindedir. Peygamber de olsa hiçbir kulun başkalarına hidayet lütfetme imkanı yoktur. Allah'ın hikmet ve hidayet lütfunda da kendi koyduğu kanun gereğince kulun yönelişi ve hak edişinin etkisi vardır. Bakara Suresi 273. ayetin tefsiri. Kendilerini Allah yoluna adayan, geçimlerini sağlamak üzere bir kazanç elde etmek için çalışma, ticaret ve seyahat etme imkanları bulunmayan yoksullar kimlerdir? Ayetin nazil olduğu tarihi göz önüne alan tefsirciler bunların Suffe ehliyle, yani Peygamber Mescidi'nin bir köşesinde barınan kimsesiz ve yoksul Müslümanlarla Mekke'den hicret eden muhacirler olduğunu ifade etmişlerdir. Onların Medine'ye yerleşip iş güç sahibi olmaları için zamana ve uygun şartlara ihtiyaç vardır. Allah rızası için, yani fi sebilillah hicret etmişler, yurt, yuva ve işlerinden uzak düşmüşlerdi. O dönemde savaş ganimeti kabilinden bir gelirleri de yoktu. Şu halde infak ve tasaddukta bulunanların önceliği vardır. Bu tarihi durum dışında Allah rızası için onun dinini korumak, öğrenmek, öğretmek ve yaymak maksadıyla devamlı meşgul olduklarından dolayı iş ve ticaret yapma imkanı bulamayan kimselerin her zaman ve zeminde infak ve tasaddukta ön sırada olma hakları vardır. Bunlardan sonra sıra meşru bir mazeret sebebiyle çalışıp kazanma imkanı bulamayan fakat yine de insanlara el açıp dilenemeyen ve isteyemeyen yoksullara gelir. Ayette de belirtildiği gibi böyle iffetli, asil, insanlık şerefine düşkün kimseleri erbabı simalarından tanır ve gereken yardımı yaparlar. Burada geçen sima, yüzlerindeki nur, ibadet izi, yoksulluğun verdiği solgunluk, üste başta görülen eksiklik gibi farklı şekillerde yorumlanır.

0: Bakara Suresi 275 ila 281. ayetlerin meali. Faiz yiyenler ancak şeytanın çarparak sersemlettiği kimse gibi kalkarlar. Bunun sebebi onların alım-satım da ancak faiz gibidir demeleridir. Halbuki Allah alım-satımı helal, faizi ise haram kılmıştır. Artık kime Allah'tan bir öğüt erişir de faizciliği bırakırsa, geçmişte yaptığı kendisine aittir. İşte Allah'a kalmıştır. Kim de yine faizciliğe dönerse, işte bunlar orada devamlı kalmak üzere cehennemliklerdir. Allah faizi tüketir, sadakaları ise artırır ve Allah hiçbir inkârcı günahkârı sevmez. Şüphe yok ki iman edenler, güzel şeyler yapanlar, namaz kılanlar ve zekat verenlerin Rableri katında ecirleri vardır. Onlara ne korku vardır ne de üzüleceklerdir. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve gerçekten iman etmişseniz faizden kalanı bırakın. Bunu yapmazsanız Allah ve Resulü tarafından size bir savaş açıldığını bilin. Eğer tevbe ederseniz, haksızlık etmemek ve haksızlığa uğramamak üzere ana paranız sizindir. Eğer eli darda olan birisi borçluysa, eli genişleyene kadar beklemek gerekir. Şu var ki eğer bilirseniz bağışlamanız sizin için daha hayırlıdır. Bir günden sakının ki onda Allah'a döndürüleceksiniz. Sonra kimseye zulmedilmeden herkese hak ettiği tam olarak verilecektir. Bakara Suresi 275. ayetin tefsiri. Cemiyet hayatının düzgün, dengeli ve insanca yürüyebilmesi için çok önemli bulunan dört temel kural ve tedbirlerden birincisi olan infak ve sadaka, bundan önceki ayetlerde canlı ve açık bir üslupla ortaya konmuştur. İkincisi, israfın yasaklanmasıdır ve birçok ayette bu yasak ifadesini bulmuştur. Üçüncüsü ise, daha önceden yasaklanan, burada da kesin ve şiddetli bir üslupla yasaklanması pekiştirilen faizciliktir. Bu kuralların dışında da birçok ayet ve hadiste teşvik edilmiş bulunan kişinin el emeği ve alın teriyle geçimini sağlamaya çalışması kuralı vardır. Bu dört tedbir ve kural arasındaki ilişki sebebiyle olmalıdır ki, infakla ilgili ayetlerin arasından faiz yasağına geçilmiştir. Ayrıca faizle infak ve sadaka arasında birincisinin karşılıksız almak, ikincisinin ise karşılıksız vermekten ibaret olması şeklinde bir zıtlık ilişkisi vardır. Faizin yasaklanması konusunda kullanılan bu sert üslup, din düşmanlarını dost edinme dışında hiçbir günah ve yasak için kullanılmamıştır. Çünkü zina, içki, kumar, hatta katil gibi suç ve yasakların kötülükleri mağduru ve çevresindekilerden belirli bir kesimi etkiler. Dine ve müminlere düşman olan, düşmanca duygular besleyen, tedbirler ve planlar içinde olan şahıs ve grupları dost edinmek, onlarla işbirliği yapmak, onlara hoş görünerek sempatilerini kazanmaya çalışmak, ne bunu yapanlara ne de dinlerine ve din kardeşlerine fayda getirmiştir. Bu davranış ve yaklaşımda her zaman kazananlar düşmanlar, kaybedenlerse müminler olmuştur. Bir topluluk içinde faizcilik serbest olduğunda, bunun da zararı ve kötü etkileri yalnızca faizi alan ve verenle sınırlı kalmamış, bütün topluluğun ekonomik, sosyal ve ahlaki hayatını etkilemiştir. Kur'an'daki ismi riba olan faiz alıp verme, Mekke'de nazil olan ve müşrikleri muhatap alan, insanların malları arasında riba yoluyla artsın diye verdikleriniz Allah katında artmaz mealindeki ayetle kınanmış, böylece ileride yasaklanacağına işaret buyurulmuştur. Medine'de tefsir ettiğimiz ayetten önce geldiği anlaşılan ey iman edenler, kat kat faiz vermeyin, Allah'tan sakının ki kurtuluşa eresiniz mealindeki ayetle yasaklanmış, nihayet bu ayetle hem yasak pekiştirilmiş hem de akla gelen bazı sorular cevaplandırılmıştır. Bu ayetlerin de ilk muhatapları müşrikler, Yahudiler, faizi helal bilenlerdir. Çünkü ayetin devamında bu grupların alım-satım da faiz gibidir dedikleri zikredilmiştir. Müminlerin daha önceden yasaklanmış bulunan faiz için bunu demeleri mümkün değildir. Ancak gayrimüslimlere hitap eden ayetlerin hemen tamamının dolaylı olarak müminler için de bir uyarı olduğu bellidir. Ayrıca araya giren, ey iman edenler, Allah'tan korkun ve gerçekten iman etmiş iseniz, faizden kalanı alacaklarınızı bırakın mealindeki ayet, doğrudan müminlere hitap etmektedir. Bunun da gerekçesi, bazı müminlerin henüz faizcilikten kendilerini kurtaramamış olmaları, bazılarının az önce nakledilen benzetmenin tesiri altında kalmaları ihtimali ve önceden yapılmış faizli akitlerden kalma alacakların helal olup olmadığı konusundaki şüphelerin giderilmesidir. Sevgili dinleyicilerimiz, Bakara Suresi 275. ayetin tefsirini okumaya bir sonraki programımızda devam edeceğiz. Tekrar buluşuncaya dek esen kalınız.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Serlevha Ayetler. İbrahim Suresi 41. Ayet.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbimiz, hesabın yapılacağı gün beni, anne babamı ve müminleri bağışla. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Hazreti İbrahim'in duası Rabbena Firli. Hazreti İbrahim, Allah'tan aldığı emir doğrultusunda oğlu Hazreti İsmail'le birlikte Kabe'yi inşa ettikten sonra bu ve bundan önceki ayetlerde bildirilen duaları yapmıştır. Her namazın son oturuşunda okuduğumuz Hazreti İbrahim'in bu duası ise kişinin kendisinden başlayarak annesinin, babasının ve nihayet bütün Müslümanların bağışlamasını içermesi bakımından çok kapsayıcı bir duadır. Bu dua bizim sadece kendimize ve yakınlarımıza değil, gelmiş geçmiş bütün Müslümanlara dua etmemizi de bir görev olarak bize yüklemektedir. Bu ayetten almamız gereken ilk mesaj, İslam ümmeti için dua etmek her Müslümanın vazifesidir. Almamız gereken ikinci mesaj, peygamberlerin duaları bizim için birer örnektir. Almamız gereken son mesajsa, dualarımızda anne babamız başta olmak üzere tüm müminleri hiçbir zaman unutmamalıyız.

Aşr-ı Şerif. Yunus Koçan. İbrahim Suresi 35 ila 41. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İbrahim şöyle dua etmişti. Rabbim, bu şehri güvenli kıl. Beni ve çocuklarımı putlara tapmaktan uzak tut. Rabbim, putlar insanlardan birçoğunun sapmasına sebep oldu. Bundan böyle kim bana uyarsa o bendendir. Kim de bana karşı gelirse artık sen çok bağışlayan, pek esirgiyensin. Ey Rabbimiz! Ben zürriyetimden bir kısmını senin kutsal evinin, Kâbe'nin yanında tarıma elverişli olmayan bir vadiye yerleştirdim. Bunu yaptım ki Rabbim namazı kılsınlar, insanların gönüllerini onlara meylettir ve çeşitli ürünlerden onlara rızık ver ki şükretsinler. Rabbimiz, şüphesiz ki sen gizlediğimizi de açıkladığımızı da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Yaşlılığıma rağmen bana İsmail'i ve İshak'ı armağan eden Allah'a hamdolsun. Şüphesiz Rabbim duaları kabul edendir. Rabbim, beni ve soyumdan gelecek olanları namazı devamlı kılanlardan eyle. Rabbimiz, duamı kabul et. Rabbimiz, hesap kurulacağı gün beni, anamı, babamı ve müminleri bağışla. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Fatih Çollak. Fussilet Suresi 33 ila 36. ayeti kerimeler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Allah'a çağıran, dine ve dünyaya yararlı iş yapan ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır? İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel olan davranışla sav. O zaman bir de göreceksin ki, seninle aranızda düşmanlık bulunan kimse, kesinlikle sıcak bir dost oluvermiş. Bu sonuca ancak sabırlı olanlar ulaşabilir. Yine buna ancak erdemlerde büyük pay sahibi olanlar ulaşabilir. Eğer şeytandan sana bir fitleme gelirse, hemen Allah'a sığın. Allah işitendir, bilendir.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an Hocası. Hazırlayan ve sunan Davut Kaya.
1: Diyanet Radyoları'nın çok kıymetli dinleyicileri, bizleri dinleyen değerli dostlar. Evet, Kur'an Hocası programımızdan, Diyanet Radyoları stüdyolarından, Ankara'dan bizi dinleyen her birinizi, dünyanın neresinde olursanız olunuz, en kalbi duygularımızla selamlayarak Allah'ın selamının sizlerin, bizlerin ve tüm inananların üzerine

0: üzerine olmasını temenni ediyorum. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Evet değerli dostlar, İnşikak suresinden bugün de 3 ayeti kerime okuyacağız. Okuyacağımız ayetler 589. sayfada yer alıyor. 17, 18 ve 19. ayetler olacak. Tabii ki birlikte tekrar edeceğiz 3 defa. En yavaş okumadan hızlı okumaya doğru. Sebebimiz neydi? Ayetleri tekrar ettikçe kulaklarımızda o düzgün okuma sesi, dillerimizde de o okumaya karşı oluşan bir yatkınlık, duyarlılık ve alışma. Evet, bunun için tekrar ediyoruz. Peki, okuyoruz efendim.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.

0: وَالْلَّيْلِ وَمَا وَسَقُ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقُ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقُ. Tekrar okuyoruz. وَالْلَّيْلِ وَمَا وَسَقَ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقُ. Evet, son kez tekrar ediyoruz. وَالْلَّيْلِ وَمَا وَسَقَ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقُ. صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Allah kabul eylesin. Ayetleri okuduk, 3 ayet-i kerime. Bakalım nelere dikkat edeceğiz bu ayetlerde. وَالْلَيْلِ. Evet. وَالْلَيْلِ vav harfinde, dudaklar önde. وَالْلَيْلِ وَمَا, yine vav harfi. Bir yerde vav'da dudakları öne çıkarıp diğer yerde geri alamazsınız. Alamayız. Ve nerede gelirse gelsin. Ötre de bunun gibi. Vav ve ötre dudaklar doğal haliyle, tabii haliyle öne uzatılmalı.
1: وَالْلَيْلِ وَمَا وَسَقُ وَسَقُ.
0: Gaf, kalın. Gaftan önceki sin ince. Bu inceden kalına geçişi çok iyi ayarlamamız lazım.
1: وَالْلَيْلِ وَمَا وَسَقُ وَسَقُ.
0: Sin ve gaf.
1: وَسَقُ.
0: Devam ediyoruz.
1: وَالْقَمَرِ وَالْقَمَرِ وَالْقَمَرِ.
0: Bakınız.
1: وَالْقَمَرِ.
0: Gaf kalın, mim ince. Sonra ra essesiyle.
1: وَالْقَمَرِ ri وَالْقَمَرِ.
0: Tabii ki burada velka derken bu geçişte lam harfi cezimiyle okunmalı. Buna hareke vermiyoruz. Hep üzerinde durmuşumdur.
1: Vel, bakın vel, vel, vel.
0: O dili dokundurduğumuz yerde, yani mahrecinden kafa geçinceye kadar geri çekmiyoruz.
1: Velka.
0: Okunması gereken bu ama şu değil.
1: Velle, velle.
0: Bakınız.
1: Velle kame
0: değil. Bırakmıyoruz mahreci.
1: وَالْقَمَرِ قَمَرِ.
0: Kaf kalın, mim ince, ra yine ince esnesi sebebiyle.
1: وَالْقَمَرِ اِذَا اتَّسَقُ اِذَا اتَّسَقُ اِذَا اتَّسَقُ.
0: Yine sin, yine sin, ince, kaf kalın.
1: وَالْقَمَرِ اِذَا اتَّسَقُ
0: dedik, okuduk. Kaftaki kalkale sesini de kalkale sesinde çıkarıyoruz. Nasıl?
1: İzet tesaku tesaku saku.
0: Bakınız, kaf. Kafın harekeli halinde kalkale olmaz. Kaf cezimle okunduğu zaman kalkale sesi çıkar. Kalkale, harfin mahrecinden çıkan kuvvetli bir ses, harfin deprenmesi. Daha doğrusu mahrecin deprenmesiyle çıkan ses. Öyle ifade edelim. Mahrecin deprenmesiyle harfin çıktığı yerde oluşan kuvvetli bir ses.
1: İzzet tensaklu.
0: Ama bu ses ne zaman olur? Harekeli kafta değil, cezimli kafta. Devam ediyoruz.
1: Le terkebunne.
0: لَتَرْكَبُنَّ تَرْ لَتَرْ تَ ince ra kalın لَتَرْ لَتَرْكَبُنَّ بُنَّ بُنَّ nun şeddeli ve hunne sıfatı olduğu için tutuyoruz. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا طَبَقًا dikkatle sese kulak verelim.
1: طَبَقًا طَبَقًا طَ طَ
0: ta değil, bakınız ta değil.
1: طَ طَبَقًا عَنْ طَبَقًا
0: ta kalın, kendine ait o tok kalın sesiyle. Kaf da tabii ki kalın.
1: طَبَقًا قَنْعًا
0: bakınız. طَبَقًا عَ derken burada izhar var. Yani طَبَقًا ayrı, عَنْ kelimesindeki عَيْن harfi ayrı.
1: طَبَقًا عَنْ طَبَقًا عَنْ طَبَقًا طَبَقًا طَبَقًا
0: ta yine kalın ve sonda
1: عَنْ طَبَقًا
0: yine gafta galgale sıfatını görüyoruz. Evet kıymetli dostlar, birkaç harfimiz burada biraz zor telaffuz edilen harf gibi karşımızda dursa da çok tekrarla bunların kolaylaşacağını Allah'ın izniyle unutmayalım. Çokça tekrar edeceğiz, çok da dinleyeceğiz, doğrusunu okumaya gayret edeceğiz inşallah. Efendim, ayet-i kerimeler okuduk, beraber bir kez daha tekrar edeceğiz. Buyurun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ve'l-leyli ve ma vesak. Ve'l-kameri izettesak. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ.
0: Evet kıymetli dostlar, Allah kabul eylesin. Bugünlük de dersimizi böylelikle tamamlamış olduk. Bir sonraki Kur'an Hocası dersimizde yeniden buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın, güzellikler sizlerle olsun, inananlarla olsun efendim. Hoşçakalınız.
2: Kur'an Hocası. Hazırlayan ve sunan Davut Kaya. Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her cuma saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
2: Kamu spotu.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Kamu spotu.
8: Adalet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Kendiniz, ana babanız ve en yakınlarınızın aleyhine de olsa, Allah için şahitlik yaparak, adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun. Şahitlik ettikleriniz zengin veya fakir de olsalar, adaletten ayrılmayın. Çünkü Allah ikisine de sizden daha yakındır. Onları sizden çok kayırır. Öyleyse adaleti yerine getirmede nefsinize uymayın. Eğer şahitlik ederken gerçeği çarpıtırsanız veya şahitlikten çekinirseniz, bilin ki şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Nisa suresi 135. ayet. Ayet, adalet ve adaletin sağlanmasında uyulması gereken temel esaslara vurgu yapmaktadır. İnsanlığın ortak değeri olarak nitelendirebileceğimiz adalete, dinimizde büyük değer verilmiştir. Bu ayette olduğu gibi, değişik vesilelerle adaletin ayakta tutulması emredilmiştir. Adalet, kanun önünde herkesin eşitliği, kültür, bilgi ve statü farklılıklarından dolayı insanlara başka başka davranılmaması demektir. Öz bir ifadeyle adalet, insan niteliğine haiz herkese aynı derecede akraba, aynı derecede yabancıdır. Onun merkezinde sadece hak ve hakkaniyet vardır. Yüce dinimiz İslam'ın adalet anlayışı, bu ve benzeri ayetlere göre şekillenmiştir. Bu anlamda İslam, istek ve heveslere yer vermemiş, sevgi ve nefretlere uymamış, akrabalık ve yakınlık bağlarına göre ayarlanmamış, zengin-fakir ayrımı gözetmemiş, kuvvetli ve zayıf ayrımı yapmamış, objektif kriterlere dayalı bir adalet anlayışı getirmiştir. Nitekim yukarıdaki ayette, bir taraftan müminler adaletin tahakkukuna katkıya davet edilirken, diğer taraftan da böylesi bir görevin ifasında göz önünde bulundurulması gereken kırmızı çizgilere dikkat çekilmektedir. Şöyle ki, davacı ile davalının, mağdurla haksızlık yapanın etnik kökeni, inancı, siyasal düşüncesi, toplumsal statüsü, yakınlığı veya uzaklığı, adaletin gerçekleşmesinde etkin ve belirleyici ölçüler değildir. İslam'ın adalet anlayışında haksızlık yapan, başkalarını mağdur eden, canımızdan çok sevdiğimiz evladımız, anne babamız dahi olsa, imanımızın gereği adaletin gerçekleşmesine katkı sağlarız. Bu katkı yakınlarımızın aleyhine de olsa aynı tavrı sergileriz. Söz konusu tutumun sıradan bir davranış ya da refleks olmayıp imanımızın bir gereği olduğuna gönülden inanırız. Sevgili Peygamberimiz birçok hadisinde adaletin ve adil davranmanın önemini dile getirmiştir. Bir hadisinde verdiği hükümlerde ailesinin ve halkının yönetiminde adaletli davranan yöneticiler, kıyamet gününde Allah Teala'nın yanında nurdan yüksek koltuklar üzerinde otururlar buyurarak adil davranmanın Allah katındaki mükafatını dile getirmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadece sözde değil uygulamada da çok güzel örnekler sergilemiştir. Bu örneklerden biri şöyledir. Mekke'nin fethi sırasında soylu bir kadın hırsızlık yapmış ve cezaya mahkum olmuştu. Bu kadının affedilmesi için yakınları Peygamber Efendimizin sevdiği bir kişi olan Üsame bin Zeyd'i aracı kıldılar. Üsame, Hazreti Peygamber'le konuştu ve şu cevabı aldı. Üsame, seni Allah'ın koymuş olduğu herhangi bir cezanın uygulanmaması için aracılık yaparken görmeyeyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sonra bir konuşma yaparak şunları söyledi. Şüphesiz sizden önceki milletlerin mahvolmasının başlıca sebeplerinden birisi, içlerinden asil, soylu bir kişi hırsızlık yaptığında onu cezadan affetmeleri, zayıf birisi hırsızlık yaptığında ise ona ceza uygulamalarıdır. Allah'a yemin olsun ki eğer hırsızlık yapan Muhammed'in kızı Fatıma dahi olsa onu cezalandırırım. Hazreti Peygamber'in bu tavrı adaletin temininde önemli bir etken olan hukuk, kanun önünde herkesin eşitliği ilkesini göstermesi açısından önem arz etmektedir. Sonuç olarak belirtmek gerekirse, Kur'an-ı Kerim'e göre adaletin ölçüsü hakkaniyettir. Bir hak konusunda hüküm verilirken, hakkın kendi lehine hükmedilmesi halinde bundan memnun olan, fakat aleyhinde hükmedilmesi durumunda bu hükmü tanımayan insanlar için, işte bunlar zalimlerdir denilmiştir. Bu itibarla kişisel menfaat temini, akrabalık, düşmanlık gibi hissi durumlar, taraflardan birinin soylu veya alt tabakadan olması, bedeni veya ruhi bakımdan kusurlu bulunması gibi ahlaki ilkeleri ilgilendirmeyen sebepler, bir hakkın ihlalini, örtbas edilmesini ve sonuç olarak adalet ilkesinden sapmayı mazur gösteremez. Zira eğer hak onların keyfi arzularına uysaydı, göklerin, yerin ve bunlarda bulunanların düzeni bozulurdu buyrularak, adaletin objektif esaslara oturtulmaması durumunda karşı karşıya kalınacak tehlikeye işaret edilmiştir.
0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Serlevha Ayetler. Mü'min Suresi 4. Ayet.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkara sapanlardan başkası Allah'ın ayetleri hakkında tartışmaya girişmez. Onların şehirden şehre rahat rahat dolaşabilmesi seni yanıltmasın. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Allah mühlet verir ama asla ihmal etmez. Kur'an hakkında bilgisizce tartışmaya girmek, onu hükümsüz ya da etkisiz kılmak için mücadele etmek inkarcı bir tavırdır. Bu tür davranışlar içinde olanları Allah'ın dünyada cezalandırmaması, onlara doğru yolu bulmaları için mühlet vermesindendir. Verilen mühlet içinde yanlıştan dönmeyenlerin cezası ahirette verilecektir. Zira Allah mühlet verir ancak asla ihmal etmez. Bu ayetten almamız gereken birinci mesaj, dünya hayatının nimeti de, külfeti de geçicidir. Ebedi olan ahiret hayatıdır. Almamız gereken bir diğer mesajsa, Müslümanların görevi Kur'an'ı anlamaya çalışmak ve bunun için gayret göstermektir. Kur'an'ı inkar edip, onun hakikatini ortadan kaldırmak için mücadele etmekse kafirlerin özelliğidir.
1: Aşr-ı Şerif. Mehmet Atıcı. Mü'min Suresi 1-9. Ayetler.

فكيف كان عقاب وكذلك حق

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha-Mim. Kitabın indirilişi, aziz ve alim olan, günahı bağışlayan, tövbeyi kabul eden, hem cezalandırması şiddetli, hem lütfu bol olan Allah'ın katındandır. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş yalnız O'nadır. İnkâra sapanlardan başkası Allah'ın ayetleri hakkında tartışmaya girişmez. Onların şehirden şehre rahat rahat dolaşabilmesi seni yanıltmasın. Onlardan önce Nuh'un kavmiyle bunların ardından gelen çeşitli topluluklar da ilahi gerçeği yalanlamış, her topluluk kendi peygamberlerini yakalayıp etkisiz hale getirmeye kalkışmış, asılsız iddialarla gerçeği ortadan kaldırmak için mücadele vermişlerdi. Sonunda onların yakalarına yapıştım. Nasılmış benim cezalandırmam gördüler. Böylece kavminden inkâra sapanlar hakkında Rabbinin verdiği "Onlar artık cehennemliktir" şeklindeki hüküm gerçekleşmiş olacak. Arşı yüklenenler ile onun çevresinde bulunanlar Rablerini hamd ile tesbih ederler. Ona iman ederler ve müminlerin bağışlanmasını dilerler. Ey Rabbimiz! Sen rahmetin ve ilminle her şeyi kuşattın. Tövbe edenleri ve yolundan gidenleri bağışla. Onları cehennem azabından koru. Rabbimiz, onları ve atalarından, eşlerinden ve nesillerinden olup da iyi yolda bulunanları kendilerine vaat ettiğin adn cennetlerine kabul buyur. Kuşkusuz sen sınırsız izzet ve hikmet sahibisin. Onları kötü sonuçlardan koru. O gün sen kimi kötü sonuçlardan korumuşsan, onu rahmetine mazhar kılmışsın demektir. İşte en büyük kurtuluş da budur. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Birden bize. Surelerin adını nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da. Kırk ayette ibadet.
1: Allah Teala Bakara suresinin 21. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk ve ibadet edin. Umulur ki böylece korunmuş, Allah'ın azabından kendinizi kurtarmış olursunuz. Azim olan Allah doğru söyledi. Allah Teala kainatı, varlık alemini ve içindekileri kendi varlığının, birliğinin, kudretinin ve ilminin bir eseri olarak yaratmıştır. Canlı cansız bütün alemi bir gaye ve hikmetle var etmiştir. O her şeyi yaratan, yaşatan ve yönetendir. En güzel şekilde terbiye edendir. Mülk O'nundur. Tüm varlıkların sahibi ve hakimi Allah'tır. Rabbimiz, insanoğlunu aziz ve şerefli bir varlık olarak en güzel kıvamda yaratmıştır. Ona tertemiz, saf bir benlik vermiştir. Yeryüzünü adaletle, iyilikle inşa etmesi ve yönetmesi için görevlendirdiği insanı, büyük bir yetkiyle donatmıştır.

0: onun şan ve şerefini yüceltmiştir. Buna karşılık bütün insanları bu sorumluluğu kuşanmaya ve yalnızca kendisine kul olmaya davet etmiştir. Allah Teala kendisine ibadet edilecek yegane varlıktır. Ondaki yaratma kudretinin hiçbir varlıkta olmaması sadece ona ibadet için yeterli bir sebeptir. Yüce Allah'la insanoğlu arasındaki en güçlü bağ kulluk ilişkisidir. İnsanoğlu yaratılış gayesini Allah'a kul olmakla anlamlandıracaktır. Gerçek hürriyeti, emniyeti, huzur ve saadeti ona sığınmakla ve ibadet etmekle bulacaktır. Yüce Allah'ın bizi yoktan yaratması, varlık alemine getirmesi ve bu dünyada hayat hakkı tanıması, ona kulluğumuza, ibadet ve itaatimize, şükretmemize sebep olarak yeterlidir. Zira biz yoktuk, O var etti. Sayılamayacak kadar nimetler ikram etti. Bu nedenle vefa ve sorumluluk duygusu önce Allah'a karşı geliştirilmelidir. Onun kutlu daveti gönüllü bir şekilde kabul edilmelidir. Sonuç olarak bu ayetten anlaşılan Allah'a gerçek anlamda kul olabilmektir. Huzura ermenin, dünya ve ahirette mutlu olmanın yolu Allah'a hakkıyla kul olmaktan geçer. Kötülüklerden korunmak, güzel bir sona kavuşmak, ona ibadet ederek davetine uymakla mümkün olur. Bizden önce gelmiş ümmetler de ancak Allah'a kul olduklarında kurtuluşa erebilmişlerdir. Bizim ve bizden sonra yaratılacak tüm insanların kurtuluş reçetesi kulluk bilincinden ve ibadetten geçecektir. Zira Allah'a kulluk ve ibadet ilahi bir davettir. Bize düşen görevse bu çağrıya kulak vermektir.
1: Kırk ayette ibadet.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
3: Aşr-ı Şerif. Fatih Başkurt. Mümtehine Suresi 1 ila 6. ayetler.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Ey iman edenler! Eğer benim yolumda savaşmak ve hoşnutluğumu kazanmak üzere yola çıkmışsanız, benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olan kimseleri kendilerine sevgi göstererek dost edinmeyin. Onlar size gelen gerçeği inkar etmektedirler. Üstelik Rabbiniz Allah'a iman ettiniz diye peygamberi ve sizi yurdunuzdan çıkarıyorlar. Ben sizin gizlediklerinizi de açıkladıklarınızı da bildiğim halde onlara gizliden gizliye sevgi besliyorsunuz. İçinizden kim bunu yaparsa bilsin ki doğru yoldan sapmış demektir. Onlar sizi bir yakalasalar size yine düşmanca davranırlar. Elleriyle ve dilleriyle size kötülük etmeye çalışırlar ve isterler ki sizler de hakkı inkar edesiniz. Kıyamet gününde ne yakınlarınızın ne de çocuklarınızın size yararı olabilir. Allah aranızda hükmünü verir. Yapıp ettiklerinizi Allah tamamıyla görmektedir. İbrahim'de ve ona uyanlarda size güzel bir örneklik vardır. Onlar kavimlerine şöyle demişlerdi: bilin ki bizim sizinle ve Allah'ı bırakıp da taptıklarınızla bir ilişiğimiz yoktur. Sizi ve değerlerinizi reddediyoruz. Sizinle bizim aramızda, siz bir tek Allah'a iman edinceye kadar sürüp gidecek bir düşmanlık ve nefret açıkça ortaya çıkmıştır. Ancak İbrahim'in babasına, hiç şüphen olmasın, bağışlanman için dua edeceğim ama Allah'tan sana geleceklere karşı yapabileceğim bir şey de yoktur demesi başka. Rabbimiz, sadece sana dayanıp güvendik, sana yöneldik, dönüşte ancak sanadır. Rabbimiz, bizi inkar edenler için bir sınama konusu yapma. Bizi bağışla ey Rabbimiz. Çünkü kudret ve hikmet sahibi olan sensin. İçinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar için onlarda hiç şüphe yok ki güzel bir örneklik vardır. Kim yüz çevirirse bilsin ki Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Her türlü hamde layıktır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Silen tüm araçların duyması ve yol açması içindir. Trafikte seyreden tüm araçlar ambulansa yol vermekle yükümlüdür. Siz de ambulansa yol vererek bir canın kurtarılmasına yardımcı olun. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Serlevha Ayetler. Maide Suresi 120. Ayet.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerin, yerin ve bunlardaki her şeyin hükümdarlığı yalnızca Allah'ındır. O, her şeye hakkıyla gücü yetendir. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Her şeyin gerçek sahibi ve yöneteni Allah'tır. Her doğan ölür. Sonradan olan her şey, her canlı ölümü tadacaktır. İnsan da sınırlı ve sonludur. Ancak her şeyi var eden, varlığının öncesi olmayan Allah sonsuzluk olarak dirilir ve ebedi hayata sahiptir. Her şeyin gerçek maliki, sahibi, var edeni, idare edeni Allah'tır. Bizler canlılar olarak sınırlı ve sonlu bir hayata sahibiz. Edindiğimiz dünya eşyaları ve yetkileri de geçicidir, sınırlıdır, bitecektir. Ama Allah'ın gücünün, iradesinin sınırı yoktur. O, gücü her şeye yetendir, her şeyi bilendir. Gerçek hükümdarlık sahibi Allah'tır. Bu ayetten alacağımız ilk mesaj, Allah'ın dünya ve evrendeki hükümdarlığına karşı insanlara düşen ona teslimiyettir. Bir diğer mesaj da, insan Allah'ın koyduğu ilahi emirlere ve fizik kanunlarına uymak durumundadır.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Kur'an'ın temel konuları. Diyanet Radyo'dan, Diyanet Kur'an Radyo'dan herkese merhaba.

tamamı bulunmaktadır. Bu cüzdeki üç temel konunun ilki Allah dostları. Allah, peygamberlerin ve kendisinin yolunda çalışan müminlerin dostudur, destekçisidir. Enbiya suresi, peygamberlerin mücadeleleri ve Allah'ın hakimiyetinden bahseder. Surenin girişinde peygamberlere tavır alanların durumu anlatılır. Daha sonra peygamberlerin mücadeleleri ve kurtuluş örnekleri aktarılır. Hazreti İbrahim tevhid mücadelesi ve ateşten kurtuluşu, Hazreti Lut tevhid mücadelesi ve azaptan kurtuluşu, Hazreti Nuh tevhid mücadelesi ve tufandan kurtuluşu, Hazreti Eyüp ve sabrıyla sıkıntıdan kurtuluşu, Hazreti Yunus mücadelesi ve cezadan kurtuluşu, Hazreti Zekeriya'nın soyunun Hazreti Yahya ile devam etmesi, Hazreti Meryem'in soyunun Hazreti İsa ile devam etmesi. İşte bunlar İslam ümmetinin tarihsel sürecidir. ...17. cüzün ikinci konusuysa peygamber sonrası durum. Enbiya suresinde ise peygamberlerden sonra ümmetlerinin halleri aktarılır. Dinlerini parçaladılar, tahrif ettiler. Salih amel işleyenler ve sapmayanlar kurtuldu. Sapanlar dünya ve ahirette cezalandırıldı. 17. cüzün üçüncü ve son konusu haccın evrenselliği konusudur. Hac, insanlara peygamberler yolunu gösteren ve onları eğiten evrensel bir ibadettir. Hac suresinde Allah'ın yeryüzündeki sembollerini anlamamız ve onlara karşı saygılı olmamız istenir. Kâbe, tevhidin sembolüdür. Safa ile Merve, fedakarlığın sembolüdür. Kurban, Allah'a yaklaşmanın sembolüdür. Surenin başında insanlar takvaya, yani sorumluluk bilincine çağrılır, ölüm ve hayat üzerinde düşünmeleri istenir. Daha sonra yoğun bir şekilde hac ibadeti, tevhid inancı, Hazreti İbrahim'den bugüne kadar Kabe'nin konumu ve önemi, hacda kesilen kurbanlarla ilgili hükümler, Allah için yaşamanın ve mücadele etmenin önemi anlatılır. Bu surede secde ayeti de bulunmaktadır. Rabbimizin bütün emirlerine boyun büktüğümüzü ve itaat ettiğimizi secdeyle göstermemiz istenir. İbni Mesud şöyle dedi. Hac suresi içinde secde emri olduğu halde Resulullah'a inen ilk suredir. Allah Resulü sureyi okuduktan sonra secde yaptı ve insanlar da secde yaptılar. Secde Allah'a kulluğun zirvesi ve itaatin bir sembolüdür. Bir sonraki cüzümüz 18. cüz. Görüşmek üzere.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. On yedinci cüz.

Enbiya Suresi. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanların hesaba çekilecekleri gün iyice yaklaştı. Halbuki onlar gaflet içinde haktan yüz çevirmektedirler. Ne zaman Rablerinden kendilerine yeni bir ihtar gelse, onlar bunu akılları başka yerde, kendileri oyun ve eğlence içindeyken dinlemişlerdir. O zalimler, bu da sizin gibi sadece bir insan değil midir? Şimdi siz göz göre göre büyüye mi kapılıyorsunuz diye gizlice fısıldaşmaktalar. Peygamber dedi ki, benim Rabbim yerde ve gökte konuşulan her sözü bilir. O hakkıyla işitendir, bilendir. Hayır dediler, bunlar karma karışık düşlerdir. Hayır, onu kendisi uydurmuştur. O olsa olsa şairdir. Böyle değilse bize öncekilere gönderilenin benzeri bir mucize getirsin. Bunlardan önce helak ettiğimiz hiçbir yerin halkı iman etmemişti. Şimdi aynı yolu tutan bunlar mı iman edecekler? Senden önce de ancak kendilerine vahyettiğimiz kimseleri peygamber olarak gönderdik. Eğer bilmiyorsanız, kitaplar hakkında bilgi sahibi olanlara sorun. Onları yiyip içmez bir beden kılmadık. Ölümsüz de değillerdir. Sonra onlara verdiğimiz sözü yerine getirdik. Böylece hem onları hem de dilediğimiz kimseleri kurtuluşa erdirdik. Haddi aşanları ise helak ettik. Andolsun size içinde sizin için öğüt bulunan bir kitap indirdik. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Biz halkı zulme sapmış nice ülkeyi yerle bir ettik. Arkasından da başka topluluklar vücuda getirdik. Azabımızı hissettiklerinde bakarsın ki yerlerinden kaçıyorlar. Kaçmayın, içinde bulunduğunuz refaha ve yurtlarınıza dönün. Herhalde sorgulanacaksınız dendiğinde, vay başımıza gelenlere, gerçekten biz zalim insanlarmışız derler. Biz kendilerini biçilmiş ekine, sönmüş ateşe çevirinceye kadar bu yakınmaları sürüp gider. Biz gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık. Eğer bir eğlence edinmek isteseydik, onu kendi katımızdan edinirdik. Bunu asla yapmayız. Bilakis biz hakkı batılın başına çarparız da onun işini bitirir. Bir de bakarsınız ki batıl yok olup gitmiştir. Allah'a yakıştırdığınız sıfatlardan dolayı yazıklar olsun size. Göklerde ve yerde olanlar hep ona aittir. Onun huzurunda bulunanlar, ona ibadet etme hususunda ne büyüklenirler ne de yorulurlar. Onlar bıkıp usanmaksızın gece gündüz Allah'ı tenzih ederler. Yoksa onlar yeryüzünden bir takım ilahlar edindiler de ölüleri bunlar mı diriltecek? Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar bulunsaydı, kesinlikle yerin göğün düzeni bozulurdu. Demek ki arşın Rabbi olan Allah, onların yakıştırdıkları sıfatlardan münezzehtir. Allah yaptığından sorumlu tutulamaz, onlarsa sorguya çekileceklerdir. Yoksa ondan başka bir takım ilahlar mı edindiler? De ki, hadi delilinizi getirin. İşte benimle beraber olanların söylediği, işte benden öncekilerin söylediği. Hayır, onların çoğu hakkı bilmezler. Bunun için de inatla yüz çevirirler. Senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki ona, benden başka ilah yoktur, şu halde bana kulluk edin diye vahyetmiş olmayalım. Böyleyken bazıları, Rahman evlat edindi dediler. Haşa! O bundan münezzehtir. Bilakis o evlat dedikleri lütuf ve ihsana mazhar olmuş kullardır. Onun sözünün önüne geçmezler, sadece onun emriyle hareket ederler. Allah onların önlerindekini de arkalarındakini de, bildiklerini de bilmediklerini de bilir. Onlar Allah'ın razı olduklarından başkasına şefaat edemezler ve Allah korkusundan titrerler. Onlardan biri, İlah o değil, benim diyecek olsa ki demez, biz onu da cehennemle cezalandırırız. Zalimleri böyle cezalandırırız. İnkar edenler, gökler ve yer bitişikken onları ayırdığımızı
ve her canlıyı sudan yarattığımızı görmezler mi? Hala inanmayacaklar mı? Yeryüzüne onları sarsmasın diye sağlam dağlar yerleştirdik. Kolayca yollarını bulabilsinler diye orada vadiler, yollar açtık. Gökyüzünü korunmuş bir tavan yaptık. Onlarsa gökyüzünün işaretlerine sırt çevirmektedirler. O geceyi, gündüzü, güneşi, ayı yaratandır. Her biri bir yörüngede yüzmektedir. Senden önce de hiçbir insana ölümsüzlük vermedik. Şimdi sen ölürsen, onlar ebedi mi kalacaklar? Her canlı ölümü tadacaktır. Denemek için sizi kötü ve iyi durumlarla imtihan ederiz. Sonunda bize geleceksiniz. İnkar edenler seni gördükleri zaman, Rahman'ın kitabını inkar edenlerin ta kendileri olarak, ilahlarınızı diline dolayan bu mu diye mutlaka seninle alay ederler. İnsan aceleci olarak yaratılmıştır. Size ayetlerimi göstereceğim, benden acele istemeyin. Eğer doğru söylüyorsanız bu tehdit ne zaman gerçekleşecek diye soruyorlar. İnkar edenler yüzlerinden ve sırtlarından ateşi savamayacakları, kendilerine yardım da edilmeyeceği zamanı bilselerdi, böyle acele etmezlerdi. Bilakis onlara kıyamet ansızın gelecek ve onları şaşkına çevirecek. Artık ne onu geri çevirebilecekler ne de kendilerine süre verilecektir. Kuşkusuz senden önceki peygamberlerle de alay edilmişti. Ama sonunda o alay konusu ettikleri şey, onlarla alay edenlerin tepelerine biniverdi. De ki, azap etmek istediğinde gece gündüz Rahman'a karşı sizi kim koruyabilir? Yine de onlar Rablerini hatırlamaya yanaşmıyorlar. Yoksa kendilerini bize karşı savunacak bir takım ilahları mı var? Onlar ne kendilerini koruyabilirler ne de tarafımızdan destek görürler. Oysa biz onları da atalarını da nimetlerimizden faydalandırdık. Hatta bu ömürleri boyunca sürüp gitti. Şimdi bizim yeryüzünü etrafından nasıl eksiltip durduğumuzu görmüyorlar mı? Şu halde üstün gelen onlar mı? De ki, ben sizi ancak vahiy ile uyarıyorum. Fakat vicdanı sağır olanlar uyarılsalar da bu çağrıyı duymazlar. Andolsun onları Rabbinin azabından bir esinti yoklasa, muhakkak ki vah bize, hakikaten biz kendimize kötülük etmişiz derler. Biz kıyamet günü için adalet terazileri kurarız. Artık kimseye hiçbir şekilde haksızlık edilmez. Yapılan bir hardal tanesi kadar dahi olsa onu getirir ortaya koyarız. Hesap görücü olarak biz yeteriz. Andolsun ki Musa ve Harun'a günahtan sakınan, görmedikleri halde Rablerinden korkan ve kıyametin kaygısını taşıyanlar için bir ayırma ölçütü, bir ışık, bir hatırlatıcı kaynak kitap verdik. İşte bu Kur'an da bizim indirdiğimiz bereketli bir hatırlatıcı bilgi kaynağıdır. Şimdi siz onu inkar mı ediyorsunuz? Biz daha önce İbrahim'e doğru düşünme yeteneği vermiştik. Biz onu biliyorduk. O babasına ve kavmine, şu kendilerine tapmakta olduğunuz heykeller de ne oluyor diye sormuştu. Onlar da atalarımızı bunlara tapar bulduk diye cevap vermişlerdi. İbrahim, doğrusu siz de atalarınız da açık bir sapkınlık içindesiniz dedi. Onlar da bize gerçeği mi getirdin yoksa bizimle oyun mu oynuyorsun diye sordular. İbrahim şöyle cevap verdi. Hayır, sizin Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir. Onları O yaratmıştır. Ben de bunu ikrar edenlerdenim. Sonra içinden şöyle geçirdi. Allah'a yemin ederim ki, siz ayrılıp gittikten sonra putlarınıza bir oyun oynayacağım. Onlar gidince İbrahim putları paramparça etti. Belki ona başvururlar diye büyük putu bıraktı. Dönüp durumu gören putperestler, bunu tanrılarımıza kim yaptı? Muhakkak ki o zalimlerden biridir dediler. Bazıları, İbrahim denen bir gencin bunları diline doladığını işitmiştik deyince, o halde onu hemen insanların önüne getirin, belki birileri şahitlik eder dediler.
"Bunu ilahlarımıza sen mi yaptın ey İbrahim?" diye sordular. İbrahim, "Hayır," dedi. "Bu işi şu büyükleri yapmıştır. Konuşabiliyorlarsa onlara sorun." Sonra kendi kendilerine dönüp, "Asıl haktan ayrılan sizlersiniz," dediler. Sonra yine başlarını öne eğerek, "Bunların konuşamayacağını pekala biliyorsun," dediler. İbrahim, "Öyleyse Allah'ı bırakıp da size ne fayda ne de zarar veremeyen şeylere mi tapıyorsunuz? Size de Allah'ı bırakıp taptığınız bu şeylere de yuf olsun. Siz aklınızı kullanmaz mısınız?" dedi. Putperestler, "Eğer bir şey yapacaksanız yakın onu ve böylece tanrılarınıza yardım edin," dediler. Biz de, "Ey ateş," dedik. "İbrahim'e serin ve zararsız ol." Ona bir tuzak kurmak istediler. Fakat biz onları daha çok zarar eden taraf yaptık. Onu da, Lut'u da kurtarıp, herkes için bereketli kıldığımız yere ulaştırdık. İbrahim'e İshak'ı ve üstüne bir de armağan olarak Yakub'u lütfettik. Her birinin salih insan olmasını sağladık. Onları emrimiz uyarınca doğru yolu gösteren önderler yaptık ve kendilerine hayırlı işler yapmayı, namaz kılıp zekat vermeyi vahyettik. Onlar bize hep kulluk ettiler. Lut'a da hikmet ve ilim verdik. Onu çirkin şeyler yapan kasaba halkından kurtardık. Gerçekten onlar yoldan çıkmış kötü bir topluluktu. Lut'u rahmetimize kabul ettik. Çünkü o iyilerdendi. Nuh'u da hatırla. Daha önce o dua etmişti. Biz de duasını kabul edip kendisini ve yakınlarını büyük sıkıntıdan kurtarmıştık. Onu ayetlerimizi inkar eden kavimden korumuştuk. Gerçekten onlar kötü insanlardı. Bu yüzden hepsini suda boğduk. Davud'u ve Süleyman'ı da an. Bir zamanlar zarar görmüş bir ekin konusunda hüküm veriyorlardı. Bir topluluğun koyun sürüsü, geceliğin başıboş bir vaziyette bu ekinin içine dağılıp ziyan vermişti. Biz de onların hükmüne tanık idik. Süleyman'ın dava konusunu iyi anlamasını sağladık. Her birine de hükmetme yeteneği ve ilim verdik. Kuşları ve tesbih eden dağları da Davud'un buyruğu altına soktuk. Bunları yapan bizdik. Ona sizin için zırh yapmayı öğretti ki savaş darbelerinden sizi korusun. Artık şükredecek misiniz? Süleyman'ın emrine de onun isteğine göre içinde bereketler yarattığımız yere doğru esmek üzere güçlü rüzgarı verdik. Biz her şeyi biliriz. Şeytanlar, cinler arasından da onun için dalgıçlık ve daha başka işler yapanlar var.

İdris'i ve Zülkifl'i de yad et. Hepsi de sabreden kimselerdendi. Onları rahmetimize kabul ettik. Onlar hakikaten iyi kimselerdi. Zünnûn'u da Yunus'u da zikret. Hani öfkeli bir halde geçip gitmiş, bizim kudretimizin kendisine yetmeyeceğini zannetmişti. Sonunda karanlıklar içinde, "Senden başka hiçbir ilah yoktur, seni tenzih ederim, gerçekten ben kötü işler yapmışım" diyerek yalvardı. Bunun üzerine duasını kabul ettik ve onu sıkıntıdan kurtardık. İşte biz iman etmiş olanları böyle kurtarırız. Zekeriya'yı da an. Hani o Rabbine şöyle niyaz etmişti. "Rabbim, geride kalanların en hayırlısı sensin. Yine de sen beni yalnız, çocuksuz bırakma." Biz onun duasını da kabul ettik ve ona Yahya'yı verdik. Eşini de bunun için elverişli kıldık. Onlar hayır işlerinde koşuşurlar, umarak ve korkarak bize yalvarırlardı. Onlar bize karşı derin saygı içindeydiler. İffetini korumuş olan kadını da an. Ona ruhumuzdan üfledik. Onu ve oğlunu cümle âlem için bir işaret kıldık. Gerçekten bu tek bir din topluluğu olarak sizin ümmetinizdir. Ben de sizin Rabbinizim. Şu halde bana kulluk edin dedik. Ama insanlar kendi aralarında birliği paramparça ettiler. Oysa hepsi bize dönecektir. Bu durumda her kim mümin olarak dünya ve ahiret için yararlı işler yaparsa, çabası asla inkar edilmez. Biz onu yazmaktayız. Helak ettiğimiz bir belde için artık dönüş imkansızdır. Onlar geri dönemeyeceklerdir. Nihayet Yeçüc ve Meçüc sedleri açıldığı ve onlar her tepeden akın ettiği zaman, şaşmaz sözün gerçekleşmesi yaklaşmıştır. Bir de bakarsın ki inkârcıların gözleri yerinden fırlamış. Gerçekten biz bu konuda gaflet içindeymişiz. Daha da ötesi, büsbütün zulme batmışız diye yakınmaktadırlar. Şüphe yok ki siz ve Allah'tan başka taptığınız ilahlar cehennem yakıtısınız. Hepiniz oraya gideceksiniz. Onlar ilah olsalardı cehenneme gitmezlerdi. Oysa hepsi orada ebedi kalacaklardır. Orada onlara sızlanıp inlemek düşer. Onlar orada başka bir şey işitmezler. Daha önce bizden en güzel sonucun vaadini almış olanlara gelince, işte onlar cehennemden uzak tutulurlar. Onlar cehennemin uğultusunu işitmezler. Canlarının istediği nimetler içinde ebedi olarak kalırlar. En büyük dehşet bile onları tasalandırmaz. Melekler onları, işte bu size vaat edilmiş olan mutlu gününüzdür diyerek karşılar. O dehşet günü, gökleri yazılı kağıt tomarlarını dürer gibi düreriz. Yaratmaya başlamadan önceki hale döndürürüz. Sözümüz sözdür. Biz bunu mutlaka yaparız. Andolsun zikirden sonra Zebur'da da yeryüzü iyi kullarıma kalacaktır diye yazmıştık. İşte bunda Allah'a kulluk eden topluluk için yeterli açıklama vardır. Ve seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. De ki, bana ilahınız bir tek ilahtır diye vahyediliyor. Siz hala teslim olmayacak mısınız? Eğer yüz çevirirlerse de ki, ben gerçeği hepinize aynı şekilde açıkladım. Artık size vaat olunan şey yakın mı uzak mı bilmiyorum. Şüphesiz Allah sözün açıkça söylenenini de bilir, gizli tuttuklarınızı da bilir. Bilmiyorum, belki de azabın ertelenmesi sizi denemek ve bir zamana kadar sizi dünyadan nasiplendirmek içindir. Peygamber şöyle dedi: "Rabbim, adaletinle hükmünü ver. Rabbimiz Rahman'dır. Asılsız iddialarınıza karşı yardımına sığınılacak da yalnız O'dur." Hac Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Kıyamet sarsıntısı gerçekten büyük bir olaydır. Onu göreceğiniz gün, her emzikli kadın emzirdiği çocuğu unutacak, her gebe kadın karnındaki çocuğu düşürecektir. Ve insanları sarhoş olmadıkları halde sarhoş gibi göreceksin.''

Çünkü Allah'ın azabı, kıyametin dehşeti çok çetindir. Hal böyleyken insanlardan öyleleri vardır ki bilgisi olmaksızın Allah hakkında tartışır ve her asi şeytanın peşine takılır. Şeytan hakkında şöyle yazılmıştır: her kim şeytanı dost edinirse, o da onu yoldan çıkaracak ve alevli ateşin azabına sürükleyecektir. Ey insanlar! Öldükten sonra dirileceğinizden kuşku duyuyorsanız, şunu unutmayın ki, biz sizi topraktan, sonra nutfeden, sonra alakadan, sonra belli belirsiz et parçasından yarattık ki, size kudretimizi açıkça gösterelim ve biz dilediğimizin rahimlerde belirli bir vakte kadar kalmasını sağlarız. Sonra sizi bebek olarak çıkarırız ki, daha sonra yetişkinlik çağınıza erişesiniz. İçinizden kimi erken vefat ettirilirken, kimi de önceden bildiklerini bilmez hale gelinceye kadar, ömrün en düşkün çağına eriştirilir. Öte yandan yeryüzünü kupkuru ve cansız görürsün. Üzerine yağmur indirdiğimizde ise bir de bakarsın canlanıp kabarır ve her cinsten güzel bitkiler çıkarır. Bu böyledir. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. O ölüleri diriltir ve onun her şeye gücü yeter. Kıyamet vakti şüphe yok ki gelip çatacaktır ve Allah kabirde yatanları diriltecektir. İnsanlar içinde öyleleri vardır ki, bilgisi, kılavuzu ve aydınlatıcı bir kitabı olmadığı halde, büyüklük taslayarak başkalarını Allah yolundan saptırmak için Allah hakkında tartışır durur. Onun dünyadaki payı rezil rüsva olmaktır. Kıyamet gününde ise ona yakıcı ateşin azabını tattıracağız. Ona şöyle denilecek: bu senin kendi ellerinle önceden yapıp ettiklerinden dolayıdır. Yoksa Allah kullarına asla zulmetmez. Yine insanlar içinde kimileri vardır ki, Allah'a şartlı olarak kulluk eder. Öyle ki, kendisine bir iyilik denk gelirse, bundan pek memnun olur. Ama başına bir imtihan sıkıntısı gelse, hemen yüz çevirir. Böyleleri dünyasını da ahiretini de yitirmiştir ve apaçık hüsran işte budur. Allah'ı bırakıp, kendisine ne zarar ne de yarar sağlayabilen şeylere yalvarıp yakarır. Sapkınlığın en uç noktası da işte budur. Bir de o zararı yararından daha yakın olan varlıklara yalvarıp yakarır. O ne kötü bir dost ve ne kötü bir arkadaştır. Allah iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları altından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Şüphesiz Allah dilediğini yapar. Her kim Allah'ın ona, peygamberine, dünyada da, ahirette de asla yardım etmeyeceğini düşünüyorsa, bir çaresini bulup göğe uzansın da, ona yapılan yardımı kessin, sonra baksın, bulduğu çare, öfkelendiği şeyi ortadan kaldırabilecek mi? İşte böylece biz, onu apaçık ayetler olarak indirdik. Kuşkusuz Allah dilediğini doğru yola iletir. Gerçek şu ki iman edenler, Yahudiliği benimseyenler, Sabiiler, Hristiyanlar, Mecusiler ve şirke sapanların her biri hakkındaki hükmünü Allah kıyamet günü verecektir. Şüphesiz Allah her şeye tanıktır. Görmez misin göklerde ve yeryüzünde bulunanlar, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanların birçoğu hep ona secde etmektedir. Niceleri de azabı hak etmiştir. Allah'ın hakir kıldığı kimseyi onurlandırabilecek birisi yoktur. Kuşkusuz Allah dilediğini yapar. Şu ikisi Rableri hakkında çekişip duran iki taraftır. Bunlardan inkârcı olanlar için ateşten giysiler biçilmiştir. Başlarının üstünden de kaynar su dökülecektir. Bununla karınlarının içindekiler ve derileri eritilir. Onlar için bir de demirden sopalar vardır. Istıraptan ötürü oradan çıkmaya her teşebbüs ettiklerinde oraya geri döndürülecekler ve onlara tadın bakalım bu yakıcı azabı denilecek. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları ise Allah altından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır.
Onlar orada altın bilezik ve incilerle süsleneceklerdir. Orada onların giysileri de ipektir. Onlar sözün güzeline yöneltilmişler ve övgüye en layık olan Allah'ın yoluna iletilmişlerdir. İnkar edenlere, insanları Allah yolundan ve yerli olsun dışarıdan gelmiş olsun, bütün insanlar için ibadet yeri yaptığımız Mescid-i Haram'dan alıkoyanlara ve her kim orada zulmederek haktan saparsa, ona elem veren bir azap tattırırız. İbrahim'i Beytullah'ın bulunduğu yere yerleştirdiğimizde de şöyle demiştik. Bana hiçbir şeyi ortak koşma. Tavaf edenler, kıyamda duranlar, rükûa ve secdeye varanlar için evimi tertemiz tut. İnsanlara hac ibadetini duyur. Gerek yaya olarak, gerekse yorgun argın develer üzerinde uzak yollardan gelerek sana ulaşsınlar. Böylece kendileri için faydalı olan şeyleri açık seçik görsünler ve Allah'ın onlara rızık olarak verdiği, belirlenen günlerde kesecekleri kurbanlık hayvanlar üzerine onun adını ansınlar. Artık onlardan hem kendiniz yiyin, hem sıkıntı içindeki yoksulları doyurun. Sonra kalan hac fiillerini tamamlayıp temizlensinler, adaklarını yerine getirsinler ve o kadim evi, Kâbe'yi tavaf etsinler. Yapılması gereken işte budur. Kim Allah'ın koyduğu yasaklara saygı gösterirse, bu Rabbi katında kendisi için çok hayırlı olur. Size vahiy ile haramlığı bildirilenlerin dışındaki hayvanları yemeniz helal kılınmıştır. Öyleyse pislikten yani putlardan uzak durun ve asılsız sözden de kaçının. Bunları Allah'ın birliğine şirke sapmadan iman etmiş olarak yapın. Allah'a ortak koşan kişi, gökten düşüp parçalanan ve kuşların kapıştığı yahut rüzgarın ücra bir yere sürüklediği nesnelerden farksızdır. Evet, bu böyledir. Kim Allah'a ait nişanelere saygılı davranırsa, bu kalplerin takvalı olmasındandır. Onlarda sizin için belirli süreye kadar yararlar da vardır. Nihayet varacakları yer o kadim evdir. Biz her ümmete kurban kesmeyi meşru kıldık ki, kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine Allah'ın adını ansınlar. Sonuç itibarıyla hepinizin mabudu tek bir ilahtır. Şu halde yalnız ona teslimiyet gösterin. Sen de Allah'ın buyruklarına içtenlikle teslimiyet gösteren kimseleri müjdele. Onlar öyle kimselerdir ki, Allah anıldığında kalpleri titrer, başlarına gelen musibetlere sabrederler, namazlarını özenle kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan Allah yolunda harcarlar. Biz o büyükbaş hayvanları da Allah'ın size nişanelerinden kıldık. Sizin için onlarda nice yararlar vardır. Onlar kesim için sıraya dizildiklerinde, üzerlerine Allah'ın adını anın. Cansız halde yere serildiklerinde ise, onlardan hem kendiniz yiyin, hem de ihtiyacını gizleyen ve gizleyemeyen yoksulları doyurun. İşte onları şükredesiniz diye sizin istifadenize verdik. Onların ne etleri Allah'a ulaşır ne de kanları. Ona ulaşacak olan sadece sizin takvanızdır. İşte Allah onları sizin istifadenize verdi ki, size doğru yolu göstermesinden ötürü onu tazimle anasınız. İyilik yolunu tutanları müjdele. Biliniz ki Allah iman edenleri korur. Şu da muhakkak ki Allah hiçbir haini, hiçbir nankörü sevmez. Saldırıya uğrayanlara zulme maruz kaldıkları için savaş izni verildi. Allah onları muzaffer kılmaya elbette kadirdir. Onlar sırf Rabbimiz Allah'tır dediklerinden dolayı haksız yere yurtlarından çıkarılmış kimselerdir. Eğer Allah'ın insanların bir kısmıyla diğer kısmını engellemesi olmasaydı, manastırlar, kiliseler, havralar ve mescitler ki oralarda Allah'ın adı çokça anılır, yıkılır giderdi. Allah kendi dinine yardım edenlere muhakkak yardım edecektir. Kuşkusuz Allah güçlüdür, mutlak galiptir. Onlar öyle kimselerdir ki,
kendilerine bir yerde egemenlik versek, namazı kılarlar, zekatı verirler, iyiliği emrederler ve kötülükten alıkoymaya çalışırlar. İşlerin sonu Allah'a varır. Şayet seni yalancılıkla itham ediyorlarsa bilesin ki, senden önce Nuh, Ad ve Semud kavimleri, İbrahim'in kavmi, Lut'un kavmi ve Medyen halkı da peygamberlerinin bildirdiklerini yalan saymışlardı. Aynı şekilde Musa da yalancılıkla itham edilmişti. Bense o inkarcılara biraz süre tanıdım ve sonra onları kıskıvrak yakaladım. Hadlerini bildirişim nasıldı bir bilsen. Nitekim zulme dalmışken helak ettiğimiz nice beldeler var ki, evlerinin duvarları, çatıları üzerine yıkılmış, ıpıssız kalmıştır. Şimdi oralarda kullanılamaz hale gelmiş nice kuyular, harap olmuş nice görkemli köşk var. Yeryüzünde hiç dolaşmıyorlar mı ki, ibret almış kalplere yahut işitmiş kulaklara sahip olsunlar? Şu bir gerçek ki, gözler körleşmez. Fakat göğüslerdeki kalpler körleşir. Onlar senden azabın çabuk gelmesini istiyorlar. Allah vaadinden asla dönmez. Bilinmeli ki Rabbinin katındaki bir gün sizin saymakta olduklarınızın bin yılı gibidir. Nice beldeler var ki ahalisi zulme dalmış olduğu halde onlara biraz süre verdim. Sonra da onları kıskıvrak yakaladım. Dönüş yalnız banadır. De ki, ey insanlar, ben sizin için sadece apaçık bir uyarıcıyım. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar için bağışlanma ve çok değerli nimetler vardır. Ayetlerimize karşı birbirleriyle yarışırcasına çaba harcayanlarsa cehennemliktir. Senden önce hiçbir Rasul ve Nebi göndermedik ki, o bir temennide bulunduğunda şeytan ille de onun arzularına bir şeyler katmaya kalkışmasın. Fakat Allah şeytanın katmaya çalıştığını iptal eder. Sonra Allah kendi ayetlerini onun kalbine sağlam olarak yerleştirir. Allah hakkıyla bilmekte, hikmetle yönetmektedir. Bunu Allah, şeytanın kattığını kalplerinde hastalık bulunanlar ve yürekleri katılaşmış olanlar için sınama vesilesi kılmak için yapar. Şüphesiz zalimler derin bir ayrılığa düşmüşlerdir. Bunu bir de kendilerine ilim verilenlerin, onun Rabbin tarafından gelmiş kesin gerçek olduğunu anlamaları, ona iman etmeleri ve böylece bütün kalpleriyle ona bağlanmaları için yapar. Muhakkak ki Allah iman edenleri dosdoğru bir yola iletir. İnkar edenlerse kıyamet kendilerine ansızın gelinceye veya sonu olmayan günün azabı kendilerini yakalayıncaya kadar Kur'an hakkında hep şüphe içinde kalacaklardır. O gün hükümranlık yalnız Allah'ındır. Onlar arasında hükmünü verir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapmış olanlar, nimetlerle dolu cennetlerde olacaklardır. İnkar edip ayetlerimizi yalan sayanlara ise alçaltıcı bir azap vardır. Allah yolunda hicret ettikten sonra öldürülen yahut ölenlere gelince, Allah onları pek güzel bir nimetle ödüllendirecektir. Allah rızık verenlerin elbette en hayırlısıdır. Allah onları mutlaka hoşnut olacakları bir yere koyacaktır. Kuşkusuz Allah hakkıyla bilendir, halimdir. Böyledir, her kim kendisine yapılana misliyle karşılık verir, sonra yine haksız bir saldırıya uğrarsa, Allah ona mutlaka yardım eder. Allah çok bağışlayıcı, çok yargılayıcıdır. İşte böyle. Allah geceyi gündüze, gündüzü de geceye katar. Allah her şeyi işitir ve görür. Böyledir, çünkü Allah hakkın ta kendisidir. Onun dışında yalvarıp taptıklarıysa batılın ta kendisidir. Ve şüphe yok ki yüce olan, ulu olan yalnız Allah'tır. Görmüyor musun ki Allah gökten su indiriyor da yeryüzü yemyeşil oluveriyor. Kuşkusuz Allah latiftir, her şeyden haberdardır.
Göklerde ve yerde ne varsa hep O'nundur. Şüphe yok ki kimseye muhtaç olmayan, her türlü övgüye layık olan yalnız Allah'tır. Görmüyor musun ki Allah yeryüzündekileri ve O'nun emriyle denizde akıp giden gemileri sizin hizmetinize verdi. Kendi izni olmadıkça yerkürenin üzerine düşmemesi için göğü tutan da O'dur. Şüphesiz Allah insanlara çok şefkatli, çok merhametlidir. Size hayat veren, sonra sizi öldürecek ve sonra sizi diriltecek olan da O'dur. İnsan gerçekten pek nankördür. Biz her ümmet için uyacakları dini kurallar koymuşuzdur. Boşuna bu konuda seninle tartışmasınlar. Ve sen Rabbinin yoluna çağrıda bulunmaya devam et. Sen Hakk'a götüren doğru bir yol üzerindesin. Şayet seninle yine tartışmaya çalışırlarsa şöyle de: yapıp ettiklerinizi en iyi bilen Allah'tır. Hakkında ihtilaf edip durduğunuz hususlarda kıyamet günü Allah aranızda hükmünü verecektir. Bilmez misin ki Allah gökte ve yerde ne varsa hepsini bilir. Bunların hepsi bir kitapta kayıtlıdır. Kuşkusuz bu Allah için çok kolaydır. Onlar Allah'ı bırakıp O'nun kendileri hakkında hiçbir delil indirmediği ve hiç bilgi sahibi olmadıkları varlıklara tapıyorlar. O zalimlerin asla yardımcıları olmayacaktır. Kendilerine ayetlerimiz açık açık okunduğunda inkarcıların yüzlerindeki hoşnutsuzluğu hemen fark edersin. Kendilerine ayetlerimizi okuyanlara neredeyse saldıracaklar. Onlara de ki, şimdi size bundan daha vahim olanı haber vereyim mi? Cehennem, Allah onu inkar edenleri için belirledi. Ne kötü bir sondur o. Ey insanlar! Size bir misal verilmekte, dinleyin onu. Allah'tan başka kendilerine yalvarıp yakardıklarınız var ya, hepsi bunun için bir araya gelseler bile bir sinek yaratamazlar. Hatta sinek onlardan bir şey kapsa, onu dahi ondan kurtaramazlar. İsteyen de aciz, kendinden istenen de. Onlar Allah'ı gereği gibi tanımadılar. Şüphesiz Allah çok güçlüdür, mutlak galiptir. Allah meleklerden de elçiler seçer, insanlardan da. Şüphesiz Allah her şeyi işitmektedir, görmektedir. Onların önlerindekini de arkalarındakini de bilir. Bütün işler Allah'a döndürülür. Ey iman edenler! Rükû edin, secdeye kapanın, Rabbinize ibadet edin, dünya ve ahiret için faydalı işler yapın ki kurtuluşa eresiniz. Allah yolunda gerektiği gibi cihad edin. Sizi O seçti ve size din konusunda hiçbir güçlük yüklemedi. Cediniz İbrahim'in dininde olduğu gibi, O size hem daha önce hem de bu Kur'an'da Müslümanlar adını verdi ki, Peygamber size şahitlik etsin, siz de insanlara şahitlik edesiniz. Hadi namazı kılın, zekatı verin ve Allah'a sımsıkı bağlanın. Sizin Mevlanız O'dur. O ne güzel Mevladır ve ne iyi yardımcıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif. Recep Yasan. Maide Suresi 116 ila 120. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah, ey Meryem oğlu İsa, insanlara sen mi Allah'ın dışında beni ve annemi birer ilah kabul edin dedin? Buyurduğu zaman o şu cevabı verir: haşa, seni tenzih ederim. Hakkım olmayan şeyi söylemek bana yakışmaz. Hem ben söyleseydim, şüphesiz sen onu bilirdin. Sen benim içimdekini bilirsin. Ama ben senin zatında olanı bilmem. Gizlileri tam olarak bilen yalnız sensin. Ben onlara ancak senin bana emrettiklerini söyledim. Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin, dedim. İçlerinde bulunduğum sürece onların yaptıklarına tanık idim. Fakat sen beni vefat ettirdikten sonra onların halini bilip gören sadece sensin. Sen her şeye şahitsin. Şayet onlara azap edersen, şüphesiz onlar senin kullarındır. Eğer onları affedersen, hiç kuşku yok, sen hem izzet hem hikmet sahibisin. Allah şöyle buyurur: bugün doğrulara doğruluklarının fayda vereceği gündür. Onlar için ebedi kalacakları ve altından ırmaklar akan cennetler vardır. Allah onlardan hoşnuttur, onlar da onun rızasını kazanmaktan ötürü mutludurlar. İşte büyük kurtuluş budur. Göklerin, yerin ve içlerindeki her şeyin hükümranlığı Allah'a aittir. O her şeye kadirdir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da dua, pazartesiden perşembeye saat 13.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da. Kırk ayette iyilik.
1: Allah Teala Ali İmran suresinin 104. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizden hayra çağıran, iyiliğe emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır. Azim olan Allah doğru söyledi. Dinimiz İslam, insanoğlunun toplum içerisinde belli bir düzen ve birliktelik içerisinde yaşamasını sağlayan kurallar getirmiştir. Bu kurallar, insanın dünya ve ahiret mutluluğunu elde etmesine yardımcı olur. İnsanlar bu ilkeleri hayatlarında uyguladıkları sürece toplumda düzen hakim olur. İslam ümmeti, Kur'an ve sünnet hükümlerine uygun, barış ve esenliğin hakim olduğu bir hayat tarzını amaçlamıştır. Bunu gerçekleştirmek için iyiliği emretmek ve kötülüğü önlemek prensibini benimser. Kur'an-ı Kerim, müminlerin bu görevi yerine getirmelerine büyük önem verir. Bu yüzden toplum içinde meydana gelen kötülüklere sessiz kalındığında ve inananlardan hiçbir kimse çirkinliklere tepki vermediğinde bütün toplum suçlu kabul edilir. Çünkü iyiliğin başı Allah'a iman, kötülüğün başı ise Allah'ı inkardır. Kur'an-ı Kerim'in getirdiği bu ilkelerin amacı toplumdaki yanlışları, zulümleri kaldırmak, toplumu her türlü kusur ve hatalardan korumaktır. Dinimiz İslam, iyiliği emredip kötülükten alıkoymak prensibini aynı zamanda bir sorumluluk olarak kabul eder. Bu sorumluluğu almış kişinin bilgi sahibi olması ve meseleleri etraflıca kavraması gerekir. Aynı zamanda iyiyi tavsiye, kötüyü men etme konumunda olan kişiden uyarısını yaparken, müjdeleyici olması, nefret ettirmemesi, kolaylaştırması beklenir. Çünkü Müslüman, dilinden ve elinden diğer Müslümanların güvende olduğu, zarar görmediği kişidir. Bir Müslümanın içinde bulunduğu topluma karşı sorumlulukları vardır. Bunları unutması ve gereğini yerine getirmemesi toplumsal sorunlara yol açar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu konunun önemine binaen bir kötülük gören kişi onu eliyle önlesin. Buna gücü yetmeyen diliyle karşı çıksın. Bunu da yapamayan kötülükten kalbiyle nefret etsin ki artık bu da imanın en zayıf derecesidir buyurmuştur. Dinimiz İslam iyiliği emreden, kötülükten sakındıran, insanları İslam'a çağıran bir sosyal kontrol mekanizmasını zorunlu görmüştür. Bu görev yerine getirilmediği takdirde o topluluğu meydana getiren bütün Müslümanlar bu ihmalden sorumludur. Müminler her daim iyiliğin savunucusu, kötülüğün engelleyicisi olmalıdır.
1: Kırk ayette iyilik.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
3: Aşr-ı Şerif. Mansur Sağır. Mü'min Suresi 38 ila 48. Ayet-i Kerimeler.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O inanan kimse dedi ki, ey kavmim, bana uyun ki sizi doğru yola ileteyim. Ey kavmim, şüphesiz bu dünya hayatı ancak geçici bir yararlanmadır. Ahiret ise ebedi olarak kalınacak yerdir. Kim bir kötülük yaparsa ancak onun kadar ceza görür. Kadın veya erkek, kim mümin olarak salih bir amel işlerse, işte onlar cennete girecek ve orada hesapsız olarak rızıklandırılacaklardır. Ey kavmim, bu ne hal? Ben sizi kurtuluşa çağırıyorum, siz ise beni ateşe çağırıyorsunuz. Siz beni Allah'ı inkar etmeye ve hakkında hiçbir bilgim olmayan şeyleri ona ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Ben ise sizi mutlak güç sahibine, çok bağışlayana, Allah'a çağırıyorum. Şüphe yok ki sizin beni tapmaya çağırdığınız şeyin ne dünya ne de ahiret konusunda hiçbir çağrısı yoktur. Kuşkusuz dönüşümüz Allah'adır. Şüphesiz aşırı gidenler cehennemliklerin ta kendileridir. Size söylediklerimi hatırlayacaksınız. Ben işimi Allah'a havale ediyorum. Şüphesiz Allah kullarını hakkıyla görendir. Allah onu onların hilelerinin kötülüklerinden korudu. Firavun ailesini azabın en kötüsü kuşattı. Öyle bir ateş ki onlar sabah akşam ona sunulurlar. Kıyametin kopacağı günde de Firavun ailesini azabın en şiddetlisine sokun denilecektir. Ateşin içinde birbirleriyle tartışırlarken zayıf olanlar büyüklük taslayanlara, biz size uymuş kimselerdik. Şimdi şu ateşin bir kısmını üzerimizden kaldırabilir misiniz? Derler. Büyüklük taslayanlar ise şöyle derler. Biz hepimiz ateşin içindeyiz. Şüphesiz Allah kullar arasında böyle hüküm vermiştir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Serlevha Ayetler. İsra Suresi 82. Ayet.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki, o müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerinse sadece ziyanını artırır. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Kur'an şifa ve rahmettir. Allah, ayette Kur'an'ın getirdiklerini müminler için şifa ve rahmet olarak nitelemiştir. Kur'an'ın şifa oluşu, öncelikle birey ve toplum hayatını düzenleyen kuralları, hikmet yüklü mesajlarıyla iman, amel ve ahlaka ilişkin manevi hastalıkları iyileştirmesi ve Allah'ın varlığı ve birliği konusunda kuşkuları ve tereddütleri gidermesi demektir. Bununla birlikte Kur'an'ın bedeni ve psikolojik hastalıklar konusunda da şifa verici tesiri olduğu kabul edilmiştir. Kur'an'ın rahmet oluşuysa, Kur'an'a tabi olan kimseyi Allah'ın mağfiretine layık kılması yönüyledir. Bu ayetten almamız gereken birinci mesaj, Kur'an'ı okuyarak her türlü manevi dertlerimize şifalar buluruz. Almamız gereken ikinci mesajsa, Kur'an sayesinde Allah'ın şefkat ve merhameti bizimledir. Kur'an'dan uzaklaştıkça Allah'ın merhametinden de uzaklaşmış oluruz.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gündüzün güneşin gün ortasını aşmasından gecenin karanlığına kadar namaz kıl. Bir de sabah namazını. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Gecenin bir vaktinde kalkıp kendine mahsus nafile bir ibadet olarak da namaz kıl ki Rabbin seni övülmüş bir makama yükseltsin. Ve şöyle niyaz et: Rabbim, girilecek yere doğrulukla girmemi, çıkılacak yerden de doğrulukla çıkmamı sağla. Bana tarafından yardımcı bir güç ver. De ki, hak geldi, batıl yıkılıp gitti. Zaten batıl yıkılmaya mahkumdur. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki, o müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerin ise sadece ziyanını arttırır. İnsana nimet verdiğimiz zaman yüz çevirip yan çizer. Başına bir kötülük gelince de hemen karamsarlığa düşer. De ki, herkes kendi mizaç ve karakterine göre iş yapar. Rabbiniz kimin doğru bir yol tuttuğunu çok iyi bilmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an Hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ancak kim zulmeder de sonra yaptığı kötülüğün yerine iyilik yaparsa, bilsin ki şüphesiz ben çok bağışlayıcıyım, çok merhamet edenim. Neml Suresi 11. Ayet.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif. Ahmet Karalı. Şura Suresi 36 ila 40.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dünyalık olarak size her ne verilmişse bu dünya hayatının geçimliğidir. Allah'ın yanında bulunanlar ise daha hayırlı ve kalıcıdır. Bu mükafat inananlar ve Rablerine tevekkül edenler, büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınanlar, öfkelendikleri zaman bağışlayanlar, Rablerinin çağrısına cevap verenler ve namazı dosdoğru kılanlar,

İşleri aralarında şura, danışma ile olanlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcayanlar, bir saldırıya uğradıkları zaman aralarında yardımlaşanlar içindir. Bir kötülüğün karşılığı onun gibi bir kötülüktür. Ona denk bir cezadır. Ama kim affeder ve arayı düzeltirse onun mükafatı Allah'a aittir. Şüphesiz O zalimleri sevmez. Zulme uğradıktan sonra kendini savunup hakkını alan kimseye ceza vermek için bir yol yoktur. Ceza yolu ancak insanlara zulmedenler ve yeryüzünde haksız yere taşkınlık edenler içindir. İşte onlar için elem dolu bir azap vardır. Her kim de sabreder ve bağışlarsa, işte bu elbette azmedilecek işlerdendir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Serlevha Ayetler. Nisa Suresi 31. Ayet.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer size yasaklanan büyük günahlardan kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi değerli bir yere koyarız. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Büyük günahlardan kaçınmak. İnsan, akıl ve irade gücü yanında bazı zaaflarıyla birlikte yaratılmıştır. Bu yüzden insanın günahlara düşmesi mümkündür. Hazreti Peygamber zamanında da günaha düşen sahabeler oluyor, sonra tövbe ediyorlardı. Peygamberimiz, her insan hata yapar. Hata yapanların en hayırlısı tövbe edenlerdir buyurmuştu. Rabbimiz, unutarak veya kasıtsız yapılan hataların günahının bulunmadığını bildirdiği gibi, bu ayette bir müjde daha vermiştir. Şayet bir Müslüman, büyük günahları işlemekten kaçınır ve bu konuda titizlik gösterirse, onun küçük günahları bağışlanacak ve bunların hesabı sorulmayacaktır. Bu ayetten almamız gereken mesaj, Müslüman büyük günahlara kesinlikle yanaşmaz. Küçük günahlarda da ısrar etmez.

0: Aşr-ı Şerif Ali Derman Nisa suresi 29 ila 33. ayeti kerimeler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret dışında, mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin ve kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir. Kim haddi aşarak ve haksızlığa saparak bunu yaparsa, onu ateşe koyacağız ve bu Allah'a çok kolaydır. Eğer size yasaklanan büyük günahlardan kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi değerli bir yere koyarız. Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri iç çekerek arzu etmeyin. Erkeklerin de kazandıklarından nasipleri var, kadınların da kazandıklarından nasipleri var. Allah'ın lütfundan isteyin. Şüphesiz Allah her şeyi bilmektedir. Anne, baba ve akrabanın geride bıraktıklarından her biri için yakın varisler belirledik. Antlaşma yoluyla yakınlık bağı kurduğunuz kimselere de paylarını verin. Bilin ki Allah her şeyi görmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım.
1: Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
2: Güzel söz ve bağışlama sadakadır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güzel bir söz ve bağışlama, peşinden gönül kırma gelen bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah her bakımdan sınırsız zengindir, halimdir. Bakara Suresi 263. ayet.

0: Bizi gerçek manada insan yapan, bizleri güzelleştirip değerli kılan ve öteki canlılardan ayıran özelliklerin başında söz söyleme yeteneğimiz gelir. İnsan olarak çoğu zaman öneminin farkında bile olmadığımız bu nimetle ilgili olarak Yüce Rabbimiz, güzel söz ve insanları bağışlamanın peşinden gönül kırma gelen bir sadakadan daha hayırlı olduğunu ifade etmektedir. Dil, nice dostlukları bitiren, yeri geldiğinde de gönülleri fethedip nice düşmanları barıştıran ve gücünü gönülden alan bir emanettir. Yumuşak sözler, taş kalplere bile tesir eder deyişi, bu gerçeğe işaret eder. Allah bir insana her şeyin tatlısını, yalnız dilin acısını verdi mi, insan ne yapsa fayda etmez. Gönül alan hoş bir söz söylemek, tatlı dille reddetmek, ayıp örtmek, saygısızlığa karşı bağışlamayla davranmak, arkasından eziyet gelen veya gönül bulantısıyla birlikte olan bir sadakadan daha hayırlıdır. Güzel bir söz kalplerin yaralarını sarar, onları hoşnutluk ve güler yüzlülük duygularıyla doldurur. Bağışlama, ruhların kinlerini temizler, yerine kardeşlik ve doğruluğu yerleştirir. Bu durumda güzel bir söz ve bağışlama, sadakanın birinci görevi olan ruhların arındırılması ve kalplerin yumuşatılması işlevini yerine getirir. Rabbimiz sadakanın, verenin alana karşı bir üstünlük aracı olmadığını, yalnız Allah'a verilen bir borç olduğunu belirtir. Onun eziyet veren sadakaya ihtiyacı yoktur. Eğer kendisine sadaka verilecek kişiye karşı takınılacak tavır bir şekilde onu incitecekse, bunu vermek yerine uygun sözler söylemek ve ihtiyacını arz eden kişiyi hoş görmek, durumunu başkalarına duyurmamak, manevi sonuç, ecir ve ahlaki davranış olarak tercih edilir. Allah kimseye muhtaç olmadığı için hiç kimsenin harcamasına da, infak yapmasına da ihtiyaç duymaz. O, cömert ve geniş yürekli insanları sever. Cimri insanları sevmez. Çünkü o cömerttir, bağışlayandır ve eli açık olandır. Allah, hayat için gerekli olan şeyleri insanlara sınır tanımadan veren ve onları hatalarına rağmen tekrar tekrar bağışlayandır. Rabbimiz, yaptıkları bağışı sürekli hatırlatarak, karşılarındaki insanların gururunu inciten ve sadece küçük bir şey vermiş olsalar bile bunu başa kakıcı ifadeler kullanan kimseleri sevmez. İnsan, diliyle hem kendini hem de başkalarını yüceltir. Dilden kalbe yol vardır. İnsan, binbir güçlükle ve zaman harcayarak, emek verip ter akıtarak çıktığı mevkilerden birkaç sözle düşebilir. Bu nedenle, nerede nasıl konuşacağını düşünüp tasarlayarak konuşmak, bizi güç durumlara düşmekten korur. Güzel konuşan insanlar için, ağzından bal damlıyor denilir. Güler bir yüz, tatlı bir dille tamamlandığı zaman, insana büyük kapılar açılır. Büyüklerimiz, gönüllerin anahtarı yumuşak huy ve yumuşak kelimelerdir demişlerdir. Gönüller, güzel ve hoş sözlerle kazanılır. İslam adabının gereği olarak tatlı konuşmak ve güler yüzlü olmak durumundayız. Peygamber Efendimiz de güzel söz sadakadır buyurmuştur. Güzel söz sahibini Allah'ın rızasına kavuşturan, nimet içinde bırakan fazilet ve iyiliklerdendir. Güzel sözler ancak ona yükselir. Salih ameli de güzel sözler yükseltir. Kur'an emri gereği, güzel sözler Rabbimizin katına yükselecek ve zamanı gelince bize ödül olarak geri dönecektir. İnsan konuştuğunda hayrı konuşarak dilini güzelliğe alıştırmalıdır. Güzel konuşma Allah'ın tüm semavi dinlerde talep ettiği yüce bir meziyettir. Güzel bir ahlaka sahip olan kimse herkesle güzel görüşür, onların sevgisini kazanır. Böyleleriyle birlikte olmaktan ve hoş sohbetler yapmaktan memnun kalırız. Güler yüzlü, tatlı dilli insanlar bir yere girdiklerinde güneş gibi yüzlerinden ışıltı eksik olmaz. Girdikleri yeri aydınlatırlar. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır derler. Tatlı dil ve güler yüzle gönüller fethedilir. Önemli olan da gönülleri fethetmektir. Yüce Rabbimiz Kur'an'da Firavun'a gidin. Çünkü o azdı. Ona yumuşak söz söyleyin. Umulur ki öğüt alıp düşünür veya içi titrer, korkar buyurmuştur. Buna göre müminlerin birbirlerine daha yumuşak söz söylemeleri gerekir. Allah'a gönülden iman eden müminler olarak sözlerimizi güzelleştirmeliyiz. İnsanlara karşı bağışlayıcı olmalıyız. Yüreği kırgın olanları, yaralı gönülleri güzel sözlerle ve bağışlamak suretiyle kazanmaya çalışmalıyız.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Hasan Koçak. Kamer Suresi 41 ila 55. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Firavun'un halkına da uyarılar gelmişti. Ama onlar bütün delillerimizi yalan saydılar. Biz de onları üstün ve güçlü olana yaraşır biçimde kıskıvrak yakaladık. Şimdi söyleyin bakalım ey putperestler, sizin inkarcılarınız şu anılanlardan daha mı iyi, yoksa sizin için kitaplarda bir kurtuluş hükmü mü var? Yoksa onlar biz yenilmez bir topluluğuz mu diyorlar. Yakında o topluluk da yenilecek ve arkalarını dönüp kaçacaklar. Ama asıl vadeleri kıyamet günüdür. Ve kıyamet günü şüphesiz daha dehşetli ve daha acıdır. Şu bir gerçek ki günaha batmış olanlar doğru yoldan sapmış ve kendilerini yakmışlardır. O gün yüzüstü ateşe sürüklenirler. Tadın bakalım cehennemin dokunuşunu. Şüphesiz biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık. Ve bizim buyruğumuz tektir. Göz açıp kapayıncaya kadar olup biter. Andolsun biz sizin nice benzerlerinizi helak ettik. Düşünecek yok mu? Yaptıkları her şey defterlerde kayıtlıdır. Büyük küçük hepsi satır satır yazılmıştır. Takva sahipleri cennetlerde ve ırmak kenarlarındadır. Doğruluğun hakim olduğu bir ortamda gücüne sınır olmayan bir hükümdarın huzurundadırlar. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Serlevha Ayetler. Enfal Suresi 46. Ayet.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah ve Resulüne itaat edin, birbirinize düşmeyin. Sonra zayıflarsınız ve kuvvetiniz gider. Zaferi elden kaçırırsınız. Bir de sabredin. Şüphesiz ki Allah sabredenlerle beraberdir. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Zafer sabırla ve birlikte kazanılır. Değişik kriter ve gerekçelerle her bir kişi ve grubun kendi görüşünü tek doğru görüp diğerlerini yanlışlıkla suçladığı tefrika ve fitne ortamlarında topyekün bir başarı ve zaferden söz edilemez. Başarı ve zaferin elde edilmesi için işte böylesi kargaşa durumlarında Allah ve Resulüne itaat etmek, kişisel ve grupsal çekişmelerden ve itilaflardan azami ölçüde sakınmak, sabır ve sükunetle hareket etmek emredilmektedir. Zira Allah'ın yardımı sabreden ve birlikte hareket edenlerledir. Bu ayetten almamız gereken mesaj, girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurmadıkça yürekler, onu top sindiremez. Mehmet Akif Ersoy.

0: Aşr-ı Şerif. Sefa Taşkesenlioğlu. Enfal Suresi 45 ila 49. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Bir düşman birliğiyle çatıştığınız vakit sebat ediniz ve Allah'ı çokça anınız ki zafer sizin olsun. Allah ve Resulüne itaat edin. Birbirinize düşmeyin. Sonra zayıflarsınız ve zaferi elden kaçırırsınız. Sabredin. Kuşkusuz Allah sabredenleri sever. İnsanları Allah yolundan engellemek üzere taşkınlık ve gösteriş yaparak yurtlarından savaşa çıkıp gelenler gibi olmayın. Allah onların yaptıklarını kuşatmıştır. O vakit şeytan onlara yaptıklarını güzel göstermiş ve bugün insanlar arasında sizi yenecek kimse yoktur. Ben de sizin yanınızdayım demişti. Ardından iki güç birbirini görünce hemen dönüş yaptı ve şüphesiz benim sizin sorumluluğunuzla ilgim yok. Kuşkusuz sizin görmediğinizi görüyorum ve elbette Allah'tan korkuyorum. Allah

Allah'ın cezası çetindir, dedi. O sırada münafıklar ve kalpleri çürük olanlar, bunları dinleri aldattı diyorlardı. Oysa her kim Allah'a güvenir ve dayanırsa, bilir ki o izzet ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an'ı Rahman öğretti. İnsanı O yarattı. Ona anlama ve anlatmayı öğretti. Güneş ve ay bir hesaba bağlı olarak hareket ederler. Yıldızlar da ağaçlar da secde ederler. Göğü O yükseltti. Denge ve ölçüyü O koydu ki dengeden sapmayasınız. Ölçüyü düzgün tutasınız ve eksik tartmayasınız. O yeryüzünü canlıların altına serdi. Orada meyveler ve tomurcuklu hurma ağaçları var. Çimlenen taneler ve hoş kokulu bitkiler var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O insanı ateşte pişirilmiş toprak kaplar gibi kurutulmuş çamurdan yarattı. Cinleri de yalın ateşten yarattı. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O iki doğunun da Rabbi, iki batının da Rabbidir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O birbirine kavuşmak üzere iki denizi salıverdi. Ama aralarında bir engel vardır. Birbirlerine karışmazlar. Onlardan inci ve mercan çıkar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Denizde yelkenlerini bayraklar gibi açarak süzülüp giden gemiler O'nundur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Muhammed Said Sezer. Fussilet Suresi 1-8. Ayetler.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha-mim. Bu Kur'an, Rahman ve Rahim olan Allah'ın katından indirilmiştir. Bilmek isteyenler için ayetleri apaçık hale getirilmiş, Arapça okunan bir kitaptır. Müjdeleyici ve uyarıcı olarak indirilmiştir. Ama çokları yüz çevirdi. Artık onu işitmezler. Dediler ki, bizi çağırdığın şeylere karşı kalplerimiz kapalıdır. Kulaklarımızda da sağırlık var. Bir de seninle bizim aramızda perde bulunmaktadır. Sen yapacağını yap, biz de yapmaktayız. De ki, ben de sadece sizin gibi bir beşerim. Bana ilahınızın tek ilah olduğu vahyedilmiştir. Doğruca ona yönelin, ondan bağışlanma dileyin. Allah'a ortak koşanların vay haline. Ki onlar mallarından muhtaçları yararlandırmazlar. Onlar ahireti de inkar ederler. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, onlar için eksilmeyen bir mükafat vardır.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Fatih Okumuş. Meali seslendiren Nisan Kumru.

0: 4. Bölüm. Bu bölümde Bakara Suresi 224 ila 281. ayetlerin tilavetini ve mealini dinleyeceksiniz.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. لَا

0: Yeminlerinizden dolayı Allah'ı iyilik etmeye, kötülükten sakınmaya ve insanların arasını düzeltmeye engel kılmayın. Allah her şeyi işitir ve bilir. Yeminlerinizin kasıtlı olmayanlarından dolayı Allah sizi sorumlu kılmaz. Fakat kalplerinizin yöneldiği yeminden sizi sorumlu tutar. Allah çok bağışlayıcıdır, aceleci değildir.
1: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ

0: وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
1: Kadınlardan uzaklaşmaya yemin edenler için 4 ay beklemek vardır. Eğer geri dönerlerse Allah çok bağışlayıcıdır, sonsuz rahmet sahibidir. Boşanmaya karar vermiş olurlarsa, şüphe yok ki Allah her şeyi işitir ve bilir. Boşanan kadınlar kendi başlarına evlenmeksizin 3 adet süresince beklerler. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorlarsa, Allah'ın rahimlerinde yarattığını gizlemeleri onlara helal olmaz. Eğer taraflar arayı düzeltmeyi istiyorlarsa,

istiyorlarsa, kocaları onları kendilerine geri çevirme hususunda başkalarından daha ziyade hak sahibidirler. Kadınların makul ve meşru ölçülerde ödevlerine denk hakları vardır. Erkeklerin ise onların üzerinde bir dereceleri mevcuttur. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Boşanma iki keredir. Her ikisinden sonra ya iyilikle evlilik içinde tutmak veya güzellikle serbest bırakmak gerekir. Eşlerin Allah'ın koyduğu kurallara uymamalarından korkmadığınız sürece, onlara verdiğiniz mehirden hiçbir miktarı geri almanız sizin için helal olmaz. Eğer Allah'ın kurallarına uymamalarından korkarsanız, kadının evlilikten kurtulmak için bir meblağ vermesinde taraflara bir vebal yoktur. Bunlar Allah'ın koyduğu kurallardır. Öyleyse onları çiğnemeyin. Her kim Allah'ın koyduğu kuralları çiğnerse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. İkinciden sonra koca eşini bir daha boşarsa, bundan sonra kadın boşayandan başka bir kocayla evlenmedikçe ona helal olmaz. İkinci koca da onu boşarsa, birinci kocasıyla bu kadının Allah'ın kurallarına riayet edeceklerini zannederlerse, tekrar evlilik hayatına dönmelerinde bir sakınca yoktur. Bunlar Allah'ın kurallarıdır. Bilmek isteyenler için onları açıklamaktadır. Kadınları boşadığınızda, onlar da bekleme sürelerini doldurduklarında, ya onlarla yeniden evlenip iyilikle tutun, ya da iyilikle serbest bırakın. Onları zarar vererek haklarını çiğnemek için nikah altında tutmayın. Bunu yapan bilsin ki kendine kötülük etmiştir. Allah'ın ayetlerini sakın alaya almayın. Allah'ın size bahşettiği nimetleri, kitaptan ve hikmetten size öğüt vermek üzere gönderdiklerini dilinizden düşürmeyin. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah her şeyi bilmektedir. Kadınları boşadığınızda, onlar da bekleme sürelerini tamamladıklarında, aralarında makul ve meşru ölçülerde rızalaştıkları takdirde, boşayan kocalarıyla yeniden evlenmelerine engel olmayın. Bu söylenenler, İçinizden Allah'a ve ahiret gününe iman edenlere verilen öğüttür. Bunlar sizin için en iyi iç ve dış temizliği sağlayan öğütlerdir. Tam manasıyla bilen Allah'tır. Sizse bilmezsiniz.

Emzirmeyi tamamlamak isteyen için analar çocuklarını tam 2 yıl emzirirler. Onların normal ölçülerde yiyecek ve giyeceklerini sağlamak da çocuk kendisinden olanın, babanın borcudur. Hiç kimse gücünü aşan bir şeyle yükümlü kılınamaz. Ne ana çocuğu yüzünden zarara uğratılsın, ne de babası çocuk kendinden olan erkek çocuğundan dolayı zarar görsün. Kendisine miras kalan kimseye de benzer yükümlülükler vardır. Ana baba karşılıklı danışarak ve anlaşarak çocuğu sütten kesmek isterlerse, bundan dolayı onlar için bir sakınca yoktur. Çocuklarınızı süt annelere emzirtmek isterseniz, münasip olan ücreti verdiğiniz takdirde sizin için bir günah yoktur. Allah'ın koyduğu kurallara aykırı davranmaktan sakının ve bilin ki Allah yaptıklarınızın tamamını görmektedir.

0: وَاعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ
1: İçinizden ölenlerin geride bıraktıkları eşleri, kendi başlarına evlenmeksizin 4 ay 10 gün beklerler. Bekleme sürelerinin sonuna geldiklerinde, kendileri hakkında normal ölçülerde yapıp ettiklerinizden size bir sorumluluk yoktur. Allah, yaptığınız her şeyden haberdardır. Bu kadınlarla evlenme isteğinizi üstü kapalı bildirmenizde veya içinizde saklamanızda bir sakınca yoktur. Allah bu kadarını onlara söyleyeceğinizi bilmektedir. Fakat meşru söz söylemeniz dışında onlarla gizli sözleşme yapmayın. Bekleme emri süresine ulaşmadıkça evlenme akdi yapmaya kalkışmayın. Bilin ki Allah içinizde olanları bilmektedir. Ondan sakının ve bilin ki Allah çok bağışlayıcıdır, halimdir.

Kadınları boşarsanız, onlarla birleşmemiş ve mehir de belirlememiş olursanız, mali bir sorumluluğunuz yoktur. Zengin, gücü yettiği kadar, eli darda olan da gücü yettiği kadar olmak üzere, onlara makul, gönül alıcı bir şeyler verin. İyiler için bu bir borçtur. Bir mehir belirlediğiniz halde, onlarla birleşmeden kendilerini boşarsanız, belirlediğiniz mehrin yarısını ödemek size borçtur. Ancak kadınların bağışlaması veya nikah bağı elinde olanın hoşgörülü davranması müstesnadır. Hoşgörülü davranmanız takvaya daha uygundur. Aranızda lütufkar davranmayı unutmayın. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir.

Namazları ve orta namazı aksatmadan kılın. Huşu içinde Allah'ın huzurunda durun. Bir şeyden korkarsanız, yaya veya binek üzerinde kılabilirsiniz. Korkunuz geçince Allah'ı daha önce bilmediğinizi size öğrettiği gibi anın.

0: Hakkan alel muttaqin. كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ
1: İçinizden vefat edip de geride eşler bırakanlar, bir yıla kadar evlerinden çıkarılmaksızın eşlerinin geçimliğini vasiyet etsinler. Onlar çıkar giderlerse, kendiliklerinden yaptıkları uygun şeylerde sizin için bir vebal yoktur. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Boşanmış kadınlara faydalanacakları uygun bir şeyler verilmesi, Allah'ın rızasını gözetenlerin borcudur. Aklınızı kullanasınız diye Allah size ayetlerini işte böyle açıklıyor.

Sayıca binleri buldukları halde ölüm korkusuyla yurtlarından çıkanları görmedin mi? Bunun üzerine Allah onlara ölün dedi. Sonra kendilerine hayat verdi. Şüphesiz Allah'ın insanlar üzerinde büyük lütufları vardır. Ama insanların çoğu şükretmezler.

ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال

0: Tilke ayatullahi netluha aleyke bil hak ve inneke leminel murselin.
1: Allah yolunda savaşın ve bilin ki Allah her şeyi işiten ve bilendir. Kim Allah'a güzel, karşılık beklemeden bir borç verirse, Allah da bunu kat kat fazlasıyla öder. Daraltan da genişleten de Allah'tır. Ve O'na döndürüleceksiniz. Musa'dan sonra İsrailoğullarının ileri gelenlerini görmedin mi? Peygamberlerinden birine, bize bir hükümdar gönder de, Allah yolunda savaşalım dediklerinde o, üzerinize savaş farz kılındığında savaşmayacağınızdan korkarım cevabını verdi. Yurtlarımızdan ve çocuklarımızdan uzaklaştırıldığımız halde Allah yolunda savaşmayıp da ne yapacağız dediler. Üzerlerine savaş farz kılınınca da içlerinden azı müstesna yüz çevirdiler. Allah zalimleri iyi bilmektedir. Peygamberleri onlara Allah size Talut'u hükümdar olarak gönderdi dedi. Biz hükümdarlığa ondan daha layıkken ve ona servet bakımından bir zenginlik de verilmemişken onun üzerimize hükümdarlığı nasıl olur dediler. Peygamber, Allah onu sizin için seçti. Kendisini ilimde ve bedende daha güçlü kıldı dedi. Allah mülkünü dilediğine verir ve Allah zat ve sıfatlarında sınırsızdır, her şeyi bilir. Peygamberleri onlara, onun hükümdarlığının alameti, içinde Rabbinizden bir sekinet, Musa ve Harun ailelerinin bıraktıklarından bir bakiye bulunan ve meleklerin taşıdığı sandığın size gelmesidir, dedi. Gerçekten inanıyorsanız bilin ki, bunda sizin için büyük bir işaret vardır. Talut, askerleriyle birlikte ayrılıp sefere çıkınca, Allah muhakkak sizi bir nehirle imtihan edecek. Kim ondan içerse benden değildir. Eliyle bir avuç alan müstesna, ondan tatmayan da bendendir dedi. İçlerinden pek azı dışındakiler ondan içtiler. Kendisi ve onunla beraber inananlar nehri geçince, bugün Calut'a ve askerlerine karşı bizim gücümüz yok dediler. Allah'a kavuşacaklarını umanlarsa, nice az birlik vardır ki, Allah'ın izniyle sayıca çok birliği yenmişlerdir. Allah sabredenlerle beraberdir dediler. Calut ve askerlerinin karşısına çıkınca da Rabbimiz bizi sabırla donat, bize sebat ver ve inkarcı topluluğa karşı bize yardım et diye niyazda bulundular. Sonunda Allah'ın izniyle onları yendiler. Davut da Calut'u öldürdü ve Allah ona hükümdarlık ve hikmet verdi. Ona dilediği şeyleri öğretti. Eğer Allah'ın insanların bir kısmıyla diğer kısmını engellemesi olmasaydı, yeryüzünde düzen bozulurdu. Fakat Allah'ın alemler için büyük lütufları vardır. İşte bunlar sana gerçek olarak okumakta olduğumuz Allah'ın ayetleridir. Ve sen şüphesiz Allah'ın elçilerinden birisin.
0: تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرُ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ.
1: O peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık. Allah içlerinden bir kısmıyla konuşmuş, bir kısmını da derecelerle yükseltmiştir. Meryem oğlu İsa'ya açık deliller verdik ve onu Ruhul Kudüs'le destekledik. Allah dileseydi, elçilerin ardından

0: zamandan gelen insanlar, kendilerine bunca açık delil geldikten sonra birbirine düşüp savaşmazlardı. Lakin farklı yollara yöneldiler. Bu sebeple kimileri iman etmiş, kimileri de inkar etmişlerdir. Allah dileseydi aralarında savaşmazlardı. Fakat Allah dilediğini yapar.
1: Ya eyyühellezine amenu enfiku mimma razaknakum min qabli en ye'tiye yevmun la bey'un fihi ve la hulletun ve la şefa'a vel kafirûne humuz zalimûn.
0: Ey iman edenler! Alım-satım, dostluk ve aracılığın olmadığı bir gün gelip çatmadan, Allah'ın size verdiklerinden onun için harcama yapın. Kâfirler, zalimlerin ta kendileridir.
1: Allahu la ilahe illa hu, el-hayy.

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, ondan başka ilah yoktur, diridir. Her şeyin varlığı ona bağlı ve dayalıdır. Ne uykusu gelir ne de uyur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O'nun izni olmadıkça katında hiçbir kimse şefaat edemez. Onların önlerinde ve arkalarında olanları O bilir. O'nun ilminden hiçbir şeyi dilediği müstesna kimse bilgisi içine sığdıramaz. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri içine almıştır. Onları korumak kendisine zor gelmez. O yücedir, mutlak büyüktür.
0: La ikraha fiddini kad tebeyyene rüşdü minel gay. Femen yekfur bittağuti ve yu'min billahi fekad istemseke bil'ur.

dinde zorlama yoktur. Doğru, eğriden açıkça ayrılmıştır. Artık kim sahte ilahları reddeder de Allah'a inanırsa, kopmayan sağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah her şeyi işitir ve bilir. Allah iman edenlerin velisidir. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkar edenlerin velileri ise sahte ilahlardır. Onları aydınlıktan çıkarıp karanlıklara sokarlar. İşte bunlar ateşliklerdir. Bunlar orada devamlı kalıcıdırlar.

0: كَفَرُوا وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِم۪ينَ
1: Allah'ın kendisine verdiği iktidara dayanarak Rabbi hakkında İbrahim'le tartışmaya giren kimseyi görmedin mi? İbrahim, Rabbim hayat veren ve öldürendir deyince o, hayat veren ve öldüren benim dedi. İbrahim, Allah güneşi doğudan getirmektedir. Hadi sen de onu batıdan getir dedi. Bunun üzerine inkarcı ne diyeceğini bilemedi. Allah zalimler topluluğuna rehberlik etmez.

أيمانك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم

0: yahut evlerinin çatıları çöküp üzerine duvarları yıkılarak harap olmuş, ıssız bir kasabaya uğrayan kimsenin durumu gibi. Bu kişinin Allah bütün bunları öldükten sonra nasıl diriltecek demesi üzerine, Allah onu 100 yıl ölü olarak tuttu, sonra diriltti. Ne kadar kaldın diye sordu. Bir gün veya günün bir kısmı kadar kaldım dedi. Allah, hayır, 100 yıl kaldın. Anlamak için yiyeceğine içeceğine bak. Henüz değişmemiş. Eşeğine bak. Seni insanlara bir işaret kılmamız için ve kemiklere bak. Onları nasıl düzeltiyor ve üzerini etle kaplıyoruz buyurdu. Artık o adam için durum açıkça ortaya çıkınca, biliyorum ki Allah kesinlikle her şeye kadirdir dedi.
1: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ

İbrahim, Rabbim, ölüleri nasıl diriltiyorsun bana göster deyince Rabbi, yoksa inanmıyor musun demişti. O, hayır inanıyorum fakat kalbim tam kanaat getirsin diye cevabını verdi. Rabbi, kuşlardan 4 tane al, onları kendine alıştır. Sonra her bir tepeye onlardan bir parça bırak. Sonra onları çağır, koşarak sana gelecekler ve şunu bil ki Allah hep galiptir ve hikmet sahibidir buyurdu.

Mallarını Allah yolunda harcayanların örneği, her başağında 100 tanenin bulunduğu 7 adet başak çıkaran bir tohum tanesi gibidir. Allah dilediğine katlayarak verir. Allah zat ve sıfatlarında sınırsızdır, her şeyi bilmektedir. Mallarını Allah yolunda harcayan, sonra da harcadıklarının arkasından başa kakıp incitmeyenler için Rablerinin katında özel karşılık vardır. Artık onlar için korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyeceklerdir. İyi sayılan bir söz ve bir bağışlama, arkasından eziyet gelen bir sadakadan daha iyidir. Allah zengindir, halimdir. Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde malını insanlara gösteriş yapmak için harcayan kimse gibi sadakalarınızı başa kakmak ve incitmek suretiyle boşa çıkarmayın. O kimsenin misali üzerinde toprak bulunan düzgün ve yalçın bir kayadır. Kayanın üzerine şiddetli bir yağmur yağmış, onu çıplak halde bırakmıştır. Bu gibilerin kazandıkları hiçbir şeyden istifadeleri olmaz ve Allah inkarcı topluluğa hidayet vermez. Mallarını Allah'ın rızasını dileyerek ve içlerinden gelerek harcayanların misali ise tatlı bir yamaçta bulunan, üzerine bolca yağmur yağan, bu sebeple ürününü iki misli veren bir bahçedir. Şayet sağanak yağmazsa incecik yağar. Allah yapıp ettiklerinizi görmektedir. Sizden biri arzu eder mi ki hurma ve üzüm ağaçlarıyla dolu, içinde ırmaklar akan ve kendisi için orada her çeşit meyvenin bulunduğu bir bahçesi olsun da, bakıma muhtaç çoluk çocuğu varken kendine ihtiyarlık gelip çatsın, bahçeye de içinde ateş bulunan bir kasırga isabet ederek yakıp kül etsin. Düşünesiniz diye Allah önünüze açık işaretler koyuyor. Ey iman edenler! Kazandıklarınızın ve sizin için yerden çıkardıklarımızın iyilerinden verin. Kendinizin ancak içiniz çekmeye çekmeye alabileceğiniz adi şeyleri hayır diye vermeye kalkışmayın. Bilin ki Allah zengindir. Bütün iyilik ve güzellikler ona mahsustur. Şeytan içinize yoksulluk korkusu düşürür ve çirkin şeyler yapmanızı emreder. Allah ise kendinden bir bağışlama ve lütuf sözü vermektedir. Allah her şeyi kuşatmakta ve her şeyi bilmektedir. O dilediğine hikmeti verir ve kime hikmet verilirse o kimse birçok hayra nail olmuş demektir. Bunuysa ancak derin kavrayış sahibi olanlar düşünüp anlarlar. Siz hangi hayrı yapsanız ve hangi adakta bulunsanız şüphesiz onu Allah bilir. Zalimlerin ise gerçek ve samimi yardımcıları yoktur. Sadakaları açık olarak verirseniz bu ne güzel. Şayet onu yoksullara verirken gizlerseniz bu sizin için daha da hayırlıdır ve sizin bir kısım günahlarınıza kefaret olur. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Onları doğru yola iletmek senin üzerine borç değildir. Fakat Allah dilediğini doğru yola iletir. Hayır, hayır için yaptığınız her harcama kendiniz içindir. Verdiklerinizi ancak Allah rızası için verirsiniz. Hayır için yaptığınız her harcamanın karşılığını da hiçbir haksızlığa uğramaksızın tam olarak alacaksınız. Kendilerini Allah yoluna adayan, bu yüzden seyahat ve ticarete imkan bulamayan yoksullara verin. Yoksulluklarını gizli tuttukları için bilmeyen onları zengin sanır. Kendilerini simalarından tanırsın. Onlar insanlara asla el açmazlar. Hayır için yaptığınız her harcamayı Allah hakkıyla bilmektedir. Mallarını gece ve gündüz, gizli ve açık olarak hayra sarf edenler için Rableri nezdinde ecirleri vardır. Onlar için ne korku olacak ne de üzüleceklerdir.

0: Faiz yiyenler ancak şeytanın çarparak sersemlettiği kimse gibi kalkarlar. Bunun sebebi onların alım-satımda ancak faiz gibidir demeleridir. Halbuki Allah alım-satımı helal, faizi ise haram kılmıştır. Artık kime Allah'tan bir öğüt erişir de faizciliği bırakırsa geçmişteki kendisinindir. Durumunun takdiri Allah'a aittir. Kim de yine faizciliğe dönerse işte bunlar orada devamlı kalmak üzere cehennemliklerdir. Allah faizi tüketir, sadakaları ise artırır. Ve Allah hiçbir inkârcı günahkârı sevmez. Şüphe yok ki iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar, namaz kılanlar ve zekat verenlerin Rableri katında ecirleri vardır. Onlara ne korku vardır ne de üzüleceklerdir. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve gerçekten iman etmiş iseniz faizden kalanı bırakın. Bunu yapmazsanız Allah ve Resulü tarafından size bir savaş açıldığını bilin. Eğer tevbe ederseniz, haksızlık etmemek ve haksızlığa uğramamak üzere ana paranız sizindir. Eğer eli darda olan biri borçluysa eli genişleyinceye kadar beklemek gerekir. Şu da var ki, bağışlamanız eğer bilirseniz sizin için daha hayırlıdır. Bir günden sakının ki onda Allah'a döndürüleceksiniz. Sonra herkese hak ettiği tam olarak verilecek ve onlara haksızlık edilmeyecektir.
1: Sadakallahu'l-azim.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Bakara Suresi 224 ila 281. ayetlerin tilavetini ve mealini dinlediniz.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Fatih Okumuş. Meali seslendiren Nisan Kumru.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Bir gün Allah Resulü sahabilerine, birinizin kapısı önünde günde 5 defa yıkandığı bir nehir olsa, o kimsede kir namına bir şey kalabileceğini düşünebilir misiniz diye sordu. Sahabe, hiç kir kalmaz ey Allah'ın Resulü dedi. Bunun üzerine Efendimiz, İşte 5 vakit namaz da böyledir. Allah bu namazlarla günahları yok eder buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Davud Kızılkaya. Nebe Suresi 31 ila 40. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İtaatsizlikten sakınmış olanlar için artık murada erme zamanıdır. Bahçeler, üzüm bağları, gencecik yaşıt kızlar, içki dolu kadehler. Orada ne boş bir söz ne de yalan işitirler. Bunlar Rabbinin bol bol lütfettiği karşılıktır, bağıştır. O, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O Rahman'dır. İnsanlar O'nun huzurunda izinsiz ve asılsız konuşmaya yetkili olamayacaklar. Ruh ve meleklerin saf saf olup durduğu o gün, Rahman'ın izin verdiklerinden başkası konuşamayacak. Konuşan da doğruyu söyleyecektir. İşte bu kesin olarak gelecek gündür. O halde kim dilerse Rabbine varan bir yol tutsun. Biz insanın önceden yapıp ettiklerine bakacağı, inkarcının da keşke toprak olsaydım diyerek dövüneceği gün gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı sizi uyardık. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı Meal ve Tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
0: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Korunması gereken bir emanet. Ahde vefa. Sana yeminle bağlılık sözü verenler, gerçekte bu sözü Allah'a vermiş oluyorlar. Allah'ın eli onların elleri üzerindedir. Bu sebeple kim Allah'a verdiği ahdi bozarsa, ancak kendi aleyhine bozmuş olur. Allah'a verdiği sözün gereğini yerine getirene ise, Allah yakında büyük ödül verecektir. Fetih Suresi 10. Ayet. Fetih Suresi Hazreti Peygamber ve ashabının Mekke'den Medine'ye dönüş yolculuğunda nazil olmuştur. İlk ayetinde inananlara açık bir fethi müjdeler. Bazı müfessirlere göre bu müjde Mekke'nin fethidir. Bazılarına göre ise ayet Müslümanlarla müşrikler arasında yapılan Hudeybiye Antlaşması'nın olumlu sonuçlarına işaret etmektedir. Surenin inişine sebep olan olaylar, Hazreti Peygamber'in umre ziyareti için Müslümanlarla birlikte Medine'den çıkarak Mekke'ye gidişiyle başlar. Sevgili Peygamberimiz hicretten sonra bir daha görmediği Mekke şehrini özlemiş ve gördüğü bir rüya üzerine umre niyetiyle ihrama girerek yola çıkmıştı. Bu ziyaret müşrikler tarafından olumsuz karşılanmış, yanında yolcu kılıcı dışında hiçbir silahı olmayan topluluk Mekke'ye alınmamıştı. Allah Resulü savaş niyetiyle gelmediklerini dile getirmek üzere Hazreti Osman'ı elçi olarak göndermiş, onun uzun süre dönmemesi ve öldürülmüş olma ihtimali üzerine de ashabından gerekirse kanlarının son damlasına kadar müşriklerle mücadele edeceklerine dair söz almıştı. Tarihe Rıdvan Biatı olarak geçen bu sözleşmeden sonra müşrikler geri adım atmak zorunda kalmışlar, en olumlu maddesi Müslümanların bir sonraki yıl umreye gelmeleri olmak üzere pek çok olumsuz madde içeren Hudeybiye Antlaşması imzalanmıştı. Yüce Allah Fetih Suresinin 10. ayetinde Rıdvan Biatinde inananların peygambere verdiği sözün aslında Allah'a verilmiş olduğunu hatırlatmaktadır. Bu peygambere itaatin Allah'a itaat sayılması gibi bir durumdur. Kim Allah'a ve Resulüne bir söz vermişse sözüne sadık kalmanın mükafatı olarak kendisine cennet verilecektir. Ayette وَمَنْ اَوْفَى بِمَا اَحْدَهْ şeklinde geçen verilen söze sadık kalma ifadesi Kur'an'da ahit ve vefa kavramlarının birlikte yer aldığını gösteren örneklerdendir. Arapça bir kelime olan vefa, söz, yemin ya da bir yükümlülüğü yerine getirme anlamı taşımaktadır. Kur'an-ı Kerim'de vefa kelimesinin türevleri farklı formlarda 66 defa geçer. Vefa köküne en yakın anlamdaki evfa kelimesi, emir kalıbıyla ve ahit, akit, nezir gibi kelimelerle birlikte kullanılmıştır. Yani kitabımız, vefa ile ilgili olarak zihnimize ilk gelen iyiliği unutmama, sadakat ve samimiyeti sürdürme gibi geniş bir anlamı özelleştirmekte, ahde vefa şeklinde kavramlaştırmaktadır. Bu haliyle insan hem Rabbine hem de diğer insanlara karşı verdiği sözleri tutma sorumluluğuna sahiptir. Allah'a olan imanı bir çeşit ahittir. O imanında daim olursa Allah da ona karşı verdiği sözleri yerine getirecektir. Bu gerçeği ifade eden, "Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki ben de size vaat ettiklerimi vereyim" ayeti, özelde İsrailoğullarından bahsetmekle birlikte Elest bezminde "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" sorusuna evet cevabını verdiği için bütün insanlığı kapsamaktadır. Eğer kullar Rablerine verdikleri sözü yerine getirerek onun emir ve yasaklarına itaat ederse Allah da onlara vaat ettiği affını ve mükafatını ikram edecektir. Kur'an'a göre ahde vefa, iman ederek Allah'la sözleşmiş ve iradesiyle kendini sadakat sorumluluğu altına

0: sokmuş olan müminin ahlaki bir borcudur. İman, ezelde Allah'a karşı verilmiş söze vefa göstermektir. Allah kullarından bir ahit almış ve ona bağlı kalanları diğerlerinden ayırmak için dünya hayatını var etmiştir. Verdikleri sözlere riayet etmeyenleri de kendilerinden sonra gelenlere ibret olmaları yönünden Kur'an'da açıklamıştır. Yahudiler hem kendi tarihi geçmişlerinde hem de bir peygamber beklentisi içinde oldukları dönemde Hazreti Peygamber'in Allah tarafından gönderildiğini inkar ederek vefasızlıklarını açıkça ortaya koymuşlardır. Bu durum Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılır. Ne zaman onlar bir söz verdilerse yine kendilerinden bir grup onu bozup bir kenara atmadı mı? Zaten onların çoğu iman etmezler. Allah tarafından kendilerine yanlarında bulunanı Tevrat'ı tasdik edici bir elçi gelince ehli kitabın bir kısmı Allah'ın kitabını sanki bilmiyorlarmış gibi arkalarını atıp terk ettiler. Bakara suresi 100-101. ayetler. Allah Hristiyanlardan da ahitler almış fakat onlar verdikleri sözü unutmuşlardır. Biz Hristiyanlarız diyenlerden de sağlam ahitlerini almıştık. Ama onlar da kendilerine bildirilenden, İncil'den önemli bir kısmı unuttular. Bu sebeple aralarına kıyamet gününe kadar sürüp gidecek olan düşmanlığı ve kini soktuk. Allah onlara yapıp ettiklerini ileride haber verecektir. Maide suresi 14. ayet. İslam'la şereflenmiş bütün kullar gibi Müslümanlar da gerek elest bezminde gerek kelime-i şehadet getirerek Allah'a kulluk sözü vermişlerdir. Bununla birlikte Hazreti Peygamber'in şahsına yönelik verilmiş sözler de vardır ve Allah bunların tutulması konusunda inananları uyarmıştır. Allah'ın üzerinizdeki nimetini, sizden aldığı sağlam ahdi hatırlayın. O zaman işittik ve itaat ettik demiştiniz. Allah'tan korkun, şüphesiz Allah kalplerin içindekini bilmektedir. Müfessirler ayetin bağlamını göz önünde bulundurarak bu ayette anılan müminlerin Hazreti Peygamber'e iman ederken veya Akabe ve Hudeybiye'de biat ederken Allah ve Resulüne verdikleri söz olduğunu dile getirmişlerdir. Peygamber'e baş eğip tabi olanlar övülmüş, sözünden dönenlerse yerilmiştir. Kur'an'da ahde vefa örneği olarak Hazreti İbrahim gösterilir. Yüce Allah Hazreti İbrahim'i her zaman sözünde durmasından ve kendisinden istenen her şeyde elinden geleni yapmasından dolayı vefasıyla anar. Sevgili Peygamberimiz her alanda olduğu gibi vefa konusunda da inananlara rehberlik etmiş, Allah'ım gücüm yettiği kadar ahdine ve vaadine sadakat ortaya koymuştur. Onun hayatında Rabb ortaya koymuştur. Onun hayatında Rabbine karşı sadakatinin yanı sıra İnsanlarla olan ilişkilerinde de samimiyet ve vefa ön plandaydı. Bir yetimken kendisini bakıp büyüten yengesi vefat ettiğinde annem öldü diyerek üzüntüsünü dile getirmiş, o benim annemdi. Çocukları açken önce benim karnımı doyurur, çocuklarının üstü başı dağınıkken önce benim saçımı tarar ve gül yağı sürerdi diyerek yaptığı iyilikleri unutmadığını göstermiştir. Mescid-i Nebevi'yi temizleyen siyahi bir hanım vefat ettiğinde bana haber vermeniz gerekmez miydi buyuran Hazreti Peygamber, o hanımın kabrine gitmiş, cenaze namazını kılıp dua etmiştir. Doğup büyüdüğü şehir Mekke fethedildikten ve Kabe putlardan temizlendikten sonra orada kalmayıp, kendisini zor zamanlarda gözetip kollayan Medine'ye dönmesi de vefasının en güzel örneklerindendir. Enes bin Malik, Allah Resulü'nün her hutbede emanete riayet etmeyenin imanı yoktur, ahde vefa göstermeyenin ise dini yoktur buyurduğunu nakletmektedir. Emanet ve vefasıyla El-Emin isminin sahibi olan Peygamberimiz, imanın varlığını da bu vasıflara bağlamıştır. Verdiği sözü tutmamak nifak alametlerindendir. Gerçekten iman etmiş bir kimse de bulunmaz. İman bir renk olsaydı beyaz olurdu. Çünkü beyaz, kendine bulaşan her rengi hemen gösterir, bulanıklaşır, saf ve temiz halini kaybeder. İman da kendisine karışan yanlış uygulamalarla gerçek olmaktan çıkar, sahibine fayda vermez. Konuştuğu zaman yalan söyleyen, verdiği sözü tutmayan ve emaneti korumayan kimse, münafıklıktan bir alameti üzerinde bulunduruyor demektir. Bu yönü hemen tamir etmeye çalışmalıdır.
1: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Serlevha Ayetler. Kehf Suresi 45. Ayet.

0: مقتدرا. صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlara dünya hayatının örneğini de ver. O, gökten indirdiğimiz bir su gibidir. Yerdeki onu emen bitkiyle karışmış, sonra zamanı gelince bitki, rüzgarın savurduğu çerçöp haline gelmiştir. Allah her şeyi yapabilecek güçtedir. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Fani dünya. Mekkeli bazı zenginler mallarının ve çocuklarının çokluğuyla övünüyor, İslam dinine girmeye tenezzül etmiyor ve hayatın sadece dünya hayatından ibaret olduğunu iddia ediyorlardı. Bu ayette Yüce Allah, dünya hayatını ve onun süsünü suya benzetmiştir. Bitkilere hayat veren su, nasıl bir müddet sonra çekiliyor ve akabinde yemyeşil bitki örtüsü kuruyup toz toprağa karışıyorsa, Allah'ın takdir ettiği zaman geldiğinde dünya hayatı da tümüyle sona erecektir. Bir başka ifadeyle dünya hayatı fanidir. Fani olan sona erecektir. Kalıcı olansa imanımız ve ameli salihimizdir. Bu ayetten almamız gereken birinci mesaj, İçinde devamlı kalacağımızı zannederek ne kadar bağlansak da dünya hayatı fanidir, geçicidir. Almamız gereken ikinci mesajsa, dünya hayatı ahiretteki konumumuzu belirleyecek olan imtihan yerinden ibarettir.

Aşr-ı Şerif. Mahmud Hakkı Bayır. Kehf Suresi 45 ila 49. ayeti kerimeler.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlara dünya hayatına dair şu örneği de ver. O gökten indirdiğimiz su gibidir. O su sayesinde yerdeki bitkiler gelişip birbirine karışır. Sonra da bu bitkiler rüzgarın savurduğu çerçöp haline gelir. Allah her şeye muktedirdir. Servet ve oğullar dünya hayatının süsüdür. Kalıcı olan iyi davranışlarsa Rabbinin nezdinde hem sevapça daha hayırlı hem de ümit bağlamaya daha layıktır. Bir gün dağları yürüteceğiz ve yeryüzünü dümdüz göreceksin. Hiçbirini geride bırakmaksızın onları da mahşerde toplarız. Artık hepsi sıra sıra Rabbinin huzuruna çıkarılmışlardır. Onlara, andolsun ki sizi ilk defasında yarattığımız gibi tek başınıza bize geldiniz. Oysa size asla bir buluşma zamanı tayin etmediğimizi sanmıştınız. Artık kitap, amel defteri ortaya konmuştur. Suçluların, onda yazılı olanlardan korkuya kapılmış olarak, vay halimize, bu nasıl kitapmış, küçük büyük hiçbir şey bırakmadan hepsini sayıp dökmüş dediklerini görürsün. Böylece yaptıklarını karşılarında bulmuşlardır. Rabbin hiç kimseye haksızlık etmez. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata.

Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Çok kıymetli Diyanet Radyoları dinleyicilerimiz, sosyal medya hesaplarımız üzerinden takip eden takipçilerimiz, Cenab-ı Hak Teala Hazretleri her birinize sağlık, afiyet içerisinde hayırlı ömürler ihsan eylesin. Ailelerinize huzur, saadet nasip eylesin. Kazançlarınıza, kazançlarımıza helalinden kazanma bilinci ve bereketler ihsan eylesin. Cenab-ı Hak hepimizi razı olduğu kullarından kılsın. Razı olduğu istikamette yürüyen kullarından olabilmeyi nasip eylesin. Takdir etmiş olduğu süre sona erince radiyallahu anhum ve radu an. Allah onlardan razı oldu. Onlar da Allah'tan razı oldular. Ayet-i kerimesinde ifade buyurduğu güzel akıbete, muhteşem akıbete ulaşabilmeyi her birimize lütfeylesin, nasip eylesin. En son ki programımızda Nisa suresinin 115. ayeti kerimesi ışığında Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselama ve müminlerin yoluna karşı başka bir yol benimseyen, peygamberin, müminlerin yolundan başka yol tutanların akıbetinin nasıl anlatıldığını görmeye çalışmış idik. Kısaca onu özetlemiştik. Bugün 116. ayeti kerimeden devam edeceğiz inşallah. Şimdi temel prensiplerden bir tanesini Cenab-ı Hak burada bir kez daha tekrar ediyor. Çok önemli imani bir mesele. Estaiz billah. İnne Allahe la yagfiru en yüşreke bihi ve yagfiru ma dune zalik limen yeşâ. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Yani Allah kendisine ortak koşulmasını, hani şirk koşulmasını asla bağışlamaz. Ondan, bu şirkten başkasını dilediği kimseler için bağışlar. Dilediği Allah'ın dilemesine bağlıdır. Yani mutlaka bağışlayacaktır, sonucu elbette çıkaramayız. Ama bağışlanmayacak tek günah vardır. Tek büyük yanlış vardır, o da şirktir. Onu ifade ediyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Allah'a ortak koşan kimseler büsbütün sapıtmışlardır buyuruyor. Şimdi başka ayet-i kerimelerde müşriklerin dışındaki gayrimüslimlerden olup da iman esaslarını inkar edenler, küfürde, inkarda ileri gidip de zulme sapanlar, bağışlanmayanlar çerçevesine alınmış. Bütün bunların akıbetinin cehennem olduğu ifade edilmiştir. Ehli kitaptan olduğu halde inancında şirk unsuru bulunan, mesela Allah'ı bir değil üç, Allah'ı bir değil üç, üçten biri olarak bilen, inanan kimselerin

kafir oldukları da başka bir ayette açıklanmıştır. Dolayısıyla bu ayet-i kerimeyi, yani şirk koşanların bağışlanmayacağı ayet-i kerimesini bu ön bilgiyle birlikte okumakta fayda var kıymetli dinleyenlerim. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'in müteaddit yerlerinde insanın sadece Allah'a iman ettim demesinin, yani Allah'ın varlığını kabul etmesinin, bir Allah'ın, yaratan bir Allah'ın, yağmurları yağdıran bir Allah'ın, Allah'ın efendim rızkı veren Allah'ın olduğunu bilmesinin ve kabul etmesinin yeterli olmayacağını ifade ediyor. Kıymetli dinleyenlerim, bu çok önemli bir husustur. Cenab-ı Hak yaratandır, Cenab-ı Hak yaşatandır, Cenab-ı Hak yönetendir, Cenab-ı Hak rızık verendir, Cenab-ı Hak tek ibadete layık olandır. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu insanın hem dünya hayatında hem ahiret hayatında nasıl, ne şekilde olması gerektiğini belirleyendir. Yani insan zihninde Allah'a ait olan alanlar, Allah'ın karışmadığı alanlar gibi bölünmelere fırsat verirse bu insanın imanına zarar verir. Bu daha önce muhtemelen paylaştım sizinle ama burada yeri geldiği için konu anlaşılsın diye bir kez daha arz edeyim kıymetli kardeşlerim. Tövbe suresinin 31. ayet-i kerimesi var. Lütfen programdan sonra evinizdeki tefsirlerden, Kur'an-ı Kerim açıklamalarından bakın, lütfen bakın Tövbe suresinin 31. ayet-i kerimesinde. Şimdi ben size bakın derken kendim de Tövbe suresinin 31. ayet-i kerimesini önümdeki başkanlığımızın yayınlarından olan Kur'an Yolu mealinden bakayım. Yani netice itibariyle üslup dil farklı da olsa bütün mealler, bütün tercümeler aynı şeyi söylüyorlar. Kur'an-ı Kerim'in tercümesinde bir tahrif yapmak gibi bir hataya düşmekten, bir yanlış yapmaktan, bir cinayet işlemekten Cenab-ı Hak herkesi muhafaza eylesin. Okurken de elbette güvenilir olan, denetlenmiş olan, kontrol edilmiş olanları okumak lazım. Sadece Kur'an-ı Kerim tercümelerinde, meallerinde değil, bütün kitaplar için bu ölçüye riayet etmek lazım. Hem ehliyet olacak, hem iyi niyet olacak. Yani ehil olduğunu bildiğimiz, efendim gerçekten mümin, muttaki olduğuna şahitlerin olduğu müelliflerin, yazarların, kimselerin, özellikle bu dini alanı kastediyorum tabi, bu alanda, manevi alanda itikadı öğrenirken, ilmihali öğrenirken, ibadeti öğrenirken, din bilgisi, dini tasavvuru, dini düşünceyi anlatan kitapları okurken bu şeye çok dikkat etmek lazım. Bu temel prensibe çok dikkat etmek lazım. Yani hem ehil olacak hem de iyi niyet olacak yani. Ehliyet olsa da, mesela çok bilse ama kötü niyetli olsa, başka hesaplar adına, başka güçler adına bildiklerini kullanan, tahrif eden, değiştiren, gizleyen, başkasının hesabına yorumlayan kimse olsa bu kötü niyet demektir. Mesela bunun çok bilmesi bir anlam ifade etmez. Çok bilmek tek başına yetmez. Hem bilecek hem de iyi niyet olacak, mümin muttaki olacak. Biz herkesi tanıyamayız ama şahitler, onun hakkındaki konuşanlar, onun hakkında yazılanlar, yaşamış olduğu dönemde onun hakkında yapılan yorumlar, efkar umumi, yani ümmetin geneli tarafından ona olan bakışlar mutlaka dikkate alınmalı ve bunlar okunmalı. Şimdi konumuz bu olmadığı için bunun ayrıntısına çok girmek istemiyorum ama bu konuda çok büyük hatalar, insanların zihnini allak bullak eden, efendim imanını allak bullak eden adeta yanlışlarla karşılaşılabiliyor zaman zaman. Cenab-ı Hak muhafaza eylesin bizi, razı olduğu istikamette yürümeyi, okumayı, dinlemeyi, sadıklarla, salihlerle, muttakilerle beraber bir yol tutabilmeyi nasip eylesin her birimize. Şimdi diyor ki Tövbe suresinin 31. ayet-i kerimesinde, zihnimizde kalsın lütfen. Aynen metnini okuyorum. Estağfirullah. İttehadu ahba

أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. ترجمه ايد olduğu gibi okuyacağım. Kendim tercüme etmeyeceğim. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. Buyuruyor ki Cenab-ı Hak Teala Hazretleri bu ayet-i kerimede Tövbe suresi son dönemde nazil olan surelerdendir. Yani nübüvvetin sonlarında inen surelerdendir biliyorsunuz. Buyuruyor ki Cenab-ı Hak Teala Hazretleri Allah'ı bırakıp da din alimlerini efendim rahiplerini ve hahamlarını. Haham Yahudi din alimi, rahip de Hristiyan din alimi. Allah'ı bırakıp da din alimlerini parantez içerisinde hahamları ve rahipleri. Niye din alimi diye çeviriyoruz? Çünkü o dönemde kavramsallaşan din alimi sadece bu iki sınıf var. Kur'an-ı Kerim'in indiği coğrafyada. Yani bilinen bir Hristiyan din adamı var, bir de Yahudi din adamı var. Henüz Müslümanlar için din adamı sınıfı oluşmuş değil. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayatta, vahiy inmeye devam ediyor. Problemler anında çözülebiliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayata müdahil. Dolayısıyla onun dışında bir din adamı sınıfı söz konusu değil. Şimdi onlar Allah'ı bırakıp da din alimlerini, efendim hahamları ve rahipleri, özellikle Meryem oğlu İsa'yı, Mesih'i Rab edindiler. Rab edindiler. Oysa ki tek bir ilaha kulluk etmekle emrolunmuşlardı. Tek bir tanrıya kulluk etmekle emrolunmuşlardı. Ondan başka ilah yoktur, ondan başka tanrı yoktur. O yüceler yücesidir. Onların yakıştırdıkları eş ve ortaklardan bütünüyle uzaktır. Şimdi bu ayet-i kerime indiği zaman hemen hemen bütün tefsir kitaplarımızda anlatılan bir hadisenin yaşandığı kayıtlara geçmiştir. Daha önce Hristiyan olan Adi İbn Hatim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanındayken bu ayet söz konusu olunca, bu ayet efendim inince bir soru soruyor. Adi İbn Hatim Müslüman olmuş artık. Müslüman olmaya karar vermiş. Hatta bunun öncesinde Hazreti Peygamber'in onun boynundaki haça işaret ederek "Ey Adi, boynundaki putu çıkar at." Hani şey, insan resmi var ya, güya İsa Aleyhisselam figürü var. "Boynundaki putu çıkar ve at." Demiş. Adi de onu çıkarmış. Müslüman olmuş. Müslüman olduktan sonra bu ayet-i kerimeye şahit oluyor. Ayet-i kerime diyor ki Yahudiler hahamlarını, Hristiyanlar rahiplerini Allah'ı bırakıp da ve Meryem oğlu İsa'yı yine Allah'ı bırakıp da Rab edindiler diyor. Allah'ın dışında, yani Allah'ın dışında bunları da Rab edindiler. Allah'ı inkar ettiler demiyor. Allah'ın dışında Allah'ı kabul ediyorlar ama bunları da Rab ediniyorlar. Şimdi çok ilginç bu ifade söz konusu olunca Adi İbni Hatim diyor ki ya Resulallah, tamam ben Müslüman oldum. Yani ben kabul ettim Allah'ın bir olduğunu, senin de onun peygamberi olduğunu kabul ettim. Fakat ben daha kısa süre öncesine kadar Hristiyandım. Hristiyanken ben hahama filan tapmazdım. Hahama tapmazdım. Nasıl yani? Cenab-ı Hak Celle Celaluhu burada Yahudiler hahamlarını, Hristiyanlar da rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih'i, İsa'yı Allah'ın peşi sıra Rabler edindiler diyor. Onlar tek bir Allah'a, ilaha kulluk etmekle emrolunmuşlardı. Ondan başka ilah yoktur. O onların ortak koştuklarından münezzehtir, yücedir buyuruyor. Yani ne demek istiyor bu ayet-i kerime? Ben rahibe kulluk ettiğimi hiç hatırlamıyorum. Ben papaza taptığımı tabiri caizse hiç hatırlamıyorum. Yani ben papaza tapmadım, rahibe tapmadım ama Cenab-ı Hak Hristiyanları anlatırken kendi din adamlarını ve İsa Aleyhisselam'ı ve kendi din adamlarını Rab edindiler diyor. Bu ifadeyi nasıl anlamak lazım? Çok haklı bir soru soruyor Adi İbn Hatim. Hayatı o zamana kadar Hristiyan olarak geçmiş bir insan olarak haklı bir soru soruyor. Yani ben
papaza, rahibe tapmazdım ama Allah rahipleri Rab edindiler diyor. Burada ne demek istiyor? Şimdi birazcık Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Adi İbni Hatim'e verdiği cevabı böyle açıklayarak efendim birazcık daha genişçe arz etmeye çalışacağım ki konu anlaşılsın. Buyuruyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, sen Hristiyanken, buraya dikkat buyurun lütfen, bu çok önemli, itikadi bir meseledir, imani bir meseledir, varlık yokluk meselesidir. Allah'ın razı olduğu şekilde iman etmekle etmemek meselesidir, çok hassas bir konudur. Buyuruyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, sen Hristiyanken Allah bir şeyi emretse, Allah'ın emrettiği bir husus hakkında, senin rahibin, papazın Allah'ın emrettiğinin aksine bir şey söylese sana, Allah bir şey emretse, papazın da onun tersini söylese, ya da Allah bir şeyi yasaklasa, Allah bir şeyi haram kılsa, senin rahibin, papazın da onu serbest bıraksa, sen Hristiyanken Allah'ın dediğini mi tutardın, rahibin dediğini mi tutardın? Siz Hristiyanken Allah'ın dediğini mi tutardınız, rahibin dediğini mi tutardınız diye bir soru soruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Diyor ki Adi İbni Hatem, biz Hristiyanken böyle bir durumda rahibin söylediğini dinlerdik. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ise işte bu rahibi Rab edinmektir cevabını veriyor. İşte bu papazı, rahibi, din adamını ya da kimse, her kimse o, onu Rab edinmektir şeklinde bir cevap veriyor. Şimdi kıymetli kardeşlerim, Tevbe suresinin 31. ayet-i kerimesi bize diyor ki, bir insan, bir mümin, bir Müslüman kabullerinde, yaptıklarında, uygulamalarında, hayatında, tatbikatlarında, yaşadıklarında, Allah'ın dediği bir tarafta, kendi saygı duyduğu kişinin ya da vasfı ne olursa olsun, burada papaza, rahibe, din adamına takılıp kalmamak lazım. Kim olursa olsun papazın yerinde, rahibin yerinde, din adamının yerinde, kim olursa olsun, bir mümin, bir Müslüman Allah'ın dedikleriyle, emirleriyle ya da yasaklarıyla başka birisinin, o kişinin kimliği kim olursa olsun, tekrar arz ediyorum, başka birisinin dediği çelişirse, başka birisinin dediği çakışırsa, buna rağmen başkasının söylediği Allah'ın söylediğinin tam tersi ise, Allah yasaklamış o serbest bırakmış, Allah serbest bırakmış o yasaklamış mesela gibi durumlarda, her kim Allah'ı, Allah'ın emrini, yasağını, Allah'ın dediğini bırakır da başkasının dediğini tatbik eder, başkasının dediğini benimser, kabullenir, bir iman yani içinde kabullenmeden, benimsemeden zoraki yapmak ayrı bir şeydir. O günahkarlık çerçevesinde değerlendirilebilir. Benimseyerek, inanarak başkasının kini, başkasının dediğini, başkasının emrini, mesajını, Allah'ın emrinin, mesajının, Allah'ın dediğinin önüne geçirirse, ona tercih ederse, bu takdirde bu kişi o adamı Rab edinmiş olur. Rab edinmiş olur. Ve bu insan imanına zarar verir, Allah korusun. Onun için Kur'an-ı Kerim'de defalarca buna benzer ifadelerle, اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءَ. Allah kendisine şirk koşulması, ortak koşulmasını bağışlamaz. Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışında dilediği kimseler için dilediğini bağışlar. Ama Cenab-ı Hak Teala Hazretleri şirkle, inancına şirk bulaştırarak, işte biraz önce okuduğum Tevbe suresinin 31. ayeti kerimesinde olduğu gibi, Allah'tan başkalarını Rableştirerek, Allah'ı bütün hayatında, zihninde, kalbinde, işlerinde, yaşadıklarında tek otorite değil de ona ortaklar edinmek suretiyle Allah'a şirk koşarak ölen kimseleri bağışlamayacağını,
affetmeyeceğini, böyle bir imanın makbul bir iman olmadığını defalarca vurguluyor Kur'an-ı Kerim'de. Onun için bu konuya emek vermemiz gerekir. Titizlik göstermemiz gereken konulardan bir tanesidir. Yani tasavvurumuz, zihnimiz, kabullerimiz hep Kur'an-ı Kerim çerçevesinde, sünnet çerçevesinde olması gereken kabullerdir. وَمَا كَانَ مِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَدَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةِ مِنْ اَمْرِهِمْ Allah ve Resulü bir konuda hüküm verdiği zaman, Ahzab suresi 36. ayet-i kerime, onların işlerinde tercih hakkı kullanmaları diye bir şey söz konusu olmaz. Allah ve Resulü ne demişse o kabul edilecektir, ona iman edilecektir, o benimsenecektir, ona uyulacaktır. Hiç benimsemedin, insanın imanına zarar verir. Benimsedin ama uyamadın, bu insanı günahkar yapar. Dolayısıyla özellikle meselenin imani boyutunda çok titiz, çok hassas, çok dikkatli olmak lazım. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu her birimizi razı ve memnun olduğu kullarından kılsın. Cenab-ı Hak imanımıza şirk bulaştırmaktan bizleri muhafaza eylesin. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri arı, duru, tertemiz bir imanla yaşayıp huzuruna varabilmeyi bizlere nasip eylesin. İnşallah önümüzdeki programda devam etmek üzere Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Musa Dağı. Ali İmran Suresi 1-9. Ayet-i Kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Allah, ondan başka asla ilah yok.

Allah güç sahibidir. Kuşkusuz yerde olsun, gökte olsun, hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Sizi rahimlerde dilediği gibi şekillendiren O'dur. Mutlak güç ve hikmet sahibi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Sana kitabı indiren O'dur. O'nun, Kur'an, bir kısım ayetleri muhkemdir ki bunlar kitabın esasıdır. Diğerleri ise müteşabihtir. Kalplerinde sapma meyli bulunanlar fitne çıkarmak ve onu kişisel arzularına göre tevil etmek için ondaki müteşabihlerin peşine düşerler. Halbuki onun tevilini ancak Allah bilir. Bir de ilimde yüksek payeye erişenler. Derler ki, ona inandık. Hepsi Rabbimiz katındandır. Bu inceliği yalnız aklı selim sahipleri düşünüp anlar. Rabbimiz, bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi saptırma. Bize tarafından bir rahmet bağışla. Hiç kuşku yok, lütfu bol olan yalnız sensin. Rabbimiz, muhakkak sen insanları geleceğinde asla şüphe olmayan bir günde toplayacaksın. Şüphesiz Allah sözünden dönmez. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da. Özün Sözü.
1: Bismillahirrahmanirrahim. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ صدق الله العظيم.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanlarla alay ederek inkara sapanlar, dünya hayatının çekiciliğine kapıldılar. Ama Allah'tan korkanlar, kıyamet gününde onlardan üstün olacaklardır. Allah, dilediğine hesapsız rızık verir.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim.

Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Serlevha Ayetler. Furkan Suresi 77. Ayet.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! De ki, duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Kulu Allah katında değerli kılan duadır. Allah, tövbe ve iman edip, salih ameller işleyenlerin kötülüklerini iyiliğe çevirir. Çünkü onlar Allah'ın emrine uymuş ve şöyle dua etmişlerdir. Rabbimiz, bize göz aydınlığı olacak eşler ve çocuklar bağışla. Bizi müttakilere önder kıl. Bu davranışları sayesinde onlar cennetin en yüksek makamında ağırlanacaklardır. Bütün bu nimetler de kulun samimi bir kalple Rabbine yalvarması sebebiyledir. Kula verilen bu değer de Peygamberimizin ifadesiyle ibadetin özü olan dua sayesindedir. Bu ayetten almamız gereken birinci mesaj, kulların Allah Teala katındaki değeri ona boyun eğip yalvarmalarına bağlıdır. Almamız gereken ikinci mesaj, kim Allah Teala'dan istemezse Allah ona gazap eder. Almamız gereken son mesajsa, dua başlı başına bir ibadettir.
2: Aşr-ı Şerif. Faruk Çoban. Furkan Suresi 68 ila 77. ayeti kerime.

0: فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا. صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar Allah ile birlikte başka bir ilaha tapmazlar. Haksız yere Allah'ın dokunulmaz kıldığı insan hayatına kıymazlar, zina etmezler. Zira bilirler ki bunları işleyen kimse cezasını bulacak. Kıyamet gününde ona azabı kat kat verilecek ve alçaltılmış olarak o azap içinde ebedi kalacaktır. Ancak tövbe edip inanarak erdemli işler yapanın durumu başkadır. Allah böylelerinin kötü hallerini iyiye çevirecektir. Allah çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Evet, kim tövbe edip erdemli davranırsa bu durumda gerektiği şekilde Allah'a yönelmiş olur. Yine anılan o iyi kullar asılsız şeylere şahitlik etmezler. Boş ve manasız davranışlarla karşılaştıklarında onurluca çekip giderler. Kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığında o ayetler karşısında körler ve sağırlar gibi bilinçsizce davranmazlar. Onlar, "Ey Rabbimiz!" derler. "Bize mutluluk getirecek eşler ve çocuklar bahşet. Bizi günahtan sakınanlara öncü yap." İşte bunlar zorluklara katlanmalarının karşılığı olarak cennet konağıyla ödüllendirilecek, orada sağlık ve esenlik dilekleriyle karşılanacaklar. Orada sonsuzca yaşayacaklar. Ne güzel bir yerleşme ve kalma yeri. De ki, ey insanlar, kulluğunuz ve niyazınız olmasa Allah size ne diye değer versin? Ey inkarcılar, siz onun dinini yalan saydığınız için bunun günahı artık yakanızı bırakmayacak.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Yunus Koçan. Mücadele Suresi 18 ila 22. ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O gün Allah onların hepsini diriltecek. Dünyada size yemin ettikleri gibi işe yarar bir şey yaptıklarını sanarak ona da yemin edecekler. Bilin ki onlar yalancıların ta kendileridir. Şeytan onları hakimiyeti altına alıp kendilerine Allah düşüncesini unutturmuştur. İşte onlar şeytanın yandaşlarıdır. İyi bilin ki kaybedecek olanlar da şeytanın yandaşlarıdır. Allah'a ve peygamberine düşmanca davrananlar, işte onlar en büyük zillete uğrayanlar arasında olacaklar. Allah, elbette üstün geleceğim, ben ve elçilerim diye yazmıştır. Şüphesiz Allah güçlüdür, üstündür. Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir topluluğun, Allah'a ve peygamberine düşmanlık eden kimselere, babaları, oğulları, kardeşleri yahut diğer akrabaları da olsa sevgiyle bağlandıklarını göremezsin. İşte Allah bu müminlerin kalplerine imanı nakşetmiş ve onları katından bir ruh ile desteklemiştir. Onları orada ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere yerleştirecektir. Allah onlardan razı olmuştur, onlar da ondan razı olmuşlardır. İşte onlar Allah'tan yanadırlar. İyi bilinmeli ki kurtuluşa erecek olanlar da Allah'tan yana olanlardır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Diyanet Radyo'dan, Diyanet Kur'an Radyo'dan herkese merhaba. Kur'an'ın temel konularından 3 mesajı sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bugün 17. cüzdeyiz. Müminlerin dostu ve destekçisi Allah, peygamber ve müminlerdir. Peygamberin yolunu ve sünnetini terk edenler, dinlerini parçalarlar ve tahrif ederler. Hac, insanlara peygamber yolunu yeniden hatırlatan ve onları eğiten evrensel bir ibadettir. 17. cüzde, Enbiya ve Hac surelerinin tamamı bulunmaktadır. Bu cüzdeki 3 temel konunun ilki Allah dostları. Allah, peygamberlerin ve kendisinin yolunda çalışan müminlerin dostudur, destekçisidir. Enbiya suresi, peygamberlerin mücadeleleri ve Allah'ın hakimiyetinden bahseder. Surenin girişinde peygamberlere tavır alanların durumu anlatılır. Daha sonra peygamberlerin mücadeleleri ve kurtuluş örnekleri aktarılır. Hazreti İbrahim tevhid mücadelesi ve ateşten kurtuluşu, Hazreti Lut tevhid mücadelesi ve azaptan kurtuluşu, Hazreti Nuh tevhid mücadelesi ve tufandan kurtuluşu, Hazreti Eyüp ve sabrıyla sıkıntıdan kurtuluşu, Hazreti Yunus mücadelesi ve cezadan kurtuluşu, Hazreti Zekeriya'nın soyunun Hazreti Yahya ile devam etmesi, Hazreti Meryem'in soyunun Hazreti İsa ile devam etmesi. İşte bunlar İslam ümmetinin tarihsel sürecidir. ...17. cüzün ikinci konusuysa peygamber sonrası durum. Enbiya suresinde ise peygamberlerden sonra ümmetlerinin halleri aktarılır. Dinlerini parçaladılar, tahrif ettiler. Salih amel işleyenler ve sapmayanlar kurtuldu. Sapanlar dünya ve ahirette cezalandırıldı. 17. cüzün 3. ve son konusu haccın evrenselliği konusudur. Hac, insanlara peygamberler yolunu gösteren ve onları eğiten evrensel bir ibadettir. Hac suresinde Allah'ın yeryüzündeki sembollerini anlamamız ve onlara karşı saygılı olmamız istenir. Kâbe, tevhidin sembolüdür. Safa ile Merve, fedakarlığın sembolüdür. Kurban, Allah'a yaklaşmanın sembolüdür. Surenin başında insanlar takvaya, yani sorumluluk bilincine çağrılır, ölüm ve hayat üzerinde düşünmeleri istenir. Daha sonra yoğun bir şekilde hac ibadeti, tevhid inancı, Hazreti İbrahim'den bugüne kadar Kabe'nin konumu ve önemi, hacda kesilen kurbanlarla ilgili hükümler, Allah için yaşamanın ve mücadele etmenin önemi anlatılır. Bu surede secde ayeti de bulunmaktadır. Rabbimizin bütün emirlerine boyun büktüğümüzü ve itaat ettiğimizi secde ile göstermemiz istenir. İbni Mesud şöyle dedi: Hac suresi içinde secde emri olduğu halde Resulullah'a inen ilk suredir. Allah Resulü sureyi okuduktan sonra secde yaptı ve insanlar da secde yaptılar. Secde, Allah'a kulluğun zirvesi ve itaatin bir sembolüdür. Bir sonraki cüzümüz 18. cüz. Görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Yaşar Cuhadar. Meali seslendiren Nisan Kumru. Yedinci cüz.
1: Dinleyeceğiniz bu cüzde Enbiya ve Hac sureleri yer almaktadır. Hac suresi 18. ayette tilavet secdesi vardır.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير.

0: مكرم إن الله يفعل ما يشاء.
1: Dinlediğiniz bu ayette tilavet secdesi vardır.

Rabbi ve uhillet lekumul en'amu illa ma yutla aleykum fe'tenibur ric'se minel evthani ve'tenibu kavlez zûr.

وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير.

0: لكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم.
1: Enbiya Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanların hesaba çekilecekleri gün iyice yaklaştı. Halbuki onlar gaflet içinde haktan yüz çevirmektedirler. Ne zaman Rablerinden kendilerine yeni bir ihtar gelse, onlar bunu akılları başka yerde, kendileri oyun ve eğlence içindeyken dinlemişlerdir. O zalimler, bu da sizin gibi sadece bir insan değil midir? Şimdi siz göz göre göre büyüye mi kapılıyorsunuz diye gizlice fısıldaşmaktalar. Peygamber dedi ki, benim Rabbim yerde ve gökte konuşulan her sözü bilir. O hakkıyla işitendir, bilendir. Hayır dediler, bunlar karmakarışık düşlerdir. Hayır, onu kendisi uydurmuştur. O olsa olsa şairdir. Böyle değilse bize öncekilere gönderilenin benzeri bir mucize getirsin. Bunlardan önce helak ettiğimiz hiçbir yerin halkı iman etmemişti. Şimdi aynı yolu tutan bunlar mı iman edecekler? Senden önce de ancak kendilerine vahyettiğimiz kimseleri peygamber olarak gönderdik. Eğer bilmiyorsanız kitaplar hakkında bilgi sahibi olanlara sorun. Onları yiyip içmez bir beden kılmadık. Ölümsüz de değillerdir. Sonra onlara verdiğimiz sözü yerine getirdik. Böylece hem onları hem de dilediğimiz kimseleri kurtuluşa erdirdik. Haddi aşanları ise helak ettik. Andolsun size içinde sizin için öğüt bulunan bir kitap indirdik. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Biz halkı zulme sapmış nice ülkeyi yerle bir ettik. Arkasından da başka topluluklar vücuda getirdik. Azabımızı hissettiklerinde bakarsın ki yerlerinden kaçıyorlar. Kaçmayın, içinde bulunduğunuz refaha ve yurtlarınıza dönün. Her halde sorgulanacaksınız dendiğinde, vay başımıza gelenlere, gerçekten biz zalim insanlarmışız derler. Biz kendilerini biçilmiş ekine, sönmüş ateşe çevirinceye kadar bu yakınmaları sürüp gider. Biz gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık. Eğer bir eğlence edinmek isteseydik, onu kendi katımızdan edinirdik. Bunu asla yapmayız. Bilakis biz, hakkı batılın başına çarparız da onun işini bitirir. Bir de bakarsınız ki, batıl yok olup gitmiştir. Allah'a yakıştırdığınız sıfatlardan dolayı yazıklar olsun size. Göklerde ve yerde olanlar hep O'na aittir. O'nun huzurunda bulunanlar, O'na ibadet etme hususunda ne büyüklenirler ne de yorulurlar. Onlar bıkıp usanmaksızın gece gündüz Allah'ı tenzih ederler. Yoksa onlar yeryüzünde bir takım ilahlar edindiler de ölüleri bunlar mı diriltecek? Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar bulunsaydı, kesinlikle yerin göğün düzeni bozulurdu. Demek ki arşın Rabbi olan Allah, onların yakıştırdıkları sıfatlardan münezzehtir. Allah yaptığından sorumlu tutulamaz. Onlarsa sorguya çekileceklerdir. Yoksa ondan başka bir takım ilahlar mı edindiler? De ki, hadi delilinizi getirin. İşte benimle beraber olanların söylediği, işte benden öncekilerin söylediği. Hayır, onların çoğu hakkı bilmezler. Bunun için de inatla yüz çevirirler. Senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki ona benden başka ilah yoktur. Şu halde bana kulluk edin diye vahyetmiş olmayalım. Böyleyken bazıları Rahman evlat edindi dediler. Haşa! O bundan münezzehtir. Bilakis o evlat dedikleri lütuf ve ihsana mazhar olmuş kullardır. Onun sözünün önüne geçmezler. Sadece onun emriyle hareket ederler. Allah onların önlerindekini de, arkalarındakini de, bildiklerini de, bilmediklerini de bilir. Onlar Allah'ın razı olduklarından başkasına şefaat edemezler ve Allah korkusundan titrerler. Onlardan biri, ''İlah o değil benim'' diyecek olsa ki demez, biz onu da cehennemle cezalandırırız. Zalimleri böyle cezalandırırız. İnkar edenler, gökler ve yer bitişikken onları ayırdığımızı ve her canlıyı sudan yarattığımızı görmezler mi? Hala inanmayacaklar mı? Yeryüzüne onları sarsmasın diye sağlam dağlar yerleştirdik. Kolayca yollarını bulabilsinler diye orada vadiler, yollar açtık. Gökyüzünü korunmuş bir tavan yaptık. Onlarsa gökyüzünün işaretlerine sırt çevirmektedirler. O, geceyi, gündüzü, güneşi, ayı yaratandır. Her biri bir yörüngede yüzmektedir. Senden önce de hiçbir insana ölümsüzlük vermedik. Şimdi sen ölürsen onlar ebedi mi kalacaklar? Her can ölümü tadacaktır. Denemek için sizi kötü ve iyi durumlarla imtihan ederiz. Sonunda bize geleceksiniz. İnkar edenler seni gördükleri zaman, Rahman'ın kitabını inkar edenlerin ta kendileri olarak, ''İlahlarınızı diline dolayan bu mu?'' diye mutlaka seninle alay ederler. İnsan aceleci olarak yaratılmıştır. Size ayetlerimi göstereceğim. Benden acele istemeyin. Eğer doğru söylüyorsanız bu tehdit ne zaman gerçekleşecek diye soruyorlar. İnkar edenler yüzlerinden ve sırtlarından ateşi savamayacakları, kendilerine yardım da edilmeyeceği zamanı bilselerdi, böyle acele etmezlerdi. Bilakis onlara kıyamet ansızın gelecek ve onları şaşkına çevirecek. Artık ne onu geri çevirebilecekler ne de kendilerine süre verilecektir. Kuşkusuz senden önceki peygamberlerle de alay edilmişti. Ama sonunda o alay konusu ettikleri şey onlarla alay edenlerin tepelerine biniverdi. De ki, azap etmek istediğinde gece gündüz Rahman'a karşı sizi kim koruyabilir? Yine de onlar Rablerini hatırlamaya yanaşmıyorlar. Yoksa kendilerini bize karşı savunacak bir takım ilahları mı var? Onlar ne kendilerini koruyabilirler ne de tarafımızdan destek görürler. Oysa biz onları da, atalarını da nimetlerimizden faydalandırdık. Hatta bu ömürleri boyunca sürüp gitti. Şimdi bizim yeryüzünü etrafından nasıl eksiltip durduğumuzu görmüyorlar mı? Şu halde üstün gelen onlar mı? De ki, ben sizi ancak vahiy ile uyarıyorum. Fakat vicdanı sağır olanlar uyarılsalar da bu çağrıyı duymazlar. Andolsun onları Rabbinin azabından bir esinti yoklasa, muhakkak ki vah bize, hakikaten biz kendimize kötülük etmişiz derler. Biz kıyamet günü için adalet terazileri kurarız. Artık kimseye hiçbir şekilde haksızlık edilmez. Yapılan bir hardal tanesi kadar dahi olsa onu getiririz, ortaya koyarız. Hesap görücü olarak biz yeteriz. Andolsun ki Musa ve Harun'a günahtan sakınan, görmedikleri halde Rablerinden korkan ve kıyametin kaygısını taşıyanlar için bir ayırma ölçütü, bir ışık, bir hatırlatıcı kaynak, kitap verdik. İşte bu Kur'an'da bizim indirdiğimiz bereketli bir hatırlatıcı bilgi kaynağıdır. Şimdi siz onu inkar mı ediyorsunuz? Biz daha önce İbrahim'e doğru düşünme yeteneği vermiştik. Biz onu biliyorduk. O babasına ve kavmine, şu kendilerine tapmakta olduğunuz heykeller de ne oluyor diye sormuştu. Onlar da atalarımızı bunlara tapar bulduk diye cevap vermişlerdi. İbrahim, doğrusu siz de atalarınız da açık bir sapkınlık içindesiniz dedi. Onlar da bize gerçeği mi getirdin yoksa bizimle oyun mu oynuyorsun diye sordular. İbrahim şöyle cevap verdi. Hayır, sizin Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir. Onları O yaratmıştır. Ben de buna şahitlik edenlerdenim. Sonra içinden şöyle geçirdi. Allah'a yemin ederim ki siz ayrılıp gittikten sonra putlarınıza bir oyun oynayacağım. Onlar gidince İbrahim putları paramparça etti. Belki ona başvururlar diye büyük putu bıraktı. Dönüp durumu gören putperestler, "Bunu ilahlarımıza kim yaptı? Muhakkak o zalimlerden biridir," dediler. Bazıları, "İbrahim denen bir gencin bunları diline doladığını işitmiştik," deyince, "O halde onu hemen insanların önüne getirin. Belki birileri şahitlik eder," dediler. İbrahim getirilince, "Bunu ilahlarımıza sen mi yaptın?" diye sordular. İbrahim, "Hayır," dedi. "Bu işi şu büyükleri yapmıştır. Eğer konuşabiliyorlarsa onlara sorun." Sonra dönüp birbirine, "Asıl haktan ayrılanlar sizlersiniz," dediler. Biraz sonra yine dönüş yaptılar. "Sen bunların konuşmadığını pekala biliyorsun," dediler. İbrahim, "Allah'ı bırakıp da size hiçbir fayda ve zarar veremeyen ilahlara mı tapıyorsunuz? Size de Allah'ı bırakıp taptığınız şeylere de yazıklar olsun. Siz aklınızı kullanmaz mısınız?" dedi. Putperestler, "Eğer bir şey yapacaksanız yakın onu ve böylece ilahlarınıza yardım edin," dediler. Biz de, "Ey ateş," dedik. "İbrahim için serin ve zararsız ol." Ona bir tuzak kurmak istediler. Fakat biz onları daha çok zarar eden taraf yaptık. Onu da Lut'u da kurtarıp herkes için bereketli kıldığımız yere ulaştırdık. İbrahim'e İshak'ı ve fazladan bir armağan olarak Yakub'u lütfettik. Her birinin salih insan olmasını sağladık. Onları emrimiz uyarınca doğru yolu gösteren önderler kıldık. Ve kendilerine hayırlı işler yapmayı, namaz kılmayı, zekat vermeyi vahyettik. Onlar bize hep kulluk ettiler. Lut'a da doğru hüküm yeteneği ve ilim verdik. Onu çirkin şeyler yapan kasaba halkından kurtardık. Gerçekten onlar yoldan çıkmış kötü bir topluluktu. Lut'u rahmetimize kabul ettik. Çünkü o iyilerdendi. Nuh'u da hatırla. Daha önce o dua etmişti. Biz de duasını kabul edip kendisini ve yakınlarını büyük sıkıntıdan kurtarmıştık. Onu ayetlerimizi inkar eden kavimden korumuştuk. Gerçekten onlar kötü insanlardı. Bu yüzden hepsini suda boğduk. Davud'u ve Süleyman'ı da an. Bir zamanlar zarar görmüş bir ekin konusunda hüküm veriyorlardı. Bir topluluğun koyun sürüsü geceleyin başıboş bir vaziyette bu ekinin içine dalıp ziyan vermişti. Biz de onların hükmüne tanıktık. Süleyman'ın dava konusunu iyi anlamasını sağladık. Her birine de hükmetme yeteneği ve ilim verdik. Kuşları ve tesbih eden dağları da Davud'un buyruğu altına soktuk. Bunları yapan bizdik. Ona sizin için zırh yapmayı öğrettik ki savaş darbelerinden sizi korusun. Artık şükredecek misiniz? Süleyman'ın emrine de onun isteğine göre içinde bereketler yarattığımız yere doğru esmek üzere güçlü rüzgarı verdik. Biz her şeyi biliriz. Şeytanlar, cinler arasından da onun için dalgıçlık veya başka işler yapanlar vardı. Biz onları gözetim altında tutuyorduk. Eyyub'u da an. Hani Rabbine, "Başıma bu dert geldi. Ama sen merhametlilerin en üstünüsün," diye niyaz etmişti. Bunun üzerine biz tarafımızdan bir rahmet ve kulluk edenler için anılacak bir örnek olmak üzere onun duasını kabul ettik. Kendisinde dert ve sıkıntı olarak ne varsa giderdik. Ona aile efradını, ayrıca bunlarla birlikte bir mislini daha verdik. İsmail'i, İdris'i ve Zülkifl'i de yad et. Hepsi de sabreden kimselerdendi. Onları rahmetimize kabul ettik. Onlar hakikaten iyi kimselerdi. Zünnun'u da, Yunus'u da zikret. Hani öfkeli bir halde geçip gitmiş, bizim kudretimizin kendisine yetmeyeceğini zannetmişti. Sonunda karanlıklar içinde, "Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten ben kötü işler yapmışım," diyerek yalvardı. Bunun üzerine duasını kabul ettik ve onu sıkıntıdan kurtardık. İşte biz iman etmiş olanları böyle kurtarırız. Zekeriya'yı da an. Hani o Rabbine şöyle niyaz etmişti. "Rabbim, geride kalanların en hayırlısı sensin. Yine de sen beni yalnız çocuksuz bırakma." Biz onun da duasını kabul ettik ve ona Yahya'yı verdik. Eşini de bunun için elverişli kıldık. Onlar hayır işlerinde koşuşurlar, umarak ve korkarak bize yalvarırlardı. Onlar bize karşı derin saygı içindeydiler. İffetini korumuş olan kadını da an. Ona ruhumuzdan üfledik. Onu ve oğlunu cümle alem için bir işaret kıldık. Gerçekten bu tek bir din topluluğu olarak sizin ümmetinizdir. Ben de sizin Rabbinizim. Şu halde bana kulluk edin dedik. Ama insanlar kendi aralarında birliği paramparça ettiler. Oysa hepsi bize dönecektir. Bu durumda her kim mümin olarak dünya ve ahiret için yararlı işler yaparsa, çabası asla inkar edilmez. Biz onu yazmaktayız. Helak ettiğimiz bir belde için artık dönüş imkansızdır. Onlar geri dönemeyeceklerdir. Nihayet Ye'cüc ve Me'cüc setleri açıldığı ve onlar her tepeden akın ettiği zaman şaşmaz sözün gerçekleşmesi yaklaşmıştır. Bir de bakarsın ki inkarcıların gözleri yerinden fırlamış. Gerçekten biz bu konuda gaflet içindeymişiz. Daha da ötesi büsbütün zulme batmışız diye yakınmaktadırlar. Şüphe yok ki siz ve Allah'tan başka taptığınız ilahlar cehennem yakıtısınız. Hepiniz oraya gideceksiniz. Onlar ilahlar olsalardı cehenneme gitmezlerdi. Oysa hepsi orada ebedi kalacaklardır. Orada onlara sızlanıp inlemek düşer. Onlar orada başka bir şey işitmezler. Daha önce bizden en güzel sonucun vaadini almış olanlara gelince, işte onlar cehennemden uzak tutulurlar. Onlar cehennemin uğultusunu işitmezler. Canlarının istediği nimetler içinde ebedi olarak kalırlar. En büyük dehşet bile onları tasalandırmaz. Melekler onları, işte bu size vaat edilmiş olan mutlu gününüzdür diyerek karşılarlar. O dehşet günü gökleri yaldızlı kağıt tomarlarını dürer gibi düreriz. Yaratmaya başlamadan önceki hale döndürürüz. Sözümüz sözdür. Biz bunu mutlaka yaparız. Andolsun zikirden sonra Zebur'da da yeryüzü iyi kullarıma kalacaktır diye yazmıştık. İşte bunda Allah'a kulluk eden topluluk için yeterli açıklama vardır. Ve seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. De ki, bana ilahınız bir tek ilahtır diye vahyediliyor. Siz hala teslim olmayacak mısınız? Eğer yüz çevirirlerse de ki, ben gerçeği hepinize aynı şekilde açıkladım. Artık size vaat olunan şey yakın mı uzak mı bilmiyorum. Şüphesiz Allah sözün açıkça söyleneni de bilir, gizli tuttuklarınızı da bilir. Bilmiyorum, belki de azabın ertelenmesi sizi denemek ve bir zamana kadar sizi dünyadan nasiplendirmek içindir. Peygamber şöyle dedi, Rabbim adaletinle hükmünü ver. Rabbimiz Rahman'dır. Asılsız iddialarınıza karşı yardımına sığınılacak da yalnız O'dur. Hac Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Kıyamet sarsıntısı gerçekten büyük bir olaydır. Onu göreceğiniz gün her emzikli kadın emzirdiği çocuğu unutacak. Her gebe kadın karnındaki çocuğu düşürecektir. Ve insanları sarhoş olmadıkları halde sarhoş gibi göreceksin. Çünkü Allah'ın azabı, kıyametin dehşeti çok çetindir. Hal böyleyken insanlardan öyleleri vardır ki, bilgisi olmaksızın Allah hakkında tartışır ve her asi şeytanın peşine takılır. Şeytan hakkında şöyle yazılmıştır. Her kim şeytanı dost edinirse, o da onu yoldan çıkaracak ve alevli ateşin azabına sürükleyecektir. Ey insanlar! Öldükten sonra dirileceğinizden kuşku duyuyorsanız şunu unutmayın ki, biz sizi topraktan, sonra nutfeden, sonra alakadan, sonra belli belirsiz et parçasından yarattık ki, size kudretimizi açıkça gösterelim. Ve biz dilediğimizin rahimlerde belirli bir vakte kadar kalmasını sağlarız. Sonra sizi bebek olarak çıkarırız ki daha sonra yetişkinlik çağınıza erişesiniz. İçinizden kimi erken vefat ettirilirken, Kimi de önceden bildiklerini bilmez hale gelinceye kadar ömrünün en düşkün çağına eriştirilir. Öte yandan yeryüzünü kupkuru ve cansız görürsün. Üzerine yağmur indirdiğimizde ise bir de bakarsın canlanıp kabarır ve her cinsten güzel bitkiler çıkarır. Bu böyledir. Çünkü Allah Hakk'ın ta kendisidir. O ölüleri diriltir ve onun her şeye gücü yeter. Kıyamet vakti şüphe yok ki gelip çatacaktır. Ve Allah kabirde yatanları diriltecektir. İnsanlar içinde öyleleri vardır ki, bilgisi, kılavuzu ve aydınlatıcı bir kitabı olmadığı halde büyüklük taslayarak, başkalarını Allah yolundan saptırmak için Allah hakkında tartışır durur. Onun dünyadaki payı rezil rüsva olmaktır. Kıyamet gününde ise ona yakıcı ateşin azabını tattıracağız. Ona şöyle denilecek: bu senin kendi ellerinle önceden yapıp ettiklerinden dolayıdır. Yoksa Allah kullarına asla zulmetmez. Yine insanlar içinde kimileri vardır ki Allah'a şartlı olarak kulluk eder. Öyle ki kendisine bir iyilik denk gelirse bundan pek memnun olur. Ama başına bir imtihan sıkıntısı gelse hemen yüz çevirir. Böyleleri dünyasını da ahiretini de yitirmiştir. Ve apaçık hüsran işte budur. Allah'ı bırakıp kendisine ne zarar ne de yarar sağlayabilen şeylere yalvarıp yakarır. Sapkınlığın en uç noktası da işte budur. Bir de o zararı yararından daha yakın olan varlıklara yalvarıp yakarır. O ne kötü bir dost ve ne kötü bir arkadaştır. Allah iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları altından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Şüphesiz Allah dilediğini yapar. Her kim Allah'ın ona, peygamberine, dünyada da, ahirette de asla yardım etmeyeceğini düşünüyorsa, bir çaresini bulup göğe uzansın da ona yapılan yardımı kessin, sonra baksın, bulduğu çare öfkelendiği şeyi ortadan kaldırabilecek mi? İşte böylece biz onu apaçık ayetler olarak indirdik. Kuşkusuz Allah dilediğini doğru yola iletir. Gerçek şu ki iman edenler, Yahudiliği benimseyenler, Sabiler, Hristiyanlar, Mecusiler ve şirke sapanların her biri hakkındaki hükmünü Allah kıyamet günü verecektir. Şüphesiz Allah her şeye tanıktır. Görmez misin göklerde ve yeryüzünde bulunanlar, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanların birçoğu hep ona secde etmektedir. Niceleri de azabı hak etmiştir. Allah'ın hakir kıldığı kimseyi onurlandırabilecek biri yoktur. Kuşkusuz Allah dilediğini yapar. Şu ikisi Rableri hakkında çekişip duran iki taraftır. Bunlardan inkarcı olanlar için ateşten giysiler biçilmiştir. Başlarının üstünden de kaynar su dökülecektir. Bununla karınlarının içindekiler ve derileri eritilir. Onlar için bir de demirden sopalar vardır. Izdıraptan ötürü oradan çıkmaya her teşebbüs ettiklerinde oraya geri döndürülecekler ve onlara tadın bakalım bu yakıcı azabı denilecek. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlarıysa Allah altından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Onlar orada altın bilezik ve incilerle süsleneceklerdir. Orada onların giysileri de ipektir. Onlar sözün güzeline yönelmişlerdir ve övgüye en layık olan Allah'ın yoluna iletilmişlerdir. İnkar edenlere insanları Allah yolundan ve yerli olsun dışarıdan gelmiş olsun bütün insanlar için ibadet yeri yaptığımız Mescid-i Haram'dan alıkoyanlara ve her kim orada zulmederek haktan saparsa ona elem veren bir azap tattırırız. İbrahim'i Beytullah'ın bulunduğu yere yerleştirdiğimizde de şöyle demiştik: bana hiçbir şeyi ortak koşma. Tavaf edenler, kıyamda duranlar, rükûa ve secdeye varanlar için evimi temiz tut. İnsanlara hac ibadetini duyur. Gerek yaya olarak, gerekse yorgun argın develer üzerinde uzak yollardan gelerek sana ulaşsınlar. Böylece kendileri için faydalı olan şeyleri açık seçik görsünler ve Allah'ın onlara rızık olarak verdiği, belirlenen günlerde kesecekleri kurbanlık hayvanlar üzerine onun adını ansınlar. Artık onlardan hem kendiniz yiyin hem de sıkıntı içindeki yoksulları doyurun. Sonra kalan hac fiillerini tamamlayıp temizlensinler. Adaklarını yerine getirsinler ve o kadim evi Kabe'yi tavaf etsinler. Yapılması gereken işte budur. Kim Allah'ın koyduğu yasaklara saygı gösterirse, bu Rabbi katında kendisi için çok hayırlı olur. Size vahiy ile haramlığı bildirilenlerin dışındaki hayvanları yemeniz helal kılınmıştır. Öyleyse pislikten yani putlardan uzak durun ve asılsız sözden de kaçının. Bunları Allah'ın birliğine, şirke sapmadan iman etmiş olarak yapın. Allah'a ortak koşan kişi, gökten düşüp parçalanan ve kuşların kapıştığı yahut rüzgarın ücra bir yere sürüklediği nesnelerden farksızdır. Evet, bu böyledir. Kim Allah'a ait nişanelere saygılı davranırsa, bu kalplerin takvalı olmasındandır. Onlarda sizin için belirli süreye kadar yararlar da vardır. Nihayet varacakları yer o kadim evdir. Biz her ümmete kurban kesmeyi meşru kıldık ki, kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine Allah'ın adını ansınlar. Sonuç itibarıyla hepinizin mabudu tek bir ilahtır. Şu halde yalnız ona teslimiyet gösterin. Sen de Allah'ın buyruklarına içtenlikle teslimiyet gösteren kimseleri müjdele.

ihtiyacını gizleyen ve gizlemeyen yoksulları doyurun. İşte onları şükredesiniz diye sizin istifadenize verdik. Onların ne etleri Allah'a ulaşır ne de kanları. Ona ulaşacak olan sadece sizin takvanızdır. İşte Allah onları sizin istifadenize verdi ki, size doğru yolu göstermesinden ötürü onu tazimle anasınız. İyilik yolunu tutanları müjdele. Biliniz ki Allah iman edenleri korur. Şu da muhakkak ki Allah hiçbir haini, hiçbir nankörü sevmez. Saldırıya uğrayanlara zulme maruz kaldıkları için savaş izni verildi. Allah onları muzaffer kılmaya elbette kadirdir. Onlar sırf Rabbimiz Allah'tır dediklerinden dolayı haksız yere yurtlarından çıkarılmış kimselerdir. Eğer Allah'ın insanların bir kısmıyla diğer kısmını engellemesi olmasaydı, manastırlar, kiliseler, havralar ve mescitler, ki oralarda Allah'ın adı çokça anılır, yıkılır giderdi. Allah kendi dinine yardım edenlere muhakkak yardım edecektir. Kuşkusuz Allah güçlüdür, mutlak galiptir. Onlar öyle kimselerdir ki, kendilerine bir yerde egemenlik versek, namazı kılarlar, zekatı verirler, iyiliği emrederler ve kötülükten alıkoymaya çalışırlar. İşlerin sonu Allah'a varır. Şayet seni yalancılıkla itham ediyorlarsa bilesin ki, senden önce Nuh, Ad ve Semud kavimleri, İbrahim'in kavmi, Lut'un kavmi ve Medyen halkı da peygamberlerinin bildirdiklerini yalan saymışlardı. Aynı şekilde Musa da yalancılıkla itham edilmişti. Bense o inkarcılara biraz daha süre tanıdım ve sonra onları kıskıvrak yakaladım. Hadlerini bildirişim nasıldı bir bilsen. Nitekim zulme dalmışken helak ettiğimiz nice beldeler var ki, evlerinin duvarları, çatıları üzerine yıkılmış, ıpısız kalmıştır. Şimdi oralarda kullanılmaz hale gelmiş nice kuyular, harap olmuş nice görkemli köşkler var. Yeryüzünde hiç dolaşmıyorlar mı ki ibret almış kalplere yahut işitmiş kulaklara sahip olsunlar? Şu bir gerçek ki gözler körleşmez. Fakat göğüslerdeki kalpler körleşir. Onlar senden azabın çabuk gelmesini istiyorlar. Allah vaadinden asla dönmez. Bilinmeli ki Rabbinin katındaki bir gün sizin saymakta olduklarınızın bin yılı gibidir. Nice belde var ki ahalisi zulme dalmış olduğu halde onlara biraz süre verdim. Sonra da onları kıskıvrak yakaladım. Dönüş yalnız banadır. De ki, ey insanlar, ben sizin için sadece apaçık bir uyarıcıyım. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar için bağışlanma ve çok değerli nimetler vardır. Ayetlerimize karşı birbirleriyle yarışırcasına çaba harcayanlarsa cehennemliktir. Senden önce hiçbir Resul ve Nebi göndermedik ki, o bir temennide bulunduğunda şeytan ille de onun arzularına bir şeyler katmaya kalkışmasın. Fakat Allah şeytanın katmaya çalıştığını iptal eder. Sonra Allah kendi ayetlerini onun kalbine sağlam olarak yerleştirir. Allah hakkıyla bilmekte, hikmetle yönetmektedir. Bunu Allah, şeytanın kattığını kalplerinde hastalık bulunanlar ve yürekleri katılaşmış olanlar için sınama vesilesi kılmak için yapar. Şüphesiz zalimler derin bir ayrılığa düşmüşlerdir. Bunu bir de kendilerine ilim verilenlerin, onun Rabbin tarafından gelmiş kesin bir gerçek olduğunu anlamaları, ona iman etmeleri ve böylece bütün kalpleriyle ona bağlanmaları için yapar. Muhakkak ki Allah iman edenleri dosdoğru bir yola iletir. İnkar edenlerse kıyamet kendilerine ansızın gelinceye veya sonu olmayan günün azabı kendilerini yakalayıncaya kadar Kur'an hakkında hep şüphe içinde kalacaklardır. O gün hükümranlık yalnız Allah'ındır. Onlar arasında hükmünü verir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapmış olanlar, nimetlerle dolu cennetlerde olacaklardır. İnkar

0: İnkar edip ayetlerimizi yalan sayanlara ise alçaltıcı bir azap vardır. Allah yolunda hicret ettikten sonra öldürülen yahut ölenlere gelince, Allah onları pek güzel bir nimetle ödüllendirecektir. Allah rızık verenlerin elbette en hayırlısıdır. Allah mutlaka onları hoşnut olacakları bir yere koyacaktır. Kuşkusuz Allah hakkıyla bilendir, halimdir. Böyledir. Her kim kendisine yapılana misliyle karşılık verir, sonra yine haksız bir saldırıya uğrarsa, Allah ona mutlaka yardım eder. Allah çok bağışlayıcı, çok yargılayıcıdır. İşte böyle. Allah geceyi gündüze, gündüzü de geceye katar. Allah her şeyi işitir ve görür. Böyledir. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. Onun dışında yalvarıp taptıklarıysa batılın ta kendisidir. Ve şüphe yok ki yüce olan, ulu olan yalnız Allah'tır. Görmüyor musun ki Allah gökten su indiriyor da yeryüzü yemyeşil oluveriyor. Kuşkusuz Allah latiftir, her şeyden haberdardır. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Şüphe yok ki kimseye muhtaç olmayan, her türlü övgüye layık olan yalnız Allah'tır. Görmüyor musun ki Allah yeryüzündekileri ve O'nun emriyle denizde akıp giden gemileri sizin hizmetinize verdi. Kendi izni olmadıkça yer kürenin üzerine düşmemesi için göğü tutan da O'dur. Şüphesiz Allah insanlara çok şefkatli, çok merhametlidir. Size hayat veren, sonra sizi öldürecek ve sonra sizi diriltecek olan da O'dur. İnsan gerçekten pek nankördür. Biz her ümmet için uyacakları dini kurallar koymuşuzdur. Boşuna bu konuda seninle tartışmasınlar. Ve sen Rabbinin yoluna çağrıda bulunmaya devam et. Sen Hakk'a götüren doğru bir yol üzerindesin. Şayet seninle yine tartışmaya çalışırlarsa şöyle de: yapıp ettiklerinizi en iyi bilen Allah'tır. Hakkında ihtilaf edip durduğunuz hususlarda kıyamet günü Allah aranızda hükmünü verecektir. Bilmez misin ki Allah gökte ve yerde ne varsa hepsini bilir. Bunların hepsi bir kitapta kayıtlıdır. Kuşkusuz bu Allah için çok kolaydır. Onlar Allah'ı bırakıp O'nun kendileri hakkında hiçbir delil indirmediği ve hiç bilgi sahibi olmadıkları varlıklara tapıyorlar. O zalimlerin asla yardımcıları olmayacaktır. Kendilerine ayetlerimiz açık açık okunduğunda, inkarcıların yüzlerindeki hoşnutsuzluğu hemen fark edersin. Kendilerine ayetlerimizi okuyanlara neredeyse saldıracaklar. Onlara de ki, şimdi size bundan daha vahim olanı haber vereyim mi? Cehennem! Allah onu inkar edenler için belirledi. Ne kötü bir sondur o! Ey insanlar! Size bir misal verilmekte. Dinleyin onu. Allah'tan başka kendilerine yalvarıp yakardıklarınız var ya, hepsi bunun için bir araya gelseler bile bir sinek yaratamazlar. Hatta sinek onlardan bir şey kapsa, onu dahi ondan kurtaramazlar. İsteyen de aciz, kendisinden istenen de. Onlar Allah'ı gereği gibi tanımadılar. Şüphesiz Allah çok güçlüdür, mutlak galiptir. Allah meleklerden de elçiler seçer, insanlardan da. Şüphesiz Allah her şeyi işitmektedir, görmektedir. Onların önlerindekini de, arkalarındakini de bilir. Bütün işler Allah'a döndürülür. Ey iman edenler! Rükû edin, secdeye kapanın, Rabbinize ibadet edin. Dünya ve ahiret için faydalı işler yapın ki kurtuluşa eresiniz. Allah yolunda gerektiği gibi cihad edin. Sizi O seçti ve size din konusunda hiçbir güçlük yüklemedi. Cediniz İbrahim'in dininde olduğu gibi. O size hem daha önce hem de bu Kur'an'da Müslümanlar adını verdi ki, Peygamber size şahitlik etsin, siz de insanlara şahitlik edesiniz. Hadi namazı kılın, Zekatı verin ve Allah'a sımsıkı bağlanın. Sizin Mevlanız O'dur. O ne güzel Mevladır ve ne iyi yardımcıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Enbiya ve Hac surelerinin yer aldığı 17. cüzün mealini dinlediniz.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Yaşar Cuhadar. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Ramazan Kutlu. Zariyat Suresi 24 ila 46. Ayetler.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İbrahim'in değerli konuklarıyla ilgili kıssa sana ulaştı mı? Onun yanına girdiklerinde selam demişler, o da selam demiş, içinden hiç de tanıdık kimseler değil diye geçirmişti. Belli etmeden hemen ailesinin yanına gitti ve kızartılmış besili bir buzağı getirdi. Onu önlerine koydu ve "Buyurmaz mısınız?" dedi. Durumlarından dolayı biraz kaygılandı. "Korkma," dediler ve ona derin bilgi sahibi olacak bir oğul müjdesi verdiler. Karısı heyecanla bağırarak alnına vurdu. "Benim gibi yaşlı ve kısır bir kadın ha," dedi. "Rabbim böyle buyurdu," dediler. "Kuşkusuz hikmeti sonsuz, ilmi sınırsız olan yalnız O'dur." İbrahim, "Peki ey elçiler, sizin asıl göreviniz nedir?" dedi. "Biz," dediler, "günaha batmış bir topluluğa gönderildik. Haddi aşanlar için Rabbinin nezdinde işaretlenmiş balçıktan taşları üzerlerine yağdırmak üzere." Derken orada bulunan müminleri çıkardık. Zaten orada bir hane dışında Allah'a teslim olmuş kimseler de bulamadık. Ve orada acı veren azaptan korkanlar için bir işaret bırakmış olduk. Musa'da da ibretler var. Onu apaçık delillerle Firavun'a göndermiştik. Firavun, saltanatı sebebiyle ona karşı çıkmış ve "O ya bir sihirbaz veya bir mecnundur," demişti. Sonunda davranışlarıyla kendini rezil etmiş olarak onu ve askerlerini yakalayıp denize attık. Ad kavminde de ibretler var. Onlara silip süpüren rüzgarı göndermiştik. Üzerinden geçtiği hiçbir şeyi bırakmıyor, kül edip savuruyordu. Semud'da da ibretler var. Onlara "bir süreye kadar faydalanın bakalım" denmişti. Rablerinin buyruğuna uymayı kendilerine yediremediler. Bu yüzden bakıp dururlarken onları yıldırım yakalayıverdi. Yerlerinden bile kalkamadılar ve kimseden yardım da alamadılar. Bunlardan önce yaşayan Nuh'un kavminde de ibretler var. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir topluluk idi. "Azim olan Allah doğru söyledi,"

0: Birden bize. Surelerin adını nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: İnsan için ancak çalıştığı vardır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsan için ancak çalıştığı vardır. Şüphesiz onun çalışması ileride görülecektir. Sonra çalışmasının karşılığı kendisine tas tamam verilecektir. Necm Suresi 39 ila 41. ayetler. Varlık aleminde her şey bu kanuna boyun eğmiştir. Her varlık hayatını devam ettirebilmek için sürekli bir çalışma ve çaba içerisindedir. İslam, mensuplarını güzele, hayra, iyiliğe ve yararlı işler yapmaya çağırır. Tembellik, atalet, miskinlik, cehalet, umursamazlık ve maddi bir menfaat uğruna yüz suyu dökerek dilenmek gibi duygu ve düşüncelerden de men eder. Bütün başarıların yolu çalışmaktan geçmektedir. Çalışma olmasaydı insanlık ilerleyemez ve hayattan tad alamazdı. Çalışma sayesinde insan değerli bir hayat yaşar. Çalışmayla boş vakit değerlendirilir. Servetler bereketlenir ve gelir artar. İnsan çalışma ve gayretinin karşılığını hem dünya ve hem de ahirette görecektir. Yüce Allah, tembel, işsiz ve boş duran kulunu sevmez. Müslüman, elinin emeğinden daha hayırlı ve daha helal bir lokma yemediğini, dünyanın ahiretin tarlası olduğunu, burada ne ekerse orada onu biçeceğini ve yaptığının karşılığını göreceğini çok iyi bilir ve buna göre hayat sürmeye çalışır. Herkes çalışmasının karşılığını mutlaka alacaktır. Dünya ve ahiret saadetine kavuşmanın yolu, meşru bir şekilde çalışmaktır. Kur'an, dünyanın imar edilmesi için çalışmayı teşvik etmiştir. Rızık, insana hiç çalışmadan verilecek değildir. Rızık, ister beden ve adale gücünü gerektiren bir iş olsun, isterse ilim veya düşünce gerektiren iş olsun, ancak ciddi bir gayret, çalışma ve görevini yerine getirmede fedakarlık neticesinde insana verilir. Başkalarının el emeğine dayalı olarak yaşamak dinimizde tasvip edilmez. Çalışmaya gücü yeten herkes, çalışmak, alın terini dökmek ve gayret etmekle yükümlüdür. Çalışmayı ve meşru yoldan kazanmayı emreden dinimiz, tembelliği, İnsanlığın kurtuluşuna mani olan büyük engellerden saymış ve insan için en büyük zevkin çalışmalarının semeresini görmek olduğunu ifade etmiştir. Peygamberimiz, hiçbir kimse kendi elinin emeğinden daha hayırlı bir yiyecek asla yememiştir. Allah'ın peygamberi Davud aleyhisselam da kendi emeğiyle kazandığından yerdi buyurmaktadır. Hem dünya hem de ahiret için çalışmalıyız. Dinimiz ikisini birbirinin tamamlayıcısı olarak kabul etmektedir. Zira dünyayı ahiretten ayırmak imkansızdır. Ruhumuz bedenimizde nasıl kaynaşmışsa, ahirette dünyayla öyle kaynaşmıştır. İnsan çalıştığının karşılığını hem dünyada hem de ahirette alacaktır. Gücü yeten herkes, çalışmak, alın terini dökmek ve gayret etmekle yükümlüdür. Nitekim Kasas suresinin 77. ayetinde Allah'ın sana verdiği şeylerden ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma. Allah sana iyilik yaptığı gibi sen de iyilik yap ve yeryüzünde bozgunculuk isteme. Çünkü Allah bozguncuları sevmez buyurulmaktadır. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sizin en hayırlınız ahireti için dünyasını, dünyası için ahiretini terk etmeyip her ikisini birlikte yürüteninizdir. Zira dünya ahirete ulaştırıcı bir vasıtadır. Sakın insanlara yük olmayınız diye buyurmaktadır. Kur'an, insanın dünyadan elini eteğini çekip mutlak olarak zühd yoluna gitmesini ve kendini tamamen ibadete vermesini istemediği gibi, insanın tamamen dünyaya yönelmesini, sırf dünya için çalışmasını ve maddeye karşı aşırı hırs göstermesini de istememektedir.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Kur'an Hocası, hazırlayan ve sunan Davut Kaya.
1: Diyanet Radyoları'nın çok kıymetli dinleyicileri, bizleri dinleyen değerli dostlar. Evet, Kur'an Hocası programımızdan, Diyanet Radyoları stüdyolarından, Ankara'dan bizi dinleyen her birerinizi, dünyanın neresinde olursanız olunuz, en kalbi duygularımızla selamlayarak Allah'ın selamının sizlerin, bizlerin ve tüm inananların üzerine olmasını temenni ediyorum. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Evet değerli dostlar, İnşikak suresinden bugün de 3 ayeti kerime okuyacağız. Okuyacağımız ayetler 589. sayfada yer alıyor. 17, 18 ve 19. ayetler olacak. Tabii ki birlikte tekrar edeceğiz 3 defa. En yavaş okumadan hızlı okumaya doğru. Sebebimiz neydi? Ayetleri tekrar ettikçe kulaklarımızda o düzgün okuma sesi, dillerimizde de o okumaya karşı oluşan bir yatkınlık, duyarlılık ve alışma. Evet, bunun için tekrar ediyoruz. Peki, okuyoruz efendim.

0: والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. Tekrar okuyoruz. والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. Evet, son kez tekrar ediyoruz. والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. صدق الله العظيم. Allah kabul eylesin. Ayetleri okuduk, 3 ayet-i kerime. Bakalım nelere dikkat edeceğiz bu ayetlerde. Velleyli. Evet. Velleyli vav harfinde, dudaklar önde. Velleyli ve ma, yine vav harfi. Bir yerde vavda dudakları öne çıkarıp diğer yerde geri alamazsınız. Alamayız. Ve nerede gelirse gelsin. Ötre de bunun gibi. Vav ve ötre de dudaklar doğal haliyle, tabii haliyle öne uzatılmalı.
1: Velleyli ve ma vesak. Vesak.
0: Kaf. Kalın. Kaftan önceki sin ince. Bu inceden kalına geçişi çok iyi ayarlamamız lazım.
1: Velleyli ve ma vesak. Vesak.
0: Sin ve kaf.
1: Vesak.
0: Devam ediyoruz.
1: Velkameri. Vel-kame.
0: Bakınız.
1: Vel-kame.
0: Kaf kalın, mim ince. Sonra ra essesiyle.
1: Vel-kameri.
0: Ri.
1: Vel-kameri.
0: Tabii ki burada vel-ka derken bu geçişte lam harfi cezimiyle okunmalı. Buna hareke vermiyoruz. Hep üzerinde durmuşumdur.
1: Vel,
0: bakın vel, o dili dokundurduğumuz yerde, yani mahricinden kafa geçinceye kadar geri çekmiyoruz.
1: Vel ka,
0: okunması gereken bu ama şu değil.
1: Vel,
0: bakınız.
1: Vel kame
0: değil. Bırakmıyoruz mahreci.
1: Vel-kameri, kameri.
0: Kaf kalın, mim ince, ra yine ince esnesi sebebiyle.
1: Vel-kameri izet-tesaku, izet-tesaku, izet-tesaku.
0: Yine sin, ince, kaf kalın.
1: Vel-kameri izet tesaq
0: dedik, okuduk. Kaftaki kalkale sesini de kalkale sesinde çıkarıyoruz. Nasıl?
1: İzet tesaq. Tesaq. Saq.
0: Bakınız. Kaf. Kafın harekeli halinde kalkale olmaz. Kaf cezimle okunduğu zaman kalkale sesi çıkar. Kalkale harfin mahrecinden çıkan kuvvetli bir ses, harfin deprenmesi. Daha doğrusu mahrecin deprenmesiyle çıkan ses. Öyle ifade edelim. Mahrecin deprenmesiyle harfin çıktığı yerde oluşan kuvvetli bir ses.
1: İzzet tensaklu.
0: Ama bu ses ne zaman olur? Harekeli kafta değil, cezimli kafta. Devam ediyoruz.
1: Leterkebünne, leterkebünne, ter, leter,
0: ta ince, ra kalın.
1: Leter, leterkebünne, bünne, bünne,
0: nun şeddeli ve hunne sıfat olduğu için tutuyoruz.
1: Leterkebünne tabaqan, tabaqan.
0: Dikkatle sese kulak verelim.
1: Tabaqan, tabaqan, ta, ta.
0: Ta değil, bakınız ta değil.
1: Ta, tabaqan, an tabaq.
0: Ta kalın, kendine ait o tok kalın sesiyle. Gaf da tabii ki kalın.
1: Tabaqan, tan'an.
0: Bakınız. Tabaqan'a derken burada izhar var. Yani tabaqan ayrı, an kelimesindeki ayn harfi ayrı.
1: Tabaqan'an tabaqo. An tabaqo, tabaqo, tabaqo.
0: Ta yine kalın ve sonda
1: an tabaqo.
0: Yine gafta galgale sıfatını görüyoruz. Evet kıymetli dostlar, birkaç harfimiz burada biraz zor telaffuz edilen harf gibi karşımızda dursa da çok tekrarla bunların kolaylaşacağını Allah'ın izniyle unutmayalım. Çokça tekrar edeceğiz, çok da dinleyeceğiz, doğrusunu okumaya gayret edeceğiz inşallah. Efendim, ayet-i kerimeler okuduk, beraber bir kez daha tekrar edeceğiz. Buyurun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ve'l-leyli ve mâ vesak. وَالْقَمَرِ اِذَا اتَّسَقُ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقُ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ.
0: Evet kıymetli dostlar, Allah kabul eylesin. Bugünlük de dersimizi böylelikle tamamlamış olduk. Bir sonraki Kur'an Hocası dersimizde yeniden buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın, güzellikler sizlerle olsun, inananlarla olsun efendim. Hoşçakalınız.
2: Kur'an Hocası, hazırlayan ve sunan Davut Kaya.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Salih Akyüz. Fetih Suresi.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Senin geçmiş gelecek bütün günahını Allah'ın bağışlaması, sana nimetini eksiksiz vermesi, seni dosdoğru yolda yürütmesi ve Allah'ın sana güçlü bir şekilde yardım etmesi için sana apaçık bir fetih ihsan ettik. İmanlarına iman katsınlar diye müminlerin kalplerine huzur ve güven aşılayan da O'dur. Göklerin ve yerin askerleri yalnız Allah'a aittir ve Allah her şeyi bilmekte, yerinde yapmaktadır. Böyle yapmıştır ki mümin erkekleri ve mümin kadınları orada devamlı kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere koysun ve onların kötü fiillerinin üstünü örtsün. Bu Allah katında onlar için büyük bir kazançtır. Erkek olsun, kadın olsun, Allah hakkında kötü zan besleyen münafıkları ve müşrikleri de cezalandırsın. Kötülük ve bela çemberi asıl onların boyunlarına geçmiştir. Allah onlara gazap etmiş, kendilerini lanetlemiş ve onlar için cehennemi hazırlamıştır. Orası ne kötü bir varış yeridir. Göklerin ve yerin askerleri yalnızca Allah'a aittir. O sonsuz güç ve hikmet sahibidir. Kuşkusuz seni şahit, müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik ki, ey insanlar, Allah'a ve peygamberine iman edesiniz, onu destekleyip büyüklüğü karşısında eğilesiniz ve akşam sabah onu tenzih ederek anasınız. Sana yeminle bağlılık sözü verenler, gerçekte bu sözü Allah'a vermiş oluyorlar. Allah'ın eli onların elleri üzerindedir. Bu sebeple kim Allah'a verdiği ahdi bozarsa, ancak kendi aleyhine bozmuş olur. Allah'a verdiği sözün gereğini yerine getirene ise, Allah yakında büyük ödül verecektir. Arap kabilelerinden savaşa katılmayanlar, sana gönüllerinde olmayanı dillerinin ucuyla söyleyerek, bizi mallarımız ve ailelerimiz alıkoydu. Bu yüzden Allah'ın bizi bağışlamasını istedikler. Onlara şöyle de, size bir zarar gelmesini isterse veya size iyilik etmeyi murad ederse, sizin için Allah'a karşı herhangi bir şey yapmaya kimin gücü yeter? Hayır, Allah bütün yaptıklarınızı bilmektedir. Tam aksine siz, Resulün ve müminlerin artık ailelerine hiç dönemeyeceklerini sandınız. Bu gönlünüze hoş geldi. Kötü zanla kapıldınız ve kaybedenler siz oldunuz. Kim Allah'a ve Resulüne iman etmezse bilsin ki, biz kâfirler için kavurucu bir ateş hazırladık. Göklerin ve yerin

müşrikler. Oysa onlar işin hakikatini kavramakta güçlük çekiyorlar. Arkada kalan bu Arap kabilelerine de ki, yakında çetin güç sahibi bir topluluğa karşı çağrılacaksınız. Ya kendileriyle savaşacaksınız yahut Müslüman olacaklar. Bu çağrıya uyarsanız Allah size güzel bir karşılık verecek. Daha önce olduğu gibi geri durursanız sizi acı bir şekilde cezalandıracak. Gözü görmeyene zorlama yoktur. Topala zorlama yoktur. Hastaya zorlama yoktur. Kim Allah ve Resulünün sözlerini dinlerse onları altından ırmaklar akan cennetlere sokar. Kim de yüz çevirirse onu acı bir şekilde cezalandırır. O ağacın altında sana bağlılık sözü verdikleri sırada o müminlerden Allah razı olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur ve güven vermiş, pek yakın bir fetihle ve elde edecekleri birçok ganimetle de kendilerini ödüllendirmiştir. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Allah elde edeceğiniz birçok ganimeti size vaat etmiş ve başarıyı şimdi vermiş, insanların ellerini de üzerinizden çekmiştir ki, bunlar aynı zamanda iman edenlere bir kanıt olsun ve Allah sizi dosdoğru yola iletsin. Henüz elde edemediğiniz başkaları da var. Kuşkusuz bunlar Allah'ın bilgisi ve gücü dahilindedir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Eğer kafirler size karşı savaşsalardı, arkalarını dönüp kaçacaklar, bu durumda bir koruyucu, bir yardımcı da bulamayacaklardı. Bu Allah'ın öteden beri uygulanıp gelen kanunudur. Allah'ın kanununda bir değişiklik bulamazsın. Mekke Vadisi'nde size onları yenmeyi nasip ettikten sonra, onların ellerini sizin üzerinizden, sizin ellerinizi de onların üzerinden çeken de O'dur. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. İnkara sapan, sizi Mescid-i Haram'a sokmayan, yolda engellenmiş kurbanları yerine ulaşmaktan alıkoyanlar da başkaları değil, onlardır. Eğer Mekke'de kendilerini henüz tanımadığınız mümin erkekler ve mümin kadınlar olmasaydı, bunları bilmeden ezmeniz ve bu yüzden üzüntü ve zarara uğramanız ihtimali bulunmasaydı, Allah ellerinizi onların üzerinden çekmezdi. Dilediklerini rahmetine daldırmak için Allah böyle yapmıştır. Eğer birbirinden ayrılsalardı, inkâra sapmış olanlarına acı bir şekilde azap edecektik. İnkâra sapmış olanlar, o zaman kalplerini o gurura, cahiliye dönemine ait büyüklenme duygusuna kaptırmışlardı. Allah da Resulünün ve müminlerin gönüllerine huzur ve güven duygusu verdi. Onları takva sözüne bağlı kıldı. Zaten onlar bu sözü hak etmişlerdi. Onlar buna layıktı. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Allah Resulüne gerçeğe uygun rüyasında doğruyu bildirmiştir. Allah izin verirse hiçbir şeyden korkmaksızın umrenizi yaptıktan sonra ya saçlarınızı kazıtarak veya kısmen kestirerek güven duygusu içinde Mescid-i Haram'a muhakkak gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bilmektedir. Ve bundan başka hemen gerçekleşecek bir fethi de takdir buyurmuştur. Bütün dinlerin üzerindeki yerini alsın diye, Resulünü doğru yol rehberi ve hak dinle gönderen O'dur. Buna tanık olarak da Allah yeter. O, Allah'ın elçisi Muhammed'dir. Onunla beraber olanlar da kafirlere karşı sert, kendi aralarında merhametlidirler. Onları Allah'ın lütuf ve rızasına talip olarak hep rükûda ve secdede görürsün. Secdenin tesiriyle yüzlerine simaları oturmuştur. Tevrat'ta onlar için yapılan benzetme budur. İncil'deki misalleri ise bir ekindir. Çiftçileri sevindirmek üzere filiz verir, onu güçlendirir. Kalınlaşır ve kendi sapları üzerinde durur. Onlar müminler yüzünden, kafirler öfkeden kahrolsunlar diye böyle olmuştur. Onlar arasından iman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanlara Allah bir bağışlama ve büyük bir ödül vaat etmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Fetih Suresi.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Fatih Bilir. Mürselat Suresi.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla yemin olsun birbiri ardından gönderilenlere, fırtına olup esenlere, yaydıkça yayanlara, hak ile batılı birbirinden iyice ayıranlara, mazereti ortadan kaldırmak veya uyarmak için vahyi iletenlere, ki size vaat olunan şey mutlaka gerçekleşecektir. Yıldızların ışığı söndürüldüğünde, gök yarıldığında, dağlar sökülüp savrulduğunda, peygamberlere toplanma vakti bildirildiğinde, bütün bunlar hangi güne ertelenmiştir? Ayırım gününe. Ayırım gününün ne olduğunu bilir misin? Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Öncekileri helak etmedik mi? Arkadan gelenlere de onlara yaptığımızı yapacağız. İşte biz suçlulara böyle yaparız. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Sizi önemsenmeyen bir sudan yaratmadık mı? Onu belli bir süreye kadar sağlam bir yere yerleştirdik. Ölçüleri biz koyduk. Ne de güzel ölçmüşüzdür. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Biz yeryüzünü dirilere ve ölülere mekan yapmadık mı? Ayrıca yeryüzünde sabit yüce dağlar yarattık. Sizlere tatlı sular içirdik. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Haydi, yalan saydığınız azaba doğru ilerleyin. Gölgelendirmeyen, ateşe karşı da bir faydası dokunmayan üç bölüklü bir gölgeye doğru yol alın. O kütükler kadar, koca sütunlar kadar kıvılcımlar fırlatır. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Bu öyle bir gündür ki artık konuşamazlar. Zamanı geçtiği için kendilerine izin de verilmez ki mazeret bildirsinler. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. İşte bu ayırım günüdür. Sizi ve sizden öncekileri bir araya getirdik. Bir planınız varsa haydi bana karşı uygulayın planınızı. Hakkı yalanlayanların vay haline. Şüphe yok ki takva sahipleri gölgeliklerde ve pınar başlarında canlarının istediği çeşit çeşit meyveler arasında olacaklardır. Yaptıklarınızın karşılığı olarak şimdi afiyetle yiyin, için. İşte biz iyilik yapanları böyle ödüllendiririz. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Siz de dünyada yiyin, için. Biraz daha faydalanın. Şüphe yok ki suça batmış durumdasınız. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Onlara Allah'ın huzurunda eğilin denildiğinde eğilmezler. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Artık bundan, Kur'an'dan sonra hangi söze inanacaklar? Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her cuma saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Her kim iyi amel getirirse ona ondan daha hayırlısı vardır. Onlar o gün korkudan emindirler. Neml Suresi 89. Ayet.

0: Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da. Kırk ayette güzel ahlak.
1: Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresi 155. ayette şöyle buyuruyor:

0: وبشر الصابرين صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizi biraz korku ve açlıkla, mallardan, canlardan ve ürünlerden biraz azaltmayla deneriz. Ey peygamber, sabredenleri müjdele. Azim olan Allah doğru söyledi. Hayatta bir takım ruhsal, fiziksel ve ekonomik sıkıntılar, kaza ve felaketler, hastalık ve geçimsizlikler, gücümüzün sınırlarını zorlayan çeşitli hadiselerle karşılaşabiliriz. Aslında olumsuz gibi görünen bu durumlar, hemen her birimiz için sabır ve imtihan vesilesidir. Sabır, hayatın her alanında Müslümanın rehber edinmesi gereken vazgeçilmez bir erdemdir. Sıkıntı ve meşakkatle karşılaşınca isyana sürüklenmeden sağlam bir duruşla Allah'a teslim olmaktır. Hayatın zorluklarına karşı direnebilmektir. Sabır, hiç bitmeyecekmiş gibi akıp giden dünya hayatının süslü ve çekici nimetleri karşısında kendini kaybetmeden imanı koruyabilmektir. Doğruluk üzere yaşamaya devam edebilmektir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de, insanlar imtihandan geçirilmeden sadece iman ettik demekle bırakılacaklarını mı sandılar? Ayet-i Kerimesiyle, müminlerin hayatta meşakkat ve sıkıntılara her an hazırlıklı olmaları gerektiğini ifade etmiştir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bizzat yaşadığı musibetler karşısında sabrın, metanetin ve mümince duruşun nasıl olması gerektiğini bizlere göstermiştir. Üzüntü ve kederi sükunet ve ağırbaşlılıkla karşılamayı tavsiye etmiştir. Acımız gözyaşına dönüşse de, gözyaşımızın isyana dönüşmemesi gerektiğini bizlere öğretmiştir. Dilimizden bizi bu imtihan dünyasına gönderen Rabbimize karşı en ufak bir isyanın dökülmemesi gerektiğini hatırlatmıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi hayatına model olarak seçen mümin, imtihanın ne zaman ve ne şekilde geleceğini bilmediğinden, hanginizin daha güzel işler yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratan O'dur ayetinin bilinciyle hareket eder. Mümin, hayatın her aşamasını Allah'a hamd edebilen kullardan olmak için gayret gösterir. Karşılaştığı acıyı isyana değil, kazanıma dönüştürür. Mümin, can sıkıcı bir durum karşısında soğukkanlılığı ve akıllıca düşünmeyi elden bırakmaz. Bununla beraber, biz Allah'a aidiz ve yine O'na döneceğiz. Allah'ım, sıkıntılarımın mükafatını senden bekliyorum. Bunun karşılığını bana ihsan et. Benim için onu daha hayırlısıyla değiştir, diye gönülden dua eder.
2: Kırk ayette güzel ahlak.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Bora Sivri.
2: Altıncı cüz. Dinleyeceğiniz bu cüzde Kehf suresi 75 ila 110. ayetlerle Meryem ve Taha surelerinin meali yer almaktadır.
3: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: O kul, sana benimle beraber olmaya asla sabredemezsin dememiş miydim, dedi. Musa, eğer bundan sonra sana bir şey sorarsam artık bana arkadaşlık etme. Bu takdirde hakikaten benden yana mazeretin sonuna ulaşmış olursun, dedi. Yine yürüdüler. Nihayet bir köy halkına varıp onlardan yiyecek istediler. Ancak köy halkı onları misafir etmekten kaçındı. Derken orada yıkılmak üzere bulunan bir duvarla karşılaştılar. O hemen onu doğrulttu. Musa, dileseydin elbet buna karşı bir ücret alırdın, dedi. O cevap verdi. İşte bu, beraberliğimizin sona ermesidir. Şimdi sana sabredemediğin şeylerin iç yüzünü haber vereceğim, dedi. Gemi var ya, o denizde çalışan yoksul kimselerindi. Onu delerek kusurlu hale getirmek istedim. Çünkü onların gideceği yerde her sağlam gemiyi gasp etmekte olan bir kral vardı. Gence gelince, onun anne babası mümin kimselerdi. Gencin onları sonunda azgınlık ve nankörlüğe düşürmesinden korktuk. Böylece istedik ki Rableri onun yerine kendilerine ondan daha temiz ve daha merhametlisini versin. Duvara gelince o şehirde iki yetim çocuğundu. Altında da onlara ait bir define vardı. Babaları ise iyi bir adamdı. Rabbin istedi ki o iki çocuk güçlü çağlarına erişsinler ve Rabbinden bir rahmet olarak definelerini çıkarsınlar. Ben bunları kendiliğimden yapmadım. İşte hakkında sabredemediğin şeylerin iç yüzü budur. Sana Zülkarneyn hakkında soru soruyorlar. De ki, size onunla ilgili bir parça okuyacağım. Gerçekten biz onu yeryüzünde iktidar sahibi kıldık. Ona muhtaç olduğu her şey için bir yol öğrettik. O da bir yol tutup gitti. Nihayet güneşin battığı yere varınca, onu kara bir balçıkta batar gibi buldu. Orada bir kavme rastladı. Bunun üzerine biz, ey Zülkarneyn, onları ya cezalandıracak veya haklarında iyi davranma yolunu seçeceksin, dedik. O şöyle dedi, haksızlık edeni cezalandıracağız. Sonra o Rabbine gönderilecek. Allah da ona korkunç bir azap uygulayacak. İman edip iyi şeyler yapan kimseye gelince, onun için de en güzel karşılık vardır. Ve ona işimizden kolay olanını buyuracağız. Sonra yine bir yol tutup gitti. Nihayet güneşin doğduğu yere ulaşınca onu öyle bir kavim üzerine doğar buldu ki onlar için güneşe karşı bir örtü yapmamıştık. İşte böyle oldu. Biz onunla ilgili her şeyi ayrıntısıyla biliyorduk. Sonra yine bir yol tuttu. Nihayet iki dağ arasına ulaştığında bunların ötesinde neredeyse hiçbir sözü anlamayan bir kavim buldu. Dediler ki, ey Zülkarneyn, bu memlekette Yecüc ve Mecüc bozgunculuk yapmaktadırlar. Bizimle onlar arasında bir sed yapman için sana bir bedel ödesek kabul eder misin? Zülkarneyn şöyle cevap verdi. Rabbimin beni içinde bulundurduğu nimet ve kudret sizinkinden üstündür. Siz bana kuvvetinizle destek olun da sizinle onlar arasına aşılmaz bir engel yapayım. Bana demir kütleleri getirin. Nihayet vadiyi demirle doldurup İki dağın arasını aynı seviyeye getirince ateşi körükleyin, dedi. Artık onu kor haline getirdiği vakit getirin bana, üzerine bir miktar erimiş bakır dökeyim, dedi. Artık onu ne aşabildiler ne de delebildiler. Zülkarneyn, bu Rabbimden bir rahmettir. Fakat Rabbimin vaadi gelince o bunu yerle bir eder. Rabbimin vaadi haktır, dedi. O gün kıyamet günü biz onları birbirine çarparak çalkalanır bir halde bırakmışızdır. Sura da üfürülmüş, Böylece onları bütünüyle bir araya getirmişizdir. Ve dünyadayken gözleri beni hatırlatacak delillere kapalı bulunan, vahye kulak vermeye de tahammül edemez olan kafirleri, o gün cehennemle yüz yüze getirmişizdir. O inkarcılar, beni bırakıp kullarımı yardımcı edineceklerini mi sandılar? Biz cehennemi inkarcılar için bir konak olarak hazırladık. De ki, size iş ve davranışları bakımından en çok ziyana uğrayanları bildirelim mi? Onlar iyi yaptıklarını sandıkları halde dünya hayatında çabaları boşa giden kimselerdir. İşte onlar Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar eden, bu yüzden amelleri boşa gitmiş olanlardır. Bu sebeple biz kıyamet gününde onların dünyadaki amellerine değer vermeyiz. İnkar etmeleri, ayetlerimi ve Resullerimi alaya almaları sebebiyle işte onların cezası cehennemdir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, onlar için de konak olarak Firdevs cennetleri vardır. Orada ebedi kalacaklardır. Oradan hiç ayrılmak istemezler. De ki, Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa, bir o kadar mürekkep ilave etseydik dahi, Rabbimin sözleri bitmeden mutlaka deniz tükenirdi. De ki, ben yalnızca sizin gibi bir insanım. Şu var ki bana, ilahınızın sadece bir ilah olduğu vahyolunuyor. Artık her kim Rabbine kavuşmayı bekliyorsa, dünya ve ahirete yararlı iş yapsın ve Rabbine ibadette hiçbir şeyi ortak koşmasın. Meryem Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad. Bu Rabbinin Zekeriya kuluna lütfettiği rahmetin anlatımıdır. Hani o alçak sesle Rabbine yalvarmıştı. Rabbim demişti. Benim kemiklerim zayıfladı. Saçlarım ağardı. Rabbim, ben sana ettiğim dualarda hiç eli boş dönmedim. Doğrusu ben arkamdan iş başına geçecek olan yakınlarımdan endişe ediyorum. Karım da kısırdır. Tarafından bana yerimi alacak bir halef ver. O Yakup hanedanına da varis olsun. Rabbim, onu rızana erdir. Allah buyurdu ki, ey Zekeriya, biz sana Yahya adında bir oğul müjdeliyoruz. Bu adı daha önce kimseye vermedik. Zekeriya, Rabbim dedi, karım kısır olduğu, ben de ihtiyarlığın son sınırına vardığım halde, benim nasıl oğlum olabilir? Orası öyle dedi ve buyurdu ki Rabbin, o bana kolaydır. Daha önce sen hiçbir şey değilken seni de yaratmıştım. Zekeriya, Rabbim, öyleyse bana bir işaret ver, dedi. Allah, sana işaret tam 3 gün insanlarla konuşamamandır, buyurdu. Bunun üzerine Zekeriya, mabedden kavminin karşısına çıkarak onlara, özel bir işaret diliyle, sabah akşam Allah'ı tesbih edin, dedi. Ey Yahya, kitaba var gücünle sarıl, dedik ve ona henüz çocukken hikmeti verdik. Ayrıca katımızdan ona şefkat ve ruh temizliği de verdik. O kötülükten çok sakınan biriydi. Anne babasına çok iyi davranırdı. Zorba ve asi değildi. Doğduğu gün, öleceği gün ve yeniden hayata döndürüleceği gün ona selam olsun. Kitapta Meryem'i de okuyup an. Hani o evinden ayrılarak doğu tarafında bir yere çekilmişti. Onlarla kendi arasına bir perde çekmişti. Derken ona ruhumuzu gönderdik. Ruh ona tam bir insan şeklinde göründü. Meryem, beni senden koruması için çok esirgiyici olan Allah'a sığınıyorum. Eğer Allah'tan sakınan bir kimseysen bana dokunma, dedi. Melek, ben ancak sana tertemiz bir erkek çocuğu bağışlamak için Rabbin tarafından gönderilmiş bir elçiyim, dedi. Meryem, ben iffetsiz olmadığım ve bana bir erkek eli bile değmediği halde nasıl çocuğum olur, dedi. Melek cevap verdi. Orası öyle. Ancak Rabbin buyurdu ki, o bana kolaydır. Biz onu insanlara birer delil ve kendimizden bir rahmet kılacağız. Bu kararlaştırılmış bir iştir. Derken Meryem ona hamile kaldı. İşte bu sebeple karnında bebeğiyle uzak bir yere çekildi. Sonra doğum sancısı onu bir hurma ağacının dibine getirdi. Meryem, keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitseydim, dedi. Aşağısından biri ona şöyle seslendi. Tasalanma, Rabbin senin altında bir su kaynağı yaratmıştır. Şu hurma ağacını da kendine doğru silkele ki, üzerine taze, olgun hurma dökülsün. Ye iç, gözün aydın olsun. İnsanlardan birini görürsen de ki, ben çok esirgiyici olan Allah'a adakta bulundum. Artık bugün hiçbir insanla konuşmayacağım. Sonra çocuğu kucağına alarak topluluğuna getirdi. Dediler ki, ey Meryem, gerçekten sen çirkin bir şey yaptın. Ey Harun'un kız kardeşi, baban kötü bir adam, annen de iffetsiz değildi. Bunun üzerine Meryem çocuğu işaret etti. Beşikteki bir çocukla nasıl konuşuruz, dediler. Cevabı çocuk verdi. Ben Allah'ın kuluyum. O bana kitap verdi ve beni peygamber yaptı. Nerede olursam olayım, o beni kutlu ve bereketli kıldı. Yaşadığım sürece bana namazı, zekatı ve anneme saygılı olmayı emretti. Beni zorba ve isyankar yapmadı. Doğduğum gün, öleceğim gün ve yeniden hayata döndürüleceğim gün, esenlik benimle olacaktır. İşte Meryem oğlu İsa bu. Şüpheye düşüp tartıştıkları konuda gerçek söz de bu. Allah'ın bir evlat edinmesi olacak şey değildir. O bundan münezzehtir. Bir işe karar verdiği zaman ona sadece ol der, hemen olur. İsa şunu da söyledi. Muhakkak ki Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. O halde ona kulluk edin. Doğru yol budur. Sonra gruplar kendi aralarında ayrılığa düştüler. Büyük güne ulaşıldığında vay o inkarcıların haline. Onlar bizim huzurumuza çıkacakları gün öyle bir işitirler ve öyle bir görürler ki ne var ki o zalimler bugün tam bir sapkınlık içindedirler. Sen onları pişmanlık günü hakkında uyar. O gün onlar bir gafletin içine dalmış oldukları halde ve henüz iman etmemişken iş olup bitecektir. Yeryüzü ve onun üzerindekiler sonunda yalnız bize kalır ve hepsi bize dönerler. Bu kitapta İbrahim'i de okuyup an. Kuşkusuz o, özü sözü doğru bir insan, bir peygamberdi. Bir gün babasına şöyle demişti. Babacığım, duymayan görmeyen ve sana hiçbir fayda sağlamayan bir şeye niçin taparsın? Babacığım, sana gelmeyen bir bilgi hakikaten bana geldi. Bu sebeple bana uy ki seni düz yola çıkarayım. Babacığım, şeytana kulluk etme. Çünkü şeytan Rahman'ın buyruğuna uymamıştır. Babacığım, Allah'ın azabına uğramandan ve böylece şeytanın yandaşı olmandan korkuyorum. Babası, ey İbrahim, sen benim tanrılarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer vazgeçmezsen, andolsun seni taşlatırım. Şimdi uzun bir süre gözüme görünme, dedi. İbrahim şöyle dedi. Esen kal, Rabbimden senin için mağfiret dileyeceğim. Çünkü o bana karşı çok lütufkardır. Sizden de Allah'ın dışında taptığınız şeylerden de uzaklaşıyor ve Rabbime niyaz ediyorum. Umudum odur ki Rabbime niyazımdan eli boş dönmeyeceğim. Nihayet İbrahim onlardan ve Allah'ın dışında taptıklarından uzaklaşınca biz ona İshak ve Yakub'u bahşettik. Her birini peygamber yaptık. Onlara da rahmetimizden bağışlarda bulunduk. Ve onlara hak ettikleri yüksek bir övgüyle anılmayı nasip ettik. Bu kitapta Musa'yı da okuyarak an. Gerçekten o ihlaslı biriydi. Elçi peygamberdi. Ona Tur'un sağ tarafından seslendik. Ve onu fısıldaşırcasına kendimize yaklaştırdık. Rahmetimizin bir sonucu olmak üzere kardeşi Harun'u da bir peygamber olarak onun yanına verdik. Bu kitapta İsmail'i de okuyup an. O gerçekten sözüne sadıktı, elçi peygamberdi. Halkına namazı ve zekatı emrederdi ve Rabbinin rızasına ermişti. Kitapta İdris'i de okuyarak an. Hakikaten o pek doğru bir insandı ve bir peygamberdi. Onu üstün bir konuma getirdik. İşte bunlar Allah'ın kendilerine lütuflarda bulunduğu, Adem'in soyundan gelen peygamberler, Nuh'la birlikte gemide taşıdıklarımız, İbrahim ve İsrail'in Yakup soyundan gelenler ve doğruya ulaştırdığımız ve seçkin kıldığımız kimselerden olup, kendilerine Rahman'ın ayetleri okunduğunda ağlayarak ve secde ederek yere kapanırlar. Sonra bunların ardından artık namazı kılmayan ve nefsani arzulara uyan bir nesil geldi. Bunlar elbette azgınlıklarının cezasını bulacaklardır. Ancak tövbe eden, iman eden ve iyi davranışta bulunan kimseler böyle değildir. Bunlar hiçbir haksızlığa uğratılmaksızın cennete, çok esirgiyici olan Allah'ın kullarına vaat ettiği, onların idraklerini aşan adn cennetlerine gireceklerdir. Şüphesiz onun vaadi yerine gelecektir. Orada boş söz işitmezler. Kendilerine yalnız esenlikler dilenir. Orada sabah akşam rızıkları hazırdır. Kullarımızdan takva sahibi kimselere verdiğimiz cennet işte budur. Melek dedi ki, biz ancak Rabbinin emriyle ineriz. Önümüzde, arkamızda ve bunlar arasında olan her şey ona aittir. Senin Rabbin unutkan değildir. O göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbidir. Şu halde ona sabır ve sebatla kulluk et. Onun adını almaya layık başka birini biliyor musun? İnsan, ben öldükten bir süre sonra sahiden yeniden hayata döndürülecek miyim? Diyor. İnsan düşünmez mi ki, daha önce hiçbir şey değilken biz onu yaratmışızdır. Rabbine and olsun ki, onları muhakkak şeytanlarla birlikte mahşerde toplayacağız. Sonra onları cehennemin çevresinde dizüstü çökmüş vaziyette hazır tutacağız. Sonra her gruptan, Rahman'a en çok asi olanlar hangileri ise çekip çıkaracağız. Sonra ateşi boylamayı hak edenleri elbette en iyi biz biliriz. İçinizden oraya varmayacak hiçbir kimse yoktur. Bu Rabbinin kesinleşmiş bir hükmüdür. Sonra biz kötülükten sakınanları cehennemden esirgeriz. Zalimleri de dizüstü çökmüş olarak orada bırakırız. Kendilerine ayetlerimiz açıkça okunduğu zaman inkar edenler, iman edenlere iki topluluktan hangimizin konumu daha üstün ve mensupları daha iyi diye sorarlar. Oysa onlardan önce de daha varlıklı ve daha gösterişli olan nice nesiller helak ettik. De ki, kim sapkınlık içindeyse dilerim Rahman ona süre versin. Sonunda kendilerine vaat olunanı, azabı veya kıyameti gördükleri zaman konumu daha kötü, askeri daha zayıf olanın kim olduğunu öğreneceklerdir. Allah doğru yola gidenlerin hidayetini güçlendirir. Kalıcı olan iyilikler Rabbinin katında hem mükafat bakımından daha hayırlı hem de sonuç bakımından daha iyidir. Ayetlerimizi inkar eden ve mutlaka bana mal ve evlat verilecektir diyen adamı gördün mü? O gaybı mı biliyor yoksa Allah'ın katından bir söz mü aldı? Kesinlikle hayır. Biz onun söylediklerini yazacağız ve cezasını uzattıkça uzatacağız. Onun sözünü ettiği şeyler sonunda bize kalacak. Kendisi de tek başına bize gelecek. Onlar kendilerine bir itibar ve güç vesilesi olsun diye Allah'tan başka ilahlar edindiler. Hayır, hayır. O putlar onların ibadetini tanımayacaklar ve kendilerine hasım olacaklar. Görmedin mi? Biz inkarcıların üzerine kendilerini isyana itip duran şeytanları saldık. Öyleyse onlar hakkında acele etme. Biz onların günlerini sayıyoruz. Gün gelecek, takva sahiplerini seçkin konuklar olarak Rahman'ın huzurunda toplayacağız. Günahkarları da suya götürülen sürü gibi cehenneme süreceğiz. O gün Rahman'ın katında söz ve izin alandan başkasının şefaat hakkı olmayacaktır. Rahman çocuk edindi dediler. Hakikaten çok çirkin bir iddia ortaya attınız. Öyle ki bundan dolayı neredeyse gökler çatlayacak, yer ortasından yarılacak, dağlar yıkılıp çökecek. Çünkü Rahman'a çocuk yakıştırıyorlar. Halbuki çocuk edinmek Rahman'ın şanına yakışmaz. Göklerde ve yerde olan herkes istisnasız Rahman'a birer kul olarak gelecektir. O bunların hepsini kuşatmış ve sayılarını tespit etmiştir. Bunların hepsi de kıyamet gününde Allah'ın huzuruna tek başına gelecektir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, Rahman onlar için gönüllerde bir sevgi yaratacaktır. Biz Kur'an'ı senin dilinle kolay anlaşılır kıldık ki, günahtan sakınanları onunla müjdeliyesin ve inatla direnenleri de onunla uyarasın. Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Sen onların herhangi birinden bir varlık emaresi hissediyor veya cılız da olsa bir ses işitiyor musun?
3: Taha Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Taha, biz Kur'an'ı sana mutsuz olasın diye indirmedik. Ancak Allah korkusu taşıyanlar için öğüt olsun diye indirdik. O yeri ve yüce gökleri yaratan Allah katından peyderpey gönderilmiştir. Rahman olan Allah arşa istiva etmiştir. Göklerde, yerde, ikisinin arasında ve toprağın altında ne varsa hepsi O'nundur. Sen sözü ister açığa vur, ister gizle. O gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilir. Allah, O'ndan başka ilah yoktur. En güzel isimler O'na aittir. Musa ile ilgili bilgi sana erişti mi? Hani o bir ateş görmüş ve ailesine şöyle demişti. Siz bekleyin, şu uzakta bir ateş bulunduğunu fark ettim. Belki ondan size bir kor parçası getiririm veya ateşin başında bir kılavuz bulurum. Onun yanına geldiğinde kendisine, ey Musa diye seslenildi. İyi bil ki ben, evet yalnız ben senin Rabbinim. Artık pabuçlarını çıkar. Çünkü şu anda kutsal vadide, Tuva'dasın. Ben seni seçtim. Şimdi vahyedilecek olana kulak ver. Kuşkusuz ben, yalnız ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. O halde bana kulluk et, beni hatırında tutmak için namazı kıl. Onun vaktini herkesten gizlemiş olsam da, her bir kişinin yapıp ettiğinin karşılığını görmesi için kıyamet mutlaka gelecektir. Ona inanmayan ve kendi tutkularının peşinden gidenler, sakın seni ona inanmaktan alıkoymasın. Sonra sen de helak olursun. Nedir o sağ elindeki, ey Musa? Dedi ki, o benim asamdır. Ona dayanırım, onunla koyunlarıma yaprak silkelerim, ona başkaca ihtiyaçlarım da var. Allah buyurdu, onu yere at ey Musa. Hemen attı. Bir de ne görsün, o akıp giden bir yılan oluvermiş. Allah, tut onu ve korkma, biz onu hemen eski haline döndüreceğiz buyurdu. Şimdi de elini koynuna sok. Bir hastalık yüzünden olmaksızın, bir başka mucize olarak elin bembeyaz çıkacaktır. Böylece sana büyük mucizelerimizden bir kısmını göstermiş olalım. Firavun'a git, çünkü o sınırı çok aştı. Musa, Rabbim dedi, gönlüme ferahlık ver, işimi bana kolaylaştır. Dilimden düğümü çöz, ki sözümü iyi anlasınlar. Yakınlarımdan birini bana yardımcı ver. Kardeşim Harun'u, onunla gücümü pekiştir. Onu da görevime ortak et. Ta ki seni bol bol tesbih edelim ve seni çok analım. Kuşkusuz sen bizi görmektesin. Allah buyurdu, ey Musa, dileğin kabul edildi. Zaten sana bir kere daha lütufta bulunmuştuk. Hani annene şunu vahyetmiştik. Onu sandığa koy ve ırmağa bırak. Böylece ırmak onu kıyıya çıkarsın ve benim de düşmanım, onun da düşmanı olan biri onu alsın. Ey Musa, senin üzerine kendimden bir sevgi bıraktım ki sevilesin. Nezaretim altında büyütülüp yetiştirilesin. Hani kız kardeşin onlara gidip de ona bakabilecek birini size göstereyim mi diyordu. Nihayet gözü gönlü şen olsun ve kederlenmesin diye seni annene kavuşturduk. Ve birini öldürmüştün de seni tasadan kurtarmış, ardından da seni ciddi sınavlardan geçirmiştik. Bu sebeple yıllarca Medyen halkının arasında kaldın. Sonra mukadder olduğu üzere buraya geldin ey Musa. Ben seni kendim için seçip yetiştirdim. Sen ve kardeşin mucizelerimle gidin. Beni anlamakta gevşeklik göstermeyin. İkiniz beraber Firavun'a gidin. Çünkü o sınırı çok aştı. Yine de ona söyleyeceklerinizi yumuşak bir üslupla söyleyin. Ola ki aklını başına toplar veya içine bir korku düşer. Ey Rabbimiz dediler. Doğrusu onun bize karşı ileri gitmesinden veya daha da azmasından endişe ediyoruz. Allah buyurdu. Korkmayın. Bilin ki ben sizinle beraberim. İşitirim, görürüm. Ona gidip deyin ki, biz senin Rabbinin elçileriyiz. Artık İsrailoğullarını bırak bizimle gelsinler. Onlara eziyet etme. Sana Rabbinden bir mucize getirdik. Esenlik doğru yolu izleyenlerin olacaktır. Bize vahyolunmuştur ki azap, asıl peygamberleri yalanlayıp yüz çevirenlerin başına gelecektir. Firavun, sizin Rabbiniz de kimmiş ey Musa, dedi. Musa, bizim Rabbimiz her şeye özüyle ve biçimiyle varlık veren, sonra da işin yolunu yordamını gösterendir, diye cevap verdi. Firavun, peki, dedi. Gelip geçen nesillerin durumu ne olacak? Musa, onlar hakkındaki bilgi Rabbimin katındaki bir kitaptadır. Rabbim ne yanılır ne unutur, dedi. Yeryüzünü sizin için bir beşik yapan, onda size yollar açan ve gökten su indiren O'dur. Onunla her çeşitten çift çift bitkiler çıkardık. Kendiniz yiyin, hayvanlarınızı da otlatın. Kuşkusuz bunlarda akıl sahiplerinin çıkaracağı dersler vardır. Sizi ondan yarattık. Yine ona döndüreceğiz. Ve sonra oradan bir defa daha çıkaracağız. Andolsun ona bütün kanıtlarımızı gösterdik. Fakat o yalan saydı ve kabule yanaşmadı. De ki, ey Musa, yaptığın sihirle bizi yurdumuzdan çıkarmak için mi geldin? Biz de sana benzeri bir sihirle mutlaka karşılık vereceğiz. Şimdi sen aramızda senin de bizim de caymayacağımız uygun bir yerde bir buluşma zamanı belirle. Musa, buluşma zamanınız şenlik günü ve ahalinin toplanacağı kuşluk vakti olsun, dedi. Bunun üzerine Firavun dönüp gitti. Bütün tedbirlerini aldı. Sonra sihirbazlarıyla geldi. Musa onlara şöyle dedi. Yazıklar olsun size. Allah'a karşı yalan uydurmayın. Yoksa ağır bir cezayla kökünüzü kazır. İftira eden mutlaka perişan olur. Bunun üzerine yapacakları işi aralarında tartıştılar ve konuşmalarını gizli tutmaya çalıştılar. Şöyle diyorlardı. Bunlar sizi sihirleriyle yurdunuzdan çıkarmak ve tuttuğunuz örnek yolu ortadan kaldırmak isteyen iki sihirbazdan başka bir şey değil. O halde siz de bütün hilelerinizi birleştirin ve saf düzeninde gelin. Bugün üstün gelen kendini kurtarmıştır. Dediler ki, ey Musa, ya sen at yahut ilk atan biz olalım. O, hayır siz atın dedi. Bir de baktı ki, onların ipleri ve sopaları yaptıkları sihirden ötürü kendisine doğru akıp geliyor gibi görünüyor. Musa birden içinde bir korku duydu. Korkma dedik. Üstün gelecek olan kesinlikle sensin. Sağ elindekileri at da onların yaptıklarını yalayıp yutsun. Onların yaptığı sihirbaz hilesinden ibaret. Sihirbazsa amacı ne olursa olsun başarıya ulaşamaz. Sonunda sihirbazlar secdeye kapandılar ve biz Musa ile Harun'un Rabbine iman ettik dediler. Firavun şöyle çıkıştı. Ben size izin vermeden ona inandınız öyle mi? Anlaşılıyor ki o size sihri öğreten büyüğünüzdür. Ama ahdim olsun ben de sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve sizi hurma dallarına asacağım. Böylece hangimizin cezasının daha şiddetli ve kalıcı olduğunu anlayacaksınız. Onlar şu cevabı verdiler. Bize gelen bunca apaçık kanıtlara ve bizi yaratana karşı asla seni tercih edemeyiz. Artık sen neye hükmedeceksen et. Ama sen ancak bu dünya hayatında hükmünü geçirebilirsin. Hatalarımızdan ve bize zorla yaptırdığın sihirden ötürü bizi bağışlaması için Rabbimize kesin olarak iman ettik. Hayırlı ve sürekli olan Allah'tır. Kim Rabbine günahkar haliyle varırsa, bilsin ki cehennem onu beklemektedir. Orada ne ölür ne de düzgün yaşar. Dünya ve ahirete yararlı işler yapmış bir mümin olarak onun huzuruna çıkan kimseler içinse üstün dereceler vardır. İçinde ebedi olarak kalacakları, altından ırmaklar akan adn cennetleri. İşte günahlardan arınanların ödülü budur. Musa'ya şöyle vahyetmiştik. Kullarımı geceliğin yola çıkar. Yetişecekler diye korku ve endişe duymaksızın onlara denizde kupkuru bir yol aç. Derken Firavun askerleriyle onların peşine düştü. Ama deniz onları amansızca sarıverdi. Firavun kavmini saptırmış, doğru yolu göstermemişti. Ey İsrailoğulları! Böylece sizi düşmanınızdan kurtardık ve Tur'un sağ tarafında sizinle sözleştik. Size kudret elması ve bıldırcın gönderdik. Size rızık olarak verdiğimiz iyi ve temiz şeylerden yiyin. Ama bunda ölçüyü aşmayın. Yoksa gazabıma uğrarsınız. Kim gazabıma uğrarsa artık uçuruma yuvarlanmış demektir.

Kavmine döndü. Şöyle dedi. Ey kavmim, Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmamış mıydı? Peki size bu süre çok mu uzun geldi? Yoksa Rabbinizin gazabına uğramak istediniz de onun için mi bana verdiğiniz sözden döndünüz? Şöyle cevap verdiler. Sana verdiğimiz söze bilerek ve isteyerek aykırı davranmış değiliz. Fakat şu kavmin, Mısır halkının ziynet eşyalarından bir kısmını yüklenmiştik. Onları haram diye ateşe attık. Çünkü Samiri de aynı şekilde atmıştı. Derken onlara böğürebilen bir buzağı heykeli yaptı. Ona uyanlar, işte bu sizin de ilahınız, Musa'nın da ilahıdır. Fakat o bunu unuttu, dediler. Peki görmüyorlar mıydı ki o heykel kendilerine bir sözle karşılık veremiyordu? Onlara zarar veremediği gibi fayda da sağlayamıyordu. Gerçek şu ki daha önce Harun onlara, ey kavmim, siz bununla sınanmaktasınız. Kuşkusuz sizin Rabbiniz o Rahman'dır. O halde bana uyun ve emrime itaat edin, demişti. Şöyle cevap verdiler. Musa yanımıza dönünceye kadar ona tapmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Musa dönünce dedi ki, ey Harun, onların saptıklarını gördüğünde beni izlemekten seni alıkoyan neydi? Yoksa emrime isyan mı ettin? O şöyle cevap verdi. Ey anamın oğlu, sakalımı saçımı çekme. Emin ol ki ben senin sözüme riayet etmedin de İsrailoğullarının arasına ayrılık soktun diyeceğinden endişelenmiştim. Musa sordu. Peki senin zorun neydi ey Samiri? Ben onların görmediklerini gördüm. Bu yüzden elçinin izinden bir avuç avuçladım ve onu attım. Nefsim beni böyle yapmaya itti, diye cevap verdi. Musa şöyle dedi. Hadi git. Artık hayatın boyunca sana düşen bana dokunmak yok demekten ibarettir. Ve bil ki asla kaçıp kurtulamayacağın bir hesap günü de seni beklemektedir. Şimdi şu tapıp durmakta olduğun ilahına bir bak. Biz onu iyice yakacağız. Sonra da küllerini denize savuracağız. Sizin yegane ilahınız o Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. O ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. İşte böylece geçmiştekilerin haberlerinden bir kısmını sana anlatıyoruz. Kuşkusuz sana katımızdan bir zikir, Kur'an verdik. Kim ondan yüz çevirirse bilsin ki kıyamet günü ağır bir günah yüklenecektir. Ebedi olarak o yükün altında kalacaklardır. Kıyamet günü bu onlar için ne kötü bir yüktür. O gün sura üfürülür ve günahkarları o gün gözleri göğermiş olarak toplarız. 10 günden fazla kalmadınız diyerek aralarında fısıldaşırlar. İçlerinden en aklı başında olanı, hayır ancak bir gün kaldınız der. Halbuki söyledikleri şeyi en iyi biz biliriz. Sana dağları soruyorlar. De ki, Rabbim onları un ufak edip savuracak. Yerlerini dümdüz, bomboş bırakacak. Orada artık ne bir kıvrım ne de bir tümsek görürsün. O gün herkes çağırıcıya uyar. Ondan kaçıp kurtulma imkanı yoktur. Rahman'ın heybetinden sesler kısılmıştır. Artık çok hafif sesler dışında bir şey işitemezsin. O gün Rahman'ın izin verdiği ve sözünden hoşnut olduğu kimseler müstesna, şefaatin bir yararı olmaz. Onların önlerinde ve arkalarında olanı o bilir. Onların bilgisi ise onu kuşatamaz. Diri ve her şeyin varlığı kendine bağlı olan Allah'ın huzurunda yüzler, başlar hicapla eğilmiştir. Zulmü yüklenmiş olansa hüsrana uğramıştır. Mümin olarak dünya ve ahiret için yararlı iyi işler yapan kimseye gelince, o ne büsbütün hatta ne de kısmen haksızlığa uğramaktan korkar. İşte sakınsınlar yahut hatırlamalarını sağlasın diye onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Ve onda uyarılarımıza tekrar tekrar yer verdik. Gerçekliğinde şüphe bulunmayan, her şeye hükümran olan Allah yüceler yücesidir. Sana vahyi tamamlanmadan Kur'an'ı okumada aceleci davranma ve Rabbim ilmimi arttır de. Biz daha önce Adem'den söz almıştık. Fakat o unuttu.

0: Biz onda yeterli bir kararlılık görmedik. Meleklere, Adem'e secde edin dedik. Onlar da secde ettiler. Sadece iblis direndi. Bunun üzerine, ey Adem dedik, bil ki bu senin de, eşinin de düşmanıdır. Sakın sizi cennetten çıkarmasın, yoksa mutluluğunu yitirirsin. Burada sana acıkmak da, çıplak kalmak da yok. Yine burada susuzluk çekmezsin ve sıcaktan bunalmazsın. Derken şeytan şöyle diyerek onun kafasını karıştırdı. Ey Adem, sana sonsuzluk ağacının ve son bulmayacak bir hükümranlığın yolunu göstereyim mi? Nihayet ikisi de o ağaçtan yediler. Bunun üzerine mahrem yerleri kendilerine göründü. Üstlerini cennet yaprağıyla örtmeye çalıştılar. Böylece Adem Rabbine karşı gelmiş ve yolunu şaşırmıştı. Sonra Rabbi onu seçkin kıldı, tövbesini kabul etti ve doğru yola yöneltti. Şöyle buyurdu: İkiniz birden inin oradan, birbirinize düşman olarak. Siz benden bir hidayet geldiğinde bilesiniz ki, hidayetime uyan artık ne sapar ne de bedbaht olur. Kim de beni anmaktan yüz çevirirse mutlaka sıkıntılı bir hayatı olacaktır ve onu kıyamet günü kör olarak haşrederiz. O der ki, ey Rabbim, beni niçin kör olarak haşrettin? Halbuki daha önce gören biriydim. Allah buyurur, İşte böyle. Sana ayetlerimiz geldiğinde onları unutmuştun. Bugün de aynı şekilde sen unutuluyorsun. Hak'tan sapan ve Rabbinin ayetlerine inanmayanları işte böyle cezalandırırız. Hiç kuşkusuz ahiretteki ceza daha şiddetli ve daha kalıcıdır. Kendilerinden önceki nice nesilleri helak etmiş olmamız onları hala yola getirmedi mi? Oysa onların yurtlarında dolaşıp duruyorlar. Kuşkusuz bunlarda akıl sahiplerinin çıkaracağı dersler vardır. Eğer Rabbin tarafından daha önce söylenmiş bir söz ve belirlenmiş bir vade olmasaydı, hemen yakalarına yapışılırdı. Sen onların söylediklerine sabret. Güneşin doğmasından önce de, batmasından önce de Rabbini övgüyle tesbih et. Yine gecenin bazı vakitlerinde ve gündüzün iki ucunda da tesbih et ki hoşnutluğa erişesin. Sakın kendilerini sınamak için onların bir kesimini yararlandırdığımız dünya hayatının çekiciliğine göz dikme. Rabbinin sana verdiği nimetler daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Aile fertlerine namazı emret. Kendin de bunda kararlı ol. Senden rızık istemiyoruz. Asıl biz seni rızıklandırıyoruz. Mutlu gelecek, günahlardan sakınanların olacaktır. O Rabbinden bize bir mucize getirseydi ya, dediler. Peki önceki sahifelerde bulunan açık kanıt onlara gelmiş değil mi? Eğer biz bundan önce onları bir azapla helak etmiş olsaydık, mutlaka şöyle diyeceklerdi: Ey Rabbimiz, bize bir peygamber gönderseydin de şu zillet ve rezillik başımıza gelmeden önce ona uymuş olsaydık. De ki, herkes beklemekte. Siz de bekleyin bakalım. Dosdoğru yolda yürüyenler kimmiş ve hidayete erenler kimmiş, yakında anlayacaksınız.
1: Kehf suresi 75 ila 110. ayetlerle Meryem ve Taha surelerinin yer aldığı 16. cüzün mealini dinlediniz.
2: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Bora Sivri.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
4: Aşr-ı Şerif. Beytullah Özdemir. Lokman Suresi 1 ila 11. ayeti kerimeler.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Bunlar güzel işlerin peşinde olanlara hidayet ve rahmet kaynağı olan hikmetli kitabın ayetleridir. Namazlarını özenle kılan, zekatı veren ve ahirete kesin olarak inananlar, işte Rablerinden gelen doğru yol üzerinde olanlar onlardır. Kurtuluşa erenler de yalnız onlardır. İnsanlar arasında öyleleri vardır ki, bilgisizlik yüzünden başkalarını Allah yolundan saptırmak ve o yolu eğlence vesilesi kılmak için eğlendirici sözleri alıp kullanırlar. İşte bunları alçaltıcı bir azap bekliyor. Böyle birine ayetlerimiz okunduğunda sanki kulaklarında ağırlık varmış da onu işitemiyormuş gibi büyüklük taslayarak sırt çevirir. Ona acıklı bir azabı müjdele. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, onları da nimetlerle dolu, içinde ebedi kalacakları cennetler bekliyor. Bunu Allah gerçek olarak vaat etmiştir. O azizdir, hakimdir. O, gökleri görebileceğiniz herhangi bir destek olmadan duracak şekilde yarattı. Sizi sarsmaması için yere sağlam dağlar yerleştirdi. Orada her türlü canlının çoğalmasını sağladı. Biz gökten su indirip bununla yeryüzünde her türden faydalı bitkiler bitirdik. İşte bunlar Allah'ın yarattıklarıdır. Şimdi gösterin bana, ondan başkası ne yaratmış? Hayır, zalimler açık bir sapkınlık içindedirler. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Abdest ve guslün hikmet ve fazileti. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi ve başlarınızı meshedip her iki topuğa kadar da ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüpseniz iyice yıkanarak temizlenin. Hasta olursanız veya seferde bulunursanız veya biriniz abdest bozmaktan gelir veya kadınlara dokunur da

0: Su bulamazsanız, o zaman temiz bir toprağa yönelin. Onunla yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin, teyemmüm edin. Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez. Fakat O sizi tertemiz yapmak ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister ki şükredesiniz. Maide Suresi 6. Ayet. Dinimizin emir ve yasakları incelendiğinde, hepsinde birey ve toplumun maddi ve manevi yararının gözetildiği görülmektedir. Bu nedenledir ki dinimiz, birey ve toplum olarak bizim için son derece önemli olan temizliğe büyük bir önem vermiştir. Dinimize göre beden, elbise, mesken ve çevre temizliği gibi maddi temizlikten ayrı olarak bir de hükmî temizlik kavramı vardır. Bu tür temizlik kişinin durumuna göre abdest ya da gusülle sağlanır. Abdest ve gusül başlı başına maddi temizlik özelliği de taşıyıp sağlık açısından bir dizi faydalar içermekle birlikte esasen bir hükmî temizlik işlemi ve arınma yoludur. Su bulunmaması durumunda abdest ve guslün bu işlevi teyemmümle yerine getirilir. Abdest, okuduğumuz ayette de belirtildiği üzere ibadet niyetiyle yüzü ve dirseklere kadar kolları yıkamak, başı meshetmek, ayakları topuklara kadar yıkamaktan ibarettir. Gusül, boy abdesti, ağız ve burun içi dahil olmak üzere bütün vücudun temiz su ile yıkanması demektir. Teyemmümse, büyük veya küçük kirliliği, abdestsizlik halini gidermek niyetiyle ellerin içini toprak cinsinden temiz bir şeye vurup, önce yüze sürmek, sonra tekrar vurup, her elin içiyle karşı kolu meshetmektir. Yüce dinimizin ortaya koyduğu genel anlamdaki temizlik anlayışı ile ibadet anlamındaki temizlik anlayışı birbirini tamamlamaktadır. İbadet için gerekli olan temizlik, aynı zamanda fertlerin günlük hayatlarındaki temizlik eğitimi niteliğini taşımaktadır. İbadet, kulun uyanık, hazırlıklı, şuurlu, ruh ve beden bakımından temiz olmasını gerektirir. Allah'ın huzuruna çıkmadan önce abdest alma, gerektiğinde gusletme emri de bu amacın önemli vasıtalarındandır. Bu yönüyle abdest, Allah Teala ile iletişime geçme hazırlığıdır. Günde 5 defa namaz kılmak ve diğer bazı ibadetler için abdest almanın anlamı, Allah emrettiği için ve onun huzuruna çıkmak amacıyla temizlenmektir. Bu yönüyle abdest, Allah'a yönelmek için gerekli olan zihinsel hazırlık evresidir. Gerçek anlamda Allah'ı hatırlama ve ona olan görevimizi yerine getirmenin bilinç uyanıklığına ulaşmadır. Abdest ve gusül, insan sağlığına önemli ölçüde yararlar sağlamaktadır. Örneğin abdest, vücudumuzun kir ve mikroplarla en fazla temasta bulunduğu azalarımızın temizlenmesini sağlayan bir uygulamadır. Öte yandan kan dolaşımını sağlayan damarların tabii esnekliklerini korur ve damar sertliklerinin önlenmesine yardımcı olur. Vücudun temel korunma sistemi olan lenf dolaşımını sağlayan beyaz kan hücrelerini dokulara ulaştıran lenf damarlarının düzenli çalışmasına katkıda bulunur. Özellikle beyinde kan dolaşımının güçlenmesi bakımından abdest çok faydalıdır. Diğer taraftan bedende oluşan statik elektriğin fazlasının atılmasında abdestin rolü büyüktür. Gusül, cünüplük halinin vücutta yol açtığı yorgunluk ve gevşekliği giderir, bedende yeni bir denge kurar, kişinin bedenen, zihnen ve ruhen toparlanmasını ve zindeleşmesine sağlar. Kişiyi ibadet atmosferine hazırlar. Abdest ve gusül aynı zamanda günahlardan arınma vesilesidir. Nitekim bu hususta sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Bir Müslüman veya mümin abdest aldığı zaman yüzünü yıkarken gözleriyle işlediği günahlar abdest suyu veya suyun son damlası ile dökülür gider. Ellerini yıkadığında elleriyle işlediği günahlar abdest suyu veya suyun son damlası ile dökülür. Öyle ki kişi bütün günahlardan arınır ve tertemiz olur. Ayaklarını yıkadığında da ayaklarıyla işlediği günahlardan abdest suyu veya suyun son damlaları ile akıp gider. Nihayet o Müslüman günahlardan tamamiyle arınmış olur. Bu müjde niteliğindeki ifadelerin gusül için de geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Yüce Allah abdesti, guslü veya teyemmümü farz kılmakla insanlara güçlük çıkarmak değil, onları temizlemek ve onlara nimetini tamamlamak istemiştir. Bunlar insanların gücünün üstünde olan işler değildir. Dinde insanların yapamayacağı hiçbir yükümlülük yoktur. İstisnai durumlarda ise özel kolaylıklar, ruhsatlar getirilmiştir. Abdest ve gusül, bedeni mikroplardan koruyucu bir temizlik olduğu gibi, manevi olarak da insanı Allah'a yaklaştıran ve onun ibadet için kendisini hazır hissetmesini sağlayan bir iç temizliğidir. Teyemmüm de bir manevi temizliktir. Hazreti Peygamber, temizlik imanın yarısıdır buyurarak, genel anlamda temizlik yanında gusül, abdest ve teyemmümün dindeki önemine işaret etmişlerdir.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Bakara Suresinin tefsirini okumaya devam ediyoruz. Bakara Suresi 270. ayetin tefsiri. Samimi yardımcıları olmayan zalimlerden maksat, özellikle yoksullara ilgi göstermeyen, ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmayan, servetin sahipleri üzerine borç, ihtiyaç sahiplerine hak olan zekat, nafaka ve sadakayı onlardan esirgeyen kimselerdir. Kur'an dilinde zalimin manasından biri de haksızlık eden, borcunu ödemeyendir. Böyle kimselerin yakın çevrelerinde bulunanlar bile onlardan memnun olmazlar, onlardaki haklarını zorla veya gizlice almaya çalışırlar. Bakara Suresi 271. ayetin tefsiri. İhtiyaç sahiplerine yapılan yardımın, verilen sadaka ve zekatın açık olarak yapılması caiz olmakla beraber, bu ayetten başka 274. ayette cevazı teyit etmektedir. Hem bu ayette hem de sahih hadislerde gizli olmasının daha iyi, hayırlı ve ecirli olduğu bildirilmiştir. Nitekim hadiste Resulullah şöyle buyurmuştur. Yedi insan vardır ki Allah onları kendine mahsus olandan başka hiçbir gölgenin bulunmadığı günde bu gölgesinde barındırır. Adil yönetici, Allah'a kulluk ederek yetişen genç, gönlü mescitlere takılmış bulunan kimse, Allah için birbirini seven ve bu sevgi içinde birleşip ayrılan iki kişi, kendisini birlikte olmaya çağıran soylu soplu ve güzel bir kadına "Ben Allah'tan korkarım" cevabını verebilen kimse, bir sadaka verip de onu sol elinin verdiğini sağ eli bilmeyecek şekilde gizleyen kişi ve tek başınayken Allah'ı anıp gözleri yaşaran kimse. Bazı tefsircilere göre nafile türünden sadakanın gizli verilmesi, farz türünden sadakanın ise açık verilmesi daha iyidir. Çünkü farz olan sadakanın gizli verilmesi, kişi yükümlü olduğu halde vermiyor şeklinde suizanına sebep olabilir. Ayrıca açıkça verilmesine teşvik vardır. Nafile sadaka ve infaklarsa açıkça yapıldığında hem alanın mahcup olması hem de verenin riyaya düşmesi ihtimali mevcuttur. Bize göre kitap ve sünnet böyle bir ayrım yapmadığından, açıktan vermeyi gerektiren özel bir sebep olmadıkça bir nevi tasadduk ve infakın gizli yapılması tercih edilmelidir, ancak açık olması da caizdir. Bakara Suresi 272. ayetin tefsiri. Hikmetin manalarından biri de ilahi irşat ve hidayet idi. Bu büyük lütuf Allah'ın elindedir. Peygamber de olsa hiçbir kulun başkalarına hidayet lütfetme imkanı yoktur. Allah'ın hikmet ve hidayet lütfunda da kendi koyduğu kanun gereğince kulun yönelişi ve hak edişinin etkisi vardır. Bakara Suresi 273. ayetin tefsiri. Kendilerine Allah yoluna adayan, geçimlerini sağlamak üzere bir kazanç elde etmek için çalışma, ticaret ve seyahat etme imkanları bulunmayan yoksullar kimlerdir? Ayetin nazil olduğu tarihi göz önüne alan tefsirciler bunların Suffe ehliyle, yani Peygamber Mescidi'nin bir köşesinde barınan kimsesiz ve yoksul Müslümanlarla Mekke'den hicret eden muhacirler olduğunu ifade etmişlerdir. Onların Medine'ye yerleşip iş güç sahibi olmaları için zamana ve uygun şartlara ihtiyaç vardır. Allah rızası için, yani fi sebilillah hicret etmişler, yurt, yuva ve işlerinden uzak düşmüşlerdi. O dönemde savaş ganimeti kabilinden bir gelirleri de yoktu. Şu halde infak ve tasaddukta bulunanların önceliği vardır. Bu tarihi durum dışında Allah rızası için onun dinini korumak, öğrenmek, öğretmek ve yaymak maksadıyla devamlı meşgul olduklarından dolayı iş ve ticaret yapma imkanı bulamayan kimselerin her zaman ve zeminde infak ve tasaddukta ön sırada olma hakları vardır. Bunlardan sonra sıra meşru bir mazeret sebebiyle çalışıp kazanma imkanı bulamayan fakat yine de insanlara el açıp dilenemeyen ve isteyemeyen yoksullara gelir. Ayette de belirtildiği gibi böyle iffetli, asil, insanlık şerefine düşkün kimseleri erbabı simalarından tanır ve gereken yardımı yaparlar. Burada geçen sima, yüzlerindeki nur, ibadet izi, yoksulluğun verdiği solgunluk, üste başta görülen eksiklik gibi farklı şekillerde yorumlanmıştır. Bakara Suresi 275 ila 281. ayetlerin meali. Faiz yiyenler ancak şeytanın çarparak sersemlettiği kimse gibi kalkarlar. Bunun sebebi onların alım-satım da ancak faiz gibidir demeleridir. Halbuki Allah alım-satımı helal, faizi ise haram kılmıştır. Artık kime Allah'tan bir öğüt erişir de faizciliği bırakırsa, geçmişte yaptığı kendisine aittir. İşte Allah'a kalmıştır. Kim de yine faizciliğe dönerse, işte bunlar orada devamlı kalmak üzere cehennemliklerdir. Allah faizi tüketir, sadakalarıysa artırır ve Allah hiçbir inkârcı günahkârı sevmez. Şüphe yok ki iman edenler, güzel şeyler yapanlar, namaz kılanlar ve zekat verenlerin Rableri katında ecirleri vardır. Onlara ne korku vardır ne de üzüleceklerdir. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve gerçekten iman etmişseniz faizden kalanı bırakın. Bunu yapmazsanız Allah ve Resulü tarafından size bir savaş açıldığını bilin. Eğer tevbe ederseniz, haksızlık etmemek ve haksızlığa uğramamak üzere ana paranız sizindir. Eğer eli darda olan birisi borçluysa, eli genişleyene kadar beklemek gerekir. Şu var ki eğer bilirseniz, bağışlamanız sizin için daha hayırlıdır. Bir günden sakının ki, onda Allah'a döndürüleceksiniz. Sonra kimseye zulmedilmeden herkese hak ettiği tam olarak verilecektir. Bakara Suresi 275. ayetin tefsiri. Cemiyet hayatının düzgün, dengeli ve insanca yürüyebilmesi için çok önemli bulunan dört temel kural ve tedbirlerden birincisi olan infak ve sadaka, bundan önceki ayetlerde canlı ve açık bir üslupla ortaya konmuştur. İkincisi, israfın yasaklanmasıdır ve birçok ayette bu yasak ifadesini bulmuştur. Üçüncüsü ise, daha önceden yasaklanan, burada da kesin ve şiddetli bir üslupla yasaklanması pekiştirilen faizciliktir. Bu kuralların dışında da birçok ayet ve hadiste teşvik edilmiş bulunan kişinin el emeği ve alın teriyle geçimini sağlamaya çalışması kuralı vardır. Bu dört tedbir ve kural arasındaki ilişki sebebiyle olmalıdır ki, infakla ilgili ayetlerin arasından faiz yasağına geçilmiştir. Ayrıca faiz ve infak ve sadaka arasında, birincisinin karşılıksız almak, ikincisinin ise karşılıksız vermekten ibaret olması şeklinde bir zıtlık ilişkisi vardır. Faizin yasaklanması konusunda kullanılan bu sert üslup, din düşmanlarını dost edinme dışında hiçbir günah ve yasak için kullanılmamıştır. Çünkü zina, içki, kumar, hatta katil gibi suç ve yasakların kötülükleri mağduru ve çevresindekilerden belirli bir kesimi etkiler. Dine ve müminlere düşman olan, düşmanca duygular besleyen, tedbirler ve planlar içinde olan şahıs ve grupları dost edinmek, onlarla işbirliği yapmak, onlara hoş görünerek sempatilerini kazanmaya çalışmak, ne bunu yapanlara ne de dinlerine ve din kardeşlerine fayda getirmiştir. Bu davranış ve yaklaşımda her zaman kazananlar düşmanlar, kaybedenlerse müminler olmuştur. Bir topluluk içinde faizcilik serbest olduğunda, bunun da zararı ve kötü etkileri yalnızca faizi alan ve verenle sınırlı kalmamış, bütün topluluğun ekonomik, sosyal ve ahlaki hayatını etkilemiştir. Kur'an'daki ismi riba olan faiz alıp verme, Mekke'de nazil olan ve müşrikleri muhatap alan, insanların malları arasında riba yoluyla artsın diye verdikleriniz, Allah katında artmaz mealindeki ayetle kınanmış, böylece ileride yasaklanacağına işaret buyurulmuştur. Medine'de tefsir ettiğimiz ayetten önce geldiği anlaşılan ''Ey iman edenler! Kat kat faiz vermeyin, Allah'tan sakının ki kurtuluşa eresiniz'' mealindeki ayetle yasaklanmış, nihayet bu ayetle hem yasak pekiştirilmiş hem de akla gelen bazı sorular cevaplandırılmıştır. Bu ayetlerin de ilk muhatapları müşrikler, Yahudiler, faizi helal bilenlerdir. Çünkü ayetin devamında bu grupların alım-satım da faiz gibidir dedikleri zikredilmiştir. Müminlerin daha önceden yasaklanmış bulunan faiz için bunu demeleri mümkün değildir. Ancak gayrimüslimlere hitap eden ayetlerin hemen tamamının dolaylı olarak müminler için de bir uyarı olduğu bellidir. Ayrıca araya giren, ''Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve gerçekten iman etmiş iseniz, faizden kalanı alacaklarınızı bırakın'' mealindeki ayet, doğrudan müminlere hitap etmektedir. Bunun da gerekçesi bazı müminlerin henüz faizcilikten kendilerini kurtaramamış olmaları, bazılarının az önce nakledilen benzetmenin tesiri altında kalmaları ihtimali ve önceden yapılmış faizli akitlerden kalma alacakların helal olup olmadığı konusundaki şüphelerin giderilmesidir. Sevgili dinleyicilerimiz, Bakara Suresi 275. ayetin tefsirini okumaya bir sonraki programımızda devam edeceğiz. Tekrar buluşuncaya dek esen kalınız.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Serlevha Ayetler. Âl-i İmrân Suresi 159. Ayet.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sen onlara sırf Allah'ın lütfu sayesinde yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı kalpli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi. Onları affet, onların bağışlanmasını dile. İş hakkında onlarla istişare et. Karar verince de Allah'a tevekkül et. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Kalpleri kazanmanın yolu yumuşak davranmak. Peygamberimiz Yüce Allah'tan aldığı dini tebliğ ederken birçok sıkıntıyla karşılaşmıştır. Buna rağmen o yılmamış ve insanlara yumuşak davranarak onları kazanmaya çalışmıştır. Doğrusu Hazreti Peygamber'in en önemli özelliği alemlere rahmet olmasıdır. Nitekim Allah Resulü hayatı boyunca kendisinden korkulan bir kişi değil, merhametine sığınılan bir dost olmuştur. O, insanların kalbini hoş tutmak için hatalarını affetmeye ve önemli işlerde onların fikrini almaya gayret etmiştir. Bu sayede Resulullah'ın etrafında onu seven ve ona sıkı sıkıya bağlı bir sahabe topluluğu meydana gelmiştir. Bu ayetten almamız gereken mesaj, birlik ve beraberliği sağlamada en etkili yöntem, çevremizdekilere değer vermek ve yumuşak davranmaktır.

Aşr-ı Şerif. Metin Çakar. Ali İmran Suresi 159 ila 163. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sen onlara sırf Allah'ın lütfu sayesinde yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı kalpli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılır giderlerdi. Onları affet, onların bağışlanmasını dile. İş hakkında onlara danış, karar verince de Allah'a güven. Doğrusu Allah, kendisine güvenenleri sever. Allah size yardım ederse, artık sizi yenecek hiçbir kimse yoktur. Eğer sizi yardımsız bırakırsa, ondan sonra size kim yardım edebilir? Müminler yalnız Allah'a güvensinler. Hiçbir peygamber, savaşanların hakkını zimmetine geçirmez. Kim böyle bir haksızlık yaparsa, kıyamet günü zimmetine geçirdiğini yüklenmiş olarak gelir. Sonra herkese kazanmış olduğunun karşılığı, kimse haksızlığa uğratılmaksızın tas tamam ödenir. Allah'ın rızasını elde eden, Allah'ın gazabına uğrayan gibi olur mu hiç? Bunun varacağı yer cehennemdir. O ne kötü bir varış yeridir. Onlar Allah'ın razı oldukları Allah katında derece derecedir. Allah onların yaptıklarını görmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Abdüllatif Efe. Hud Suresi 61 ila 68. ayetler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. O sizi yerden var etti ve size orayı mamur hale getirme görevi verdi. O halde ondan mağfiret isteyin, sonra ona tövbe edin. Şüphesiz Rabbim yakındır, duaları kabul eder. Dediler ki, ey Salih, sen bundan önce içimizde kendisine ümit bağlanan biriydin. Şimdi babalarımızın taptığı şeylere tapmaktan bizi engellemeyin.

0: ancak zararımı arttırmış olursunuz. Ey kavmim! İşte size mucize olarak Allah'ın gönderdiği deve. Onu bırakın, Allah'ın mülkünde otlasın. Ona kötülük etmeyin. Sonra sizi yaklaşan bir azap yakalar. Fakat Semud kavmi o deveyi hunharca öldürdü. Salih de, yurdunuzda 3 gün daha yaşayın, dedi. Bu asla yalan olamayacak bir tehdit idi. Emrimiz gelince, Salih'i ve onunla beraber iman edenleri, bizden bir rahmet olarak helak olmaktan ve o günün zilletinden kurtardık. Şüphesiz Rabbin kuvvetlidir, üstündür. Zulmedenleri de o korkunç ses yakaladı. Yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar. Sanki orada hiç oturmamışlardı. İşte böyle, Semud kavmi Rablerini inkar etti. Vay Semud'un haline!
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Serlevha Ayetler. Yusuf Suresi 23. Ayet.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O da, haşa, Allah'a sığınırım. Zira kocan benim veli nimetimdir. Bana iyilik edip evini açtı. Gerçek şu ki, zalimler iflah olmaz dedi. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Haramdan kaç. Hazreti Yusuf'u kardeşlerinin attığı kuyudan yoldan geçen bir kervan kurtardı. Onu çok ucuza köle pazarında sattılar. Dönemin devlet adamlarından biri onu satın aldı ve evine götürdü. Eşine belki onu evlat ediniriz diyerek iyi bakmasını söyledi. Yusuf o evde büyüdü. Son derece yakışıklı bir delikanlı oldu. Bu durum kadının aklını çeldi ve kadın Yusuf'a aşık oldu. Kocası evde yokken bütün kapıları kilitleyerek Yusuf'la olmak istedi. Fakat Hazreti Yusuf kadının bu davranışı karşısında Allah'a sığındı. Kendine sahip oldu ve kadının teklifini reddedip kaçmaya başladı. Bu ayetten almamız gereken ilk mesaj, nerede olursak olalım Rabbimiz bizi görür. Bir diğer mesajsa, haramın bulunduğu ortamdan ateşten kaçar gibi kaçmalıyız.

Aşr-ı Şerif Muhammed Sizcan Yusuf Suresi 23 ila 29. ayet-i kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Evinde bulunduğu kadın, gönlünü ona kaptırıp, ondan arzuladığı şeyi elde etmek istedi ve kapıları kilitleyerek, "Hadi gelsene," dedi. O ise, "Allah'a sığınırım. Çünkü o kocan benim efendimdir. Bana iyi baktı. Şüphesiz zalimler kurtuluşa eremezler," dedi. Andolsun kadın ona göz koyup istek duymuştu. Eğer Rabbinin delilini görmemiş olsaydı, Yusuf da ona istek duyacaktı. Biz ondan kötülüğü ve fuhşu uzaklaştırmak için işte böyle yaptık. Çünkü o ihlasa erdirilmiş kullarımızdandı. İkisi de kapıya koştular. Kadın Yusuf'un gömleğini arkadan yırttı. Kapının yanında hanımın efendisine rastladılar. Kadın dedi ki, "Senin ailene kötülük yapmak isteyenin cezası ancak zindana atılmak veya can yakıcı bir azaptır." Yusuf, "O benden arzusunu elde etmek istedi," dedi. Kadının ailesinden bir şahit de şöyle şahitlik etti: "Eğer onun gömleği önden yırtılmışsa, kadın doğru söylemiştir. O Yusuf yalancılardandır. Eğer gömleği arkadan yırtılmışsa, kadın yalan söylemiştir. O Yusuf ise doğru söyleyenlerdendir." Kadının kocası Yusuf'un gömleğinin arkadan yırtıldığını görünce dedi ki, "Şüphesiz bu siz kadınların tuzağıdır. Şüphesiz sizin tuzağınız çok büyüktür. Ey Yusuf, sen bundan sakın kimseye bahsetme. Ey kadın, sen de günahının bağışlanmasını dile. Çünkü sen günah işleyenlerdensin. Azim olan Allah doğru söyledi."

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Serlevha Ayetler. En'am Suresi 160. Ayet.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim bir iyilik yaparsa ona 10 katı vardır. Kim de bir kötülük yaparsa o da sadece o kötülüğün misliyle cezalandırılır ve onlara zulmedilmez. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Allah iyiliği 10 katıyla ödüllendirir. Varoluşumuzun amacı iyilik etmek ve iyiliği yeryüzüne yaymaktır. İnsana Rabbi çok büyük iyiliklerde bulunmuş, ona sayısız ve paha biçilemeyecek nimetler vermiştir. Allah kullarına karşı çok cömerttir. Rabbin bir iyiliğe karşılık ödülü, onun en az 10 katı iyilik ve sevaptır. Rabbimiz dilerse bunu 700 katına veya daha fazlasına çıkarır. Rahim olan Allah, işlenen bir kötülüğe ve günahaysa ancak bir ceza verir veya dilerse onu da bağışlar. Mevla kullarına haksızlık etmez, adildir, cömerttir. Bu ayetten alınması gereken mesaj, yeryüzünde iyiliği egemen kılmaya, hesabımızdaki iyilikleri çoğaltmaya çalışmalıyız.

Aşr-ı Şerif. Necip Demirel. En'am suresi 159 ila 165. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dinlerini bölüp gruplara ayrılanlar var ya, senin onlarla hiçbir alakan yoktur. Onların işi ancak Allah'a kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarını bildirecektir. Kim iyilikle gelirse ona getirdiğinin 10 katı vardır. Kim de kötülükle gelirse o sadece getirdiğinin dengiyle cezalandırılır. Onlar haksızlığa uğratılmazlar. De ki, şüphesiz Rabbim beni doğru yola, sapasağlam bir dine, Allah'ı bir bilen İbrahim'in dinine iletti. O ortak koşanlardan değildi. De ki, benim namazım, her türlü ibadetim, hayatım ve ölümüm, hepsi alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana sadece bu emrolundu ve ben Müslümanların ilkiyim. De ki, Allah her şeyin Rabbi iken ben ondan başka bir Rab mi arayacağım? Herkesin yaptığının sonucu kendisine aittir. Hiçbir suçlu başkasının suçunu yüklenmez. Sonunda dönüşünüz Rabbinizedir ve O hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz gerçeği size haber verecektir. Sizi yeryüzünün halifeleri kılan, size verdiği şeylerde sizi denemek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O'dur. Şüphesiz Rabbinin cezası çok çabuktur. Yine O'nun bağışlaması ve rahmeti boldur. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Kur'an-ı Kerim Meali. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren İbrahim Bildir.
1: Yedinci cüz. Dinleyeceğiniz bu cüzde Enbiya ve Hac surelerinin meali yer almaktadır.
2: Enbiya suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanların hesaba çekilecekleri gün iyice yaklaştı. Halbuki onlar gaflet içinde haktan yüz çevirmektedirler. Ne zaman Rablerinden kendilerine yeni bir ihtar gelse, onlar bunu akılları başka yerde, kendileri oyun ve eğlence içindeyken dinlemişlerdir. O zalimler, bu da sizin gibi sadece bir insan değil midir? Şimdi siz göz göre göre büyüye mi kapılıyorsunuz diye gizlice fısıldaşmaktalar. Peygamber dedi ki, benim Rabbim, yerde ve gökte konuşulan her sözü bilir. O, hakkıyla işitendir, bilendir. Hayır dediler. Bunlar karma karışık düşlerdir. Hayır, onu kendisi uydurmuştur. O olsa olsa şairdir. Böyle değilse bize öncekilere gönderilenin benzeri bir mucize getirsin. Bunlardan önce helak ettiğimiz hiçbir yerin halkı iman etmemişti. Şimdi aynı yolu tutan bunlar mı iman edecekler? Senden önce de ancak kendilerine vahyettiğimiz kimseleri peygamber olarak gönderdik. Eğer bilmiyorsanız, kitaplar hakkında bilgi sahibi olanlara sorun.